Fakat insanlar tarafından parmakla gösterilmem bana çok zarar verdi, buyurdu. Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh diyor ki, musiki kalpte olmayan bir şeyi kalbe koyamaz. Ancak kalpte olanı harekete geçirir. Seci, kafiye ve vezinli sözleri söylemek, bazı maksatlara gönülleri çevirmek bakımından birkaç yerde adettir. Bunlar da 7 yerdir. Birincisi, hacıların uğurlanışı esnasında çalıp söylenenlerdir. Onlar önce kasabalarda davul, şahin çalıp şiirler söyleyerek memlekette dolaşırlar ki bu mübahtır. Zira bunların söyledikleri Kâbe, makam, hatim, zemzem ve diğer mübarek makamları öven ve Arap çölünü anlatan şiirlerdir. Bunlar insanları Kâbe'yi ziyarete teşvik eder ve insanların gönüllerini cezbederler. İçeride bir aşk varsa onu ateşlendirirler. Yoksa bir heves ve heyecan uyandırırlar. Hac bir ibadet ve ona teşvik, güzel bir hareket olduğuna göre hangi vasıta ile olursa olsun, ona teşviki sağlayan her şey makbuldür. Nasıl ki vaize sözlerini süsleyerek vezin haline getirip yaldızlı cümleler kullanmak ve bu gibi cümlelerle haccın ehemmiyetini ve mükafatını güzelce anlatıp hacca teşvik etmek caiz ise, başkalarını da bu hususta manzum şiir ve beyitler okumak suretiyle hacca teşvik etmek caizdir. Çünkü secili sözler bir de vezin haline gelirse tesiri daha da artar. Buna bir de güzel ses eklenirse tesir biraz daha çoğalmış olur. Hele buna davul, şahin ve hareketler eklendi mi bu tesir son haddine ulaşır. Kötülerin kullandığı nefesli ve telli çalgılar bu işe katılmayınca bütün bunların hepsi caizdir. Evet, hacca çıkması caiz olmayan kimseyi, mesela hac farizasını ifa etmiş, tekrar gitmek istiyor fakat anne ve babası izin vermiyor. Bunun hacca gitmesi haramdır. İşte bu gibileri çekici sözler ve musiki ile hacca teşvik etmek de haramdır. Çünkü harama teşvik de haramdır. Yine yol emniyeti mevcut değil ve yolda tehlike var ise hacca teşvik caiz olmaz. İkincisi, hacılarda olduğu gibi gazilerin insanları gazaya teşvik için yaptıkları da caizdir. Fakat onların şarkıları ve okunuş tarzları hacıların şiir ve okunuş şeklinden ayrı olmalıdır. Zira harbe teşvik, korkakları cesarete getirmek, düşmanlarına karşı onları harekete geçirmek, kahramanlığı övmek ve cihat uğrunda mal ve cana kıymet vermemek gibi şarkılar ve bu şarkıları aynı ruh içinde söylemek de mümkündür. Nitekim mütenebbi şöyle diyor: kılıçlar altında faziletler tamamlanmazsa artık zillet belirir. Yine korkaklar korkaklığı akıllılık sanır. Halbuki bu anlayış alçak tabiatların hilesidir. İşte buna benzer korkaklığı yeren, şecaati öven marşlar ve şarkılar söylenmelidir. Vezin ve besteleri teşvik yollarına göre değişir. Gazanın mübah olduğu yerlerde böylece gazaya teşvik mübah, müstehap olduğu yerlerde de menduptur. Fakat bütün bu tahrikler harbe çıkabilecek vaziyette olanlara yapılmalıdır. Üçüncüsü, düşman karşısında kahramanların kendilerini öven şiirleridir. Yani bu şiirleri kendilerini harekete geçirmek, kuvvet almak ve harbe isteklenmek için söylerler. Burada insanın kendi kendini ululuk ve kahramanlıkla övmesi vardır. Bu da hafif ve güzel sesle söylenirse daha çok tesir eder. Bu mübah olan her muharebede mübah, mendup olan her muharebede ise menduptur. Fakat Müslümanlarla, zimmilerle ve şer'an mahsurlu olan muharebelerde günahtır. Çünkü yasaklara teşvik yasaktır. Böyle muharebe esnasında kendisini övmek, sahabenin şecaatli simalarından nakledilmiştir. Hazreti Ali, Halid bin Velid ve benzerleri gibi. Allahü Teala hepsinden razı olsun. Bunun için deriz ki, harp esnasında

Şahin, yani bir nevi çalgı aleti çalınmamalıdır. Çünkü sesi yumuşatıcı ve hüzün vericidir. Cesaret bağlarını gevşetir, harp isteğini zayıflatır, çoluk çocuğu hatırlatır ve harbe karşı tembellik uyandırır. Kalbi yumuşatıcı bütün sesler de böyledir. Kalbi yumuşatıp mahzun edecek sesler, kalbi galeyana getirip tahrik edici seslerden ayrıdır. Harp esnasında o gibi sesleri çıkaran kimse, orduyu harpten soğutacağı için asi olur. Ancak aslında yapılması yasak olan harbi sabote etmek için yapıyorsa, o zaman asi olması şöyle dursun, belki itaat etmiş olur. Dördüncüsü, ölü için yapılan ağıt ve namelerdir. Bunun tesiri, insanı coşturup ağlatmasında ve üzüntü içinde bırakmasındadır. Üzüntü ve hüzün, biri makbul, diğeri kötülenmiş olmak üzere ikiye ayrılır. Kaybolan şeye üzülmek kötülenmiştir. Zira Allahü Teala Hadid suresi 23. ayetinin baş tarafında "Dünya nimetlerinden elde edemediğinize üzülmeyesiniz" diye buyurdu. Ölülere de üzülmek bu kabildendir. Çünkü buna üzülmek Allahü Teala'nın kazasına küsmek ve telafisi mümkün olmayan bir şey için boşuna üzülmektir. Bu husustaki elem ve keder kötülenmiş olduğuna göre, ağlamak suretiyle buna tahrik etmek de kötülenmiştir. Bunun için ağlamak kat'î surette yasak edilmiştir. Makbul olan üzüntü, insanın dini hususunda işlediği günahlara üzülmesidir. Bunlar için ağlaması, ağlamaya çalışması ve üzülmesi makbuldür. Adem aleyhisselam bunlar için ağlamıştır. Bu üzüntüyü tahrik etmek makbuldür. Zira üzülerek tövbe eder ve günahlarından sakınır. Bunun için Davud aleyhisselamın ağlaması da makbul sayılmıştır. Zira onun devamlı üzüntü ve ağlaması, hata ve zelleleri sebebiyleydi. Davud aleyhisselam ağlar, ağlatır, mahzun olur ve o dereceye kadar mahzun ettirirdi ki, onun ağlaması sebebiyle meclisinden cenazeler kalkardı. Yani ağlayıp ağlatmasına dayanamayarak ölenler olurdu. O ağlamasını hem söz hem de ses ile yapardı. Bu makbuldür. Çünkü iyiliğe götürüyor. İyiliğe götüren her şey makbuldür. Bunun için vaize, kürsülerden güzel sesle tahrik edici, hüzün verip kalbi yumuşatıcı şiirler okumak yasak değildir. Ağlaması ve ağlamaya çalışması ve bu suretle cemaati ağlatması da yasak değildir. Beşincisi, neşeli zamanlarda neşeyi arttırmak için musiki çalmaktır. Şayet bu sevinç mübah bir şey ise, ona teşvik de mübahtır. Bayram ve doğum günlerinde, sünnetlerde, hafız cemiyetlerinde, düğünlerde ve gurbetten gelen için söylenen şarkı ve musikiler gibi. Neşeyi açıklamak için bütün bunlar mübahtır. Çünkü bazı nameler, besteler neşe ve sevinci arttırır. Bu hallerde sevinç ve neşe halleridir. O halde böyle günlerde neşeyi arttıran şey de mübahtır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduklarında kadınların dam başlarında def ve sesle şiirler söyleyerek neşelerini arttırmaları buna delalet eder. Tala'al bedru aleyna min seniyyetil veda vecebe şükrü aleyna ma da'a lillahi da'a. Kadınların bu hareketi Resulullah'ın gelmesinden doğan sevinç ve heyecanı açıklamaktadır. Bu sevinç makbul bir sevinçtir. Bunu şiir, name ve raks ile açıklamak da makbuldür. Biz yine Ebu Süleyman Darani'nin kısa ve özlü söz ve nasihatlerine dönelim. Kişi hadis araştırdığı, evlendiği veya geçim için yola çıktığı vakit dünyaya meyletmiştir. Marifet konuşmaktan daha çok sükutta bulunur.
Bir kimsenin içine bir iyilik doğduğu zaman onu hemen yapmasın. Şeriate muvafık olup olmadığını arasın. Muvafık ise Allahü Teala'ya hamd ederek yapsın. Bazı emirlerden duyduğum yanlış şeyleri düzeltmek isterdim. Ama beni öldürürler korkusuyla bundan kaçardım. Fakat korkum ölümden değil, bu vesileyle ölüm anında bana gelecek gururdan idi. Ahmet bin Ebu'l-Havari anlatıyor. Hocam Ebu Süleyman Darani ile bulunuyordum. Mikat'ta ihrama gireceği ve lebbeyk diyeceği sırada bayıldı. Bir mil mesafe gittikten sonra ayıldı ve dedi ki: "Ya Ahmet, Allahü Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. İsrail oğullarının zalimlerine söyle, beni fazla anmasınlar. Zira o zalimler beni her ne kadar anarlarsa, ben de onları lanetle anarım. Yazıklar olsun ey Ahmet, yine ben duydum ki helal olmayan parayla hac edip lebbeyk diyenlere Allahü Teala elinizde olan kul hakkını ödeyinceye kadar size lebbeyk yok der. Ya Ahmet, bize böyle denmeyeceğine emin olabilir miyiz?" dedi. Üveys el-Karani haccını yaptı ve Medine-i Münevvere'ye gitti. Mescidin kapısına gelince, "İşte Resulullah'ın kabri buradadır." diye kendisine haber verildiğinde hemen bayılıp yere düştü. Ayıldığı zaman, "Beni buradan çıkarın. Resulullah'ın defnedildiği bir beldede benim için yaşama zevki olamaz." demiştir. Ebu Süleyman Darani akşam yemeğini İbn-i Sevban adındaki kardeşliğinin evinde yemek üzere söz vermiş fakat gidememişti. Sabahleyin buluştuklarında kardeşliği, "Hani geleceğim diye söz vermiştin, niye gelmedin?" diye sorunca Süleyman Darani, "Ben bunu kimseye söylemezdim. Fakat sana söz verip gelemediğim için durumu açıklamak zorundayım. Şöyle ki, yatsı namazını kılmıştım. Ölümün geleceği an belli olmadığı için vitir namazını kılayım da öyle gideyim dedim. Kunut duasını okurken cennet bahçelerinden yeşil bir bahçe gözümün önüne geldi. Gözler görmediği güzellikleri içine alan bu bahçeye hayran hayran bakarken sabahladım. İşte yemeğe gelemeyişimin sebebi budur." dedi. Allahü Teala'dan bir şey isteyecek olan kimse önce salavat-ı şerife getirsin. Sonra ihtiyacını istesin ve sonra salavat-ı şerife ile duasını bitirsin. Zira Allahü Teala'nın iki taraftaki salavat-ı şerifeyi kabul ederken aradaki dileği de kabul etmemesi onun keremine yakışmaz. Ahmet bin Ebu'l-Havari diyor ki, Süleyman Darani'ye, "Gündüzleri oruç tutup akşam ile yatsı arasını yemek ile mi geçireyim, yoksa gündüzleri yiyeyim de akşam ile yatsı arasını mı ibadet ile geçireyim, hangisini tercih edersiniz?" diye sorduğumda, "Her ikisini yapmanızı tavsiye ederim." dedi. Ben, "İkisini yapması imkanı olmasa?" dedim. O zaman oruç tutma da akşam ile yatsı arasını ibadet ile geçir." dedi. Bir kimse cemaatten mahrum kalırsa, bu hali bir isyan neticesidir. Gece ihtilam olmak çok çirkindir. Cünüp olmak ise Allah'a uzaklıktır. İmam Gazali diyor ki, geceyi ibadet ile geçiren kimseler, Allahü Teala'ya yalvarmaktan zevk alan, ibadet kendileri için gıda ve kalpleri için hayat olan kuvvetli kimselere mahsustur. Bunlar uzun zaman ayakta durmaktan yorulmaz. Gecelerini insanların meşgul oldukları gündüzlerine çevirir. Yani uyku ihtiyaçlarını gündüz temin eden kimselerdir. Bu yol, geçmişlerden birçoklarının teamülüydü. Yatsı abdestiyle sabah namazını kılarlardı. İşte Ebu Süleyman Darani bunlardandır. Yemeklerin iyisini yemek, Allahü Teala'nın rızasını celbeder.
Ebu Süleyman Darani'nin evlilik hususundaki sözleri: bekarlığa dayanmak, ailenin çilesine dayanmaktan daha hayırlı, onların eziyetlerine katlanmak, cehennem ateşine yanmaktan daha hayırlıdır. Bekarlıktaki huzur ve ibadetten alınan zevk, evlilikten alınamaz. Dostlarımızdan evlendikten sonra eski mertebelerini koruyabilen bir kimseyi görmedim. İyi bir kadın, dünya metaı değil, ahiret saadetidir. Çünkü erkeğin şehevi hissini tatmin ve ev işlerini çevirmesi, onun huzur içinde hem diğer işlerini ve hem de Allahü Teala'ya karşı kulluk ve ibadetini yapabilmesini temin eder. Evlenen dünyaya meyletmiştir. Yani evlilik hayatı onu dünyaya çeker. Her şeyde, hatta evlenmekte bile zühd aranır. Mesela dünyadan yüz çevirdiğine delil olarak yaşlı kadın ile evlenmek böyledir. İmam Gazali İhya kitabında diyor ki: Şam'da İsmail'in kızı Rabia adında abide bir kadın vardı. Bu kadın Ahmet bin Ebu'l-Havari'ye evlenme teklif etti. Ebu'l-Havari: ben ibadetle meşgulüm. Aileye ihtiyacım yok. Evlenemem, dedi. Kadın: ben senden daha çok ibadetle meşgulüm. Benim de kocaya ihtiyacım yok. Ancak seni salihlerden gördüm. Bana da kocamdan birçok miras kaldı. Bu mirası salih olan dostlarımla birlikte yemeyi istedim. Bunun için size evlenme teklif ettim, dedi. Ebu'l-Havari: o halde ben hocam Ebu Süleyman Darani'ye sorayım. Çünkü beni evlenmekten o men etti, dedi. Vaziyeti hocası Ebu Süleyman Darani'ye anlatınca, onunla evlen. O Allahü Teala'nın velilerinden birisidir, dedi. Ben de Rabia ile evlendim. İşte Şam'daki Rabia, Basra'daki Rabia-i Adeviyye'ye benzerdi. Allahü Teala her ikisinden de razı olsun. Bize göre ibadet, senin daima namazla meşgul olup da nafakanı başkasının temin etmesi demek değildir. Belki önce sabah ve akşam yiyeceğini temin et, sonra ibadet eyle. Ahmet bin Havari diyor ki: hocam Ebu Süleyman Darani bana şöyle demiştir. Ahmet, yalnız şu iki sınıf insanlardan biriyle arkadaş ol. Dünyalıkta sana faydası dokunan ve ahiret hususunda kendisinden faydalandığın kimselerdir. Bunlardan başkasıyla düşüp kalkmak en büyük ahmaklıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf ile Sa'd bin Errebi radıyallahu anhuma arasında kardeşlik kurduğu zaman, Sa'd bütün malını Abdurrahman'a terk etti. Abdurrahman da Allahü Teala mübarek eylesin diyerek malı ortadan böldü. Sa'd'ın yaptığına isar, yani kendisi muhtaç iken başkasını tercih etmek, ikincisine de müsavat denir. İsar müsavattan daha makbuldür. Ebu Süleyman Darani bu konuda şöyle diyor: bütün dünya benim olsa da hepsini birden kardeşliğime yedirsem yine bana az gelirdi. Irak'ta bir dostum vardı. Zaman zaman ziyaretine giderdim. Kendisine paraya ihtiyacım var derdim. O da para kesesini bana uzatır, ihtiyacım kadarını alır, diğerini kendisine iade ederdim. Bir defa yine gittim ve ihtiyacım olduğunu söylediğimde, ne kadar paraya ihtiyacım var diye sorması, benim kalbimden kardeşlik sevgisini ve tadını azalttı. Ebu Süleyman Darani, talebesi Ahmet bin el-Havari'ye, bu zamanda birisiyle kardeşlik olursan, sevmediğin hareketlerinde onu azarlama. Çünkü alacağın cevabın daha kötü olacağından emin değilsin, demiştir. Ebu Süleyman Darani şöyle anlattı: Rebi bin Heysem, kapısının önünde biraz oturur, hava alır ve etrafa bakınırdı.
Yine bir gün kapının önünde otururken atılan bir taş alnına vurarak alnını kanatmıştı. O bir taraftan kanı silerken öte yandan da "Ey Rebi, bu taş sana ders verdi ve bir daha kapıya çıkma" diyerek içeri girdi ve ölünceye kadar bir daha dışarı çıkmadı. Kalp çatılı bir kubbe gibidir. Etrafında kapalı kapıları vardır. Amel ile hangi kapıyı açarsa, işte o kapıdan melekût ve mele-i âlâ tarafına bir yol açılmış olur. Bu kapı, mücahede ve şüpheli şeylerden çekinerek verâ sahibi olmak, şehvet ve lezzetlerden kaçınmakla açılır. Bunun için Ömer radıyallahu anh, ordu kumandanlarına, "Allah'a itaat eden zatların sözlerine dikkat edin. Çünkü onlara Allah tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar" demiştir. Akşamleyin bir lokma az yemek benim için bir gece ibadetten daha sevimlidir. Açlık Allahü Teala'nın hazinelerindendir. Allah dilediği ve sevdiği kimselere açlığı verir. Benim ibadetten en çok zevk aldığım zaman, karnımın sırtıma yapıştığı aç zamanlarımdır. Mide acıkıp ciğerler susadığı zaman, gönül meyleder ve yumuşar. Mide dolduğu zaman, kalp kararır ve katılaşır. Karnını doyuran kimseye 6 afet gelir. Bunlar, münacatın zevkinin kaybolması, hikmetli sözleri ezberlemenin güçleşmesi, acıma hissinin azalması, ibadetin azlığı, şehvetin artması ve midesi boş olan Müslümanlar cami civarında dolaşırken kendisinin mezbelelikte uğraşması gibi afetlerdir. Ahmet bin Ebu'l-Havari şöyle anlattı. Hocam Ebu Süleyman Darani'nin canı tuzlu sıcak bir çörek istedi. Ben de kendisine getirdim. O çörekten ısırdı. Sonra da ısırdığını atarak ağlamaya başladı ve "Şehvetimin uğrunda acele ettim. Halbuki bu hususta uzun zaman sabrettim ve cehd-ü gayret gösterdim. Sen beni serbest bırak, ben tövbe-i azimliyim" dedi. Bundan sonra ölünceye kadar tuz yediğini görmedim. Kalbin cilalanması için bir şehveti terk etmek, bir sene oruç tutmaktan daha faydalıdır. Sana yemek istemediğin halde canının arzu ettiği bir şey takdim edildiği zaman ondan az bir miktar ye ve fakat nefsinin arzu ettiği kadar yeme. Bu suretle bir yandan nefsinin şehvetini teskin etmiş, öte yandan tam arzusunu yerine getirmemekle onu kederlendirmiş olursun. Ahiret sevgisi bulunan kalbe dünya baskı yapar. Fakat dünya sevgisi olan kalbe ahiret uğramaz. Çünkü ahiret keremli, dünya ise kıymetsizdir. Bütün insanlar beni alçaltmak için bir araya gelseler, benim kendimi alçalttığım kadar alçaltamazlardı. Aklı başında olan kimse, geleceği için değil de, taat ve ibadetsiz geçirdiği günleri için ağlasa da, bu hal ölünceye kadar devam etse hakkıdır. Ya geleceğini geçmişi gibi cehalet içinde karşılayanın hali nice olur. Korkunun bulunmadığı kalp harap olur. Akıttığı yaş ile gözünde gargara eden, yani yaşı yalnız gözünün içini ıslatan gözün sahibi, kıyamet günü zilletle karşılaşmaz. Şayet yaşa akarsa, ilk damlası ile Allahü Teala cehennem deryasını söndürür. Eğer bir cemaat hakkında ağlasa, o cemaate azap olunmaz. Dünyadan yüz çevirip bu kadarla yetinen kimse, rahata ulaşmakta acele etmiştir. Ahmet bin Ebu'l-Havari anlattı. Malik bin Dinar'ın Mugire'ye "Eve git de bana hediye ettiğin ibriği al. Zira o benim huzurumu bozuyor. Onun sebebiyle şeytan bana ibriği çaldılar.

ve çalıyorlar diye vesvese veriyor dediğini Ebu Süleyman Darani'ye söyledim. Cevaben buyurdular ki, işte bu Sofiyye'nin kalp zayıflığından gelir. Onlar aldıkları dünyalıktan, aleyhlerinde olanlarından yüz çevirirler. Yani ibriğin evde bulunmasından hoşlanmaması, zafiyet ve noksanlığından dolayı ona iltifat etmemesi bakımındandır. Yoksa tam kemale erse, ibrik evde olsa da olmasa da, çalınsa da çalınmasa da kendisi için fark etmezdi. Fakirin canı çekip alamadığı şeyin ardından soluması, zenginin bir senelik ibadetinden makbuldür. Üç çeşit elbise vardır. Birisi Allah için, bu da setre avret edecek elbisedir. Diğeri kendisi için, kendini sıcak ve soğuktan koruyacak yumuşak elbisedir. Bir üçüncüsü de insanlar için göz alıcı ve parlak kumaşlardır. Allahü Teala İbrahim aleyhisselamı halil edindiği vakit ona mahrem yerini yerden de ört buyurdu. İbrahim aleyhisselamın da bir takım elbisesi vardı. Yalnız bir hal geldiği vakit avret yeri görünmesin diye iki şalvar bulundururdu. Birini yıkadığı zaman diğerini giyerdi. Kadınlar hususunda zühd, ayak takımı ve öksüz bir kadını asaletli ve güzel kadın üzerine tercihtir. Kişinin aile efradını zahitliğe zorlaması uygun olmaz. Onları güzellikle zahitliğe davet eder. Kabul ederlerse ne âlâ. Etmezlerse onları zorlamaz da kendi zahitliğine devam eder. Yani zahitliğe başkasını değil, kendini zorlar. Aile efradına karşı bunu tatbike mecbur değildir. Bununla beraber itidali aşan isteklerine de uymaz. Nefsiyle meşgul olan, insanlarla meşgul olmaktan, Rabbisiyle meşgul olan da nefsiyle meşgul olmaktan kurtulur. Allahü Teala'nın öyle kulları var ki, cennet ve nimetleri onları Allah'tan alıkoyamamış. Nerede kaldı ki dünya nimetleri alıkoysun? Ahmet bin Ebu'l-Havari anlattı. Hocam Ebu Süleyman Darani buyurdu ki, Allahü Teala kendi lütf ve keremiyle hizmetçinin efendisinden ne ile razı olursa kulundan da o kadarıyla razı olur. Bu nasıl olur diye sorulduğunda, hizmetçinin maksadı efendisini memnun etmek değil midir? Allahü Teala'nın da kulundan istediği kendinden memnun ve razı olmalarıdır. Her makamın haline erdim. Yalnız rızaya ulaşamadım. Ondan bende ancak esen bir rüzgarın getirdiği koku vardır. Bununla beraber bütün insanlar cennette ve ben cehennemde olsam buna razı olurum. Doğruluğu binit, hakkı kılıç ve Allahü Teala'yı aramayı da gaye edin. Ebu Süleyman Darani diyor ki, bir gece Rabia-i Adeviyye'de misafir kaldım. Geceyi baştan sona kadar ibadetle geçirdik. Sabaha yakın ben, bize bu imkanı bahşedene karşı vazifemiz ne olacak diye sordum. Rabia da, yarın onun için oruç tutmak olacak dedi. Dünyalığı düşünmek, ahirete perde ve velayet sahipleri için bir ukubettir. Ahireti düşünmekse hikmeti doğurur ve kalbi uyarır. Ebu Süleyman Darani de ölüm döşeğine yattığı vakit ziyaretine gelenler ona, sana müjdeler olsun ki mağfireti çok, merhameti bol olan Allahü Teala'ya gidiyorsun dediler. O da iğneden ipliğe her şeyin hesabını görüp kusurlarından dolayı seni azap edecek olan bir Allah'ın huzuruna gidiyorsun desenize demiştir.

0: kerim olan sen, elimi elime verdin.
1: Ya
0: elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'im, elbette.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: O gün kavrulur her yer. O gün sallanır her yer dehşetinden o azametin. O gün başın ellerin arasında kahrolursun. Ama ne fayda? Etrafına bakarsın korkak ve ürkek. Ve bir o

görenler olarak da biz yeteriz. Enbiya Suresi 47. Ayet. O gün kabirler deşilir ve insanlar amellerini görmek için çıkarlar. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için kısım kısım çıkacaklardır. Oradaki halini bir düşün. Zilzal Suresi 6. Ayet. O zaman öyle bir zamandır ki insan hayır ve şer olan işlediklerinden, amellerinden en ufak bir şeyi dahi küçümsemeyecektir. Şu küçüktür, bunun hesabı tartısı olmaz demeyecektir. O ince terazide onun vicdanı zangır zangır titreyip duracaktır. Enes radıyallahu an şöyle anlatıyor. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Mizanda görevlendirilmiş bir melek vardır. Ademoğlu getirilip mizanın iki kefesi önünde durdurulur. Eğer iyiliği ağır gelirse bütün insanların işiteceği bir sesle falan kimse öyle bir kurtuluşa erdi ki bundan sonra ebediyen bedbaht olmayacaktır. Eğer iyilik tartıları hafif gelirse yine bir melek bütün insanların işiteceği bir sesle falanca öyle bir bedbaht oldu ki bundan sonra artık hiçbir zaman kurtuluş bulamayacaktır diye seslenir. Kimin iyilikleri hafif gelirse işte onlar ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle kendi nefislerini ziyana uğratanlardır. Onlar kendilerini ziyana sokmuşlardır. Artık kazanacakları ne vardır? Araf Suresi 9. Ayet.

Kişi kendi nefsi için kazanç toplamak ister. Kendi nefsini zarara soktuktan sonra artık kendisi için kalan nedir ki? Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri yüzünden şüphe yok ki kendi nefislerini hüsrana sokmuşlardır. O gün hesap çok hassas olacaktır. Zerre miktar ağırlığınca kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Kesinlikle hiçbir amel eksiltilmez, unutulmaz ve ihmal edilmez. O gün kişi görecek ki her şey yazılmış ve kaydedilmiştir. O kıyamet koptuğu gün batıl ehli hüsrana uğrayacaktır. O gün her ümmeti toplanmış bir halde göreceksin. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. İşte kitabınız aleyhinize konuşuyor, gerçeği söylüyor. Çünkü biz yaptıklarınızı yazıyorduk denecektir. Câsiye Suresi 29. Ayet. O gün tüm insanlar dizleri üzerine çökmüş oldukları halde ümmet ümmet ayrı olarak toplanacaklardır. O izdiham ne korkunç bir manzaradır. Sonra dehşet verici o günde dizüstü çökmüş, kurumuş olan tükürüklerini yutkunmaya çalışan ve heyecandan daralmış boğazlarından zorla nefes almaya çalışan o insanlara güçlü bir ses nida eder. Ey insanlar! Bugün yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ve sonra denilecek ki, siz bugüne kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutacağız.

0: yeriniz ateştir ve artık size yardım edecek kimse de yoktur. Size verilen bu cezanın sebebi şudur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini eğlenceye aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı. Onun için o kimseler bugün ateşten çıkarılmazlar ve kendilerinden bir özür kabul edilmez. Câsiye Suresi 34 ve 35. ayetler. Selman radıyallahu anh anlatıyor. İki cihan güneşi alemler efendisi şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü terazi kurulur. O öyle bir terazidir ki yerler ve gökler onda tartılsa içine alır. Melekler, ya Rabbi bu terazi kimin için tartacak derler. Allahu Teala, kullarımdan hesabını dilediklerim için buyurur. Bunun üzerine melekler, seni tenzih ederiz. Senin için hakkıyla kulluk etmedik derler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyorlar. Bir kere cehennemi andım da ağladım. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, niçin ağlıyorsun dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, cehennemi andım da ağladım. Kıyamet günü ailemiz aklımıza gelir mi dedim. Alemler Efendisi buyurdular ki, üç yer vardır ki buralarda kimse kimseyi hatırlayamaz. Bir, o gün kişi terazinin yanındayken sayfelerin uçuşup dağıldığı zamanda tartısının ağır veya hafif mi çektiğini öğreninceye kadar. İki, amel defterinin sağa mı, sola mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Üç, Sırat Köprüsü'nün yanında cehennemin ortasında köprü kurulduğu zaman geçinceye kadar hiç kimse kimseyi hatırlamayacaktır. Peygamberimiz bir keresinde şöyle buyurdular. Ey insanlar! Sırat Köprüsü cehennemin üstüne kurulduğu zaman onun iki kenarında birçok kancalar ve dikenler vardır. Allah kurtulup kurtulamayacakları belli oluncaya kadar yarattıklarından dilediklerini o kancalar ve dikenlerle tutar. Bilesin ki iyilik tarafları hafif gelenler her şeyi kaybederler. Kendilerini bile kaybederler. İşte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun Suresi 103 ve 104. ayetler. Ey fani kişi! Ey fani kişi! Bilesin ki o gün onca büyüklüğüyle mizan kurulmuştur. Kalbin tir tir titrer. Acaba amel defterim sağa mı sola mı verilecek diye heyecanla beklersin. Bu hal üzerindeyken defterlerin dağıtıldığını görürsün. İşte sen o anda bütün insanlarla birlikte ayakta dikilirken birden bir meleğe bakarsın ki ona zebanilerin getirilmesi emredilmiştir. Zebaniler hemen ellerinde demir tokmakları ve üzerlerinde ateşten elbiseler olduğu halde gelirler. Sen onları görünce dehşete kapılır, kaçacak yer ararsın. Ama ne fayda? Gün bugündür. Sen bu haldeyken ismin okunur ve bütün insanların içinde çağrılırsın. Falan oğlu falan nerede? Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gel buyurulur. Seni Rabbinin huzuruna götürmek için melekler görevlendirilmiştir. İşte o an sana yardım edecek tanıdık bir yüz ararsın. Ama ne fayda? O gün ki anası doğurduğundan, oğlu yavrusundan kaçar. Heyhat! İşte gün bugündür.
1: İşte gün bugündür.
0: O gün kendi elinin işlediklerinden başka sana bir fayda yoktur. İşte o an ellerini sana uzatır. Kollarından sımsıkı yakalarlar. Sonra acizler gibi, kölelerin boyun eğmesi gibi boyun büküp sürüklenerek azim olan Allah'ın huzuruna götürülürsün. Ve bir ses duyarsın. O ses ki bütün göğü inletir. Ey Ademoğlu, yaklaş bana. Ve o nurun içinde kaybolursun. Hüzünlü, çarpıntılı, ürpertili ve korkulu bir kalple, korkulu bir gözle, aciz ve huşu içinde, titreyen ve sarsılan organlarla kerim olan Allah'ın huzurunda kaybolursun. Bu öyle bir kayboluştur ki tıpkı annesinin yeni doğurduğu bir yavru gibi elinde en ufak bir şeyi dahi atlamadan, unutmadan yazmış bir kitapla şaşkın şaşkın etrafına bakınırsın. Ve sen o zaman o çirkin şeylerini ve günahlarını sana sorduğu vakit ne diyeceksin? Yarın hangi ayakla huzurunda duracaksın? Hangi gözle ona bakacaksın? Sen bu korkular içerisindeyken arkadakiler sana gözlerini dikmişler ve seni izliyorlardır. Nice gizlediğin sırlar vardır ki Allah onu ortaya çıkarıp dökmüştür. Kim bilir nice emin olduğun salih ameller vardır ki o günde yüzüne çarpılmış ve geri çevrilmiştir. Aslında sen onları çok değerli bilir ve onlara çok güvenirdin. İbn Mesud radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Vallahi sizden hiçbir kimse yoktur ki şu görmüş olduğunuz ay ile baş başa kaldığı gibi İzzet ve Celal sahibi Allah ile baş başa kalmayacak olsun. Sonra Allah ona şöyle der. Ey Ademoğlu, benim hakkımda seni ne aldattı? Ey Ademoğlu, benim için ne amel işledin? Benden ne kadar haya ettin? Ey Ademoğlu, peygamberlere ne cevap verdin? Ey Ademoğlu, sen sana helal olmayana bakarken ben gözlerinin üzerinde gözcü değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri dinlerken ben kulaklarının üzerinde seni işiten değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri söylerken ben dilinin üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ellerinle helal olmayan şeyleri tutarken ben onların üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ayaklarınla sana helal olmayan yerlere giderken ben onları bilici değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyle ilgilenip onu severken ben kalbin üzerinde bir gözetleyici değil miydim? Yoksa benim sana olan yakınlığımı ve gücümü inkar mı ettin? Ey Ademoğlu, sen iki büyük tehlike üzerindesin. Ya Allah seninle rahmetiyle buluşacak, cömertlik ve keremiyle sana ikram edecektir, yahut hesabında zorluk çıkacaktır da Allah senin cehenneme gitmeni emredecektir. Ne kötü dönüş yeridir orası. Ey fani! Azap devam ediyor. Üzüntü son noktasına ulaşmış, susuzluğun gittikçe artıyor ve sen o halinle dünyadaki sonsuz nimetleri, billur gibi akan ırmakları, buz gibi suları hatırlarsın. Oralarda sana yardım edecek bir el ararsın ve artık dayanamayıp cehennem bekçisinin elinden su kabını alırsın. O kabı aldığındaysa kabın hararetinden ve yanmasının şiddetinden dolayı elin

Sonra ne olursa olsun bir yudum içeyim dersin. Ağzına yaklaştırırsın da yüzün hararetten eriyip akar. Fakat içme arzusuyla yudumlamaya çalışırsın da boğazının derisi yırtılır. Midene inince de bağırsakların parçalanır. Ve dünya nimetlerinin soğukluk ve lezzetlerini bir kez daha hatırlarsın. Sonra yıkanmak, bir suya dalıp ferahlamak istersin de o sıcak suyun yakınlarına doğru koşarsın. O alevlerin kızıştırdığı sıcak suya dalınca da başından aşağıya kadar eriyip tükenirsin. Belki rahatlarım ümidiyle bu sefer kızgın ateşe doğru koşarsın. Bunda da umduğunu bulamaz ve tekrar kaynayan o kızgın sulara dönersin. Fakat o ateşin sıcaklığı ve suyun harareti arasında senin için bir nimet, bir fayda yoktur. Sonra dünyadayken anlatılıp duran cennet nimetleri, pınarları, yemişleri, buz gibi sular hatırına gelir de bundan mahrum olmanın pişmanlığı içinde cennet nimetleriyle nimetlenen yakınlarına sana açılan bir pencereden yanık ve kalpten gelen bir sesle seslenirsin. Ey anneciğim, ey babacığım, ey yakınlarım, ne olur içecek bir yudum su. Ah ne olur. Ve onlar da sana ey falan kişi, senin için bugün ikram edilen neyse odur. Biz sana bir fayda sağlayamayız. Ve sen bu ümitsizlik içinde onların da sana olan öfkelerini görürsün de kalbin üzüntüden paramparça olur. Artık bu duruma dayanamayıp bir ümitle seni dünyaya geri göndermesi için Yüce Allah'a feryat eder ve ona sığınırsın. Uzun bir müddet geçtiği halde bu feryadına Yüce Allah tarafından bir türlü cevap gelmez. Çünkü senin sesin o makama bir türlü ulaşmaz. Ve nice zaman sonra bir ses yükselir arş-ı âlâna. O hususta, bana hiçbir şey söylemeyin. Sen bu nidayı duyarsın da göğsünde nefesin daralır. Hiçbir şeye takat getiremez halde o şekilde kalıverirsin. Sonra üzerinize cehennem kapıları kapanır. Ve kapıların gıcırtılarını duyarsın da pişmanlığın son noktaya ulaşır. Artık seni buradan kurtaracak hiçbir güç yoktur. Artık saat dolmuştur. Vakit daralmıştır. Her şey iç içe geçmiştir. Nefesin düğümlenmiş, gözlerin yerinden fırlamıştır ama ne çare. Ve artık oradan hiçbir çıkış yoktur. Ebediyen o azaptan hiçbir kaçış olmayacaktır. Çevrene bakar, umutsuz umutsuz etrafına göz gezdirirsin. Ama o da ne? Çevrende bitmez tükenmez hüzünler, ısraplar, acılar, çığlıklar, iyileşmez hastalıklar, demir halkalar, hiçbir zaman giderilmeyen susuzlukla asla dinmeyen üzüntüler ve açlıklarından dolayı kendilerine dikenli zakkumlar sunulan günahkarlar. O zakkumlar ki onun dikenleri yiyenlerin boğazlarına takılır da su, su diye feryat ederler ve kendilerine verilen kaynar su bağırsaklarını parçalar. Onlar ki ateş etlerini yemiş ve yüzlerinin güzelliklerini mahvetmiş, yanık ve kararıp kalmış bir vaziyette helak ve yok olmayı feryatla isterlerken demirden zincirler içinde endişe ve acı çekerler. Feryat ile hıçkıra hıçkıra ağlaşırlar. Ey fani,

Dünya gözüyle sen bunları bir görsen, pis kokularının ve bedenlerinin hararetinden ve nefeslerinin sıcaklığından bir anda zayıflardı. Ey Resulüm! Bütün insanları dehşetiyle kaplayacak olan kıyametin haberi muhakkak ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki o gün zelildir. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Ve kızgın ateşe girerler. Gâşiye suresi 1. ve 4. ayetler. Orada öyle ruhlar ve öyle akıllar vardır ki işte onların çılgın ateşlerde derileri ve vücutları kömür gibi kavrulu. Onlar dünyada büyüklük ve azgınlıklarına karşılık şiddet ve horlanma içerisinde yüzleri üzerine sürüklenirler. Onlara denir ki tadın cehennemin dokunuşunu. İşte o günahkarlar horluk içerisinde yüzleri üstü ateşte sürüklenirler. Ve bir ses duyulur, her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Onlar dünyada da sapıklık içerisindedirler. Çılgın ateşe sokuldukları gibi başa kakma ve azarla eziyet görürler. İşte bu cehennem gördüğünüz gibi vardır, mevcuttur, gösterilmiştir. İşte bu suçluların yalanladığı cehennemdir. İşte onlar kaynar sular arasında dolaşır. Rahman suresi 43 ve 44. ayetler. Ve bir ses daha duyulur. Her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Haydi, yalanladığınız azaba gidin. Bir gölgeye gidin ki 3 dallıdır. Cehennem dumanından oluşan bu gölge ne gölgelendirir ne de alevden korur. O saray gibi kıvılcımlar saçar. Saçtığı kıvılcım sanki sarı bir devedir. Hakkı yalan sayanların vay haline o gün. Murselat suresi 34. ayet. O gün ki Yüce Allah bütün kafirleri rahmetinden kovmuştur. Artık onların tarafına dahi bir kez olsun bakmaz. Artık onları bu sıkıntılı durumdan kurtaracak var mıdır? Onlar için hazırda bekleyen korkunç bir ateş beklemektedir. O ateş ki dumanı bile korkutur. O ateş ki ışığı gözler alır, içini kavurur kıvılcımları. O ateş ki rüzgarı kurutur içini sıcaklığıyla. Ve bir ses daha yükselir, umutları yok eden, çaresiz gözleri kör eden. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost, ne bir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte pişirilip çevrildiği gün derler ki, eyvah, eyvah bize, keşke iman etseydik, peygambere itaat etseydik. Ve diyecekler ki, Rabbimiz, biz başkanlarımıza ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara azabından iki kat ver ve onlara büyük bir lanet eyle. Ahzab suresi 64 ve 88. ayetler. Onlar her türlü yardımcıdan uzak ve mahrum bir halde feryat ederler. Bir dostun ve yardımcının yardımıyla bu çılgın ateşten kurtulmak için hiçbir ümitleri kalmamıştır.

O gün ki onların yüzleri ateşte evrilip çevrilir. Ateş her yanlarından onları sarmıştır. O ateş ki ondan korunulmaya, ondan kaçmaya çalıştıkça daha bir hırsla ulaşır onlara.

Keşke biz diyecekler. Ah keşke dost doğru olsaydık. Keşke muhtaçlara verseydik. Keşke dost doğru yapsaydık secdelerimizi. Ah keşke büyüklenmeseydik. Keşke yemeseydik yasaklardan. Keşke bakmasaydık yasaklara. Keşke tanısaydık ve sevseydik onu. Yoluna toprak olsaydık diyecekler ama ayaklarında zincirler, ellerinde kelepçeler ve içerisine atılacakları azgın bir ateş peşlerini bırakmayacaktır. Ebu Said el-Hudri'yi anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Onlar o ateş içerisinde dişleri sırtarıp kalırlar. Yani ateş o kafiri kızartır da onun üst dudağı başının ortasına varacak kadar kasılıp gerilir. Alt dudağı da göbeğine varacak kadar sarkar. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem ehline bir ağlama verilir de gözyaşları kesilip kuruyuncaya kadar ağlarlar. Sonra gözleri kan ağlar. O kadar ki o kan yüzlerinde hendekler haline döner. Eğer oraya gemiler gönderilse yüzerdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem, cehennemlikler kendisine sevk edilince onları karşılar ve onları aleviyle öyle bir yalayışla yalar ki kemiklerinin üzerinde, topuklarının üzerindeki sinirler üzerinde sıyırıp atamadık bir et parçası bırakmaz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın. Nisa suresi 145. ayet. Kavbel Ahbar der ki, cehennemde öyle bir kuyu vardır ki henüz kapıları açılmamıştır. Daima kapalıdır. Cehennem bile onun takat getirilemeyen, dayanılamayan azabından her gün Allah'a sığınmaktadır. İşte o kuyu cehennemin en alt tabakasıdır. İbn Mesud radıyallahu an cehennemin en alt tabakası hakkında şöyle der. O cehennemin en alt tabakasında bulunan ateşten bir evdir. İmam-ı Ali kerremallahu veçheh etrafındakilere sorarlardı. Ey insanlar, cehennem kapıları nasıldır? Biz de bizim kapılarımız gibidir. Ey müminlerin emiri derdik. O da hayır, onlar birbiri üzerinedir derlerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu an şöyle anlatırlar. Kötü alimlerin nitelikleri şunlardır. Onlardan kimileri vardır ki vaaz ettikleri zaman sert olurlar, kendilerine vaaz edildiği zaman kabullenmezler. İşte bunlar cehennemin ilk tabakasında yer alacaklardır. Kimi bu ilmi padişaha yaklaşabilmek için kendine bir vesile edinir ki bunlar da cehennemin ikinci tabakasında yer alırlar. Kimi de ilmini halktan gizler. Hiç kimseyi ondan yararlandırmaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin üçüncü tabakasında olurlar. Kimi de ilmini ve güzel sözlerini itibarlı insanlara saklar. Alt düzeydeki insanları muhatap saymaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin dördüncü tabakasında yer alırlar. Kimi de konuşma kabiliyetini arttırmak, güzel güzel hikayeler anlatabilmek için
Yahudi ve Nasranilerden bazı şeyler öğrenir. İşte bunlar da cehennemin 5. tabakasına giderler. Kimi de kendini fetvaya adayarak, "Sorun, bana sorun," der. İşte bu vasıfta olanlar Allah katında mütekellif olarak yazılır. Allah mütekellifleri, kendini olduğundan fazla göstermeye çalışanları sevmez. İşte bunlar da cehennemin 6. tabakasına adaydırlar. Kimi de ilmi sırf kişilik ve akıllılık göstermek için edinir. Bu tür kimselerin yeri cehennemin 7. tabakasıdır. Allah'ın yüce Resulü buyurdular: "Cuma günü hariç cehennem her gün tutuşturulur ve kapıları açılır. Ancak cuma günü ne tutuşturulur ne de kapıları açılır." Allah'ın yüce peygamberi yine buyurdular: "Cehennemin 7 kapısı vardır. O kapılardan birisi ümmetime kılıç çekenlere aittir. Ve cehennemin her kapısının arası 70 senelik mesafedir. Her kapının sıcaklığı bir üstündekine nazaran 70 kat daha fazladır." İki cihan güneşi buyurdular: "Cehennem kapkaranlıktır. Ne bir ışığı ne de bir alevi vardır. Her kapısında 70 bin dağ, her dağda 70 bin ateş şubesi, her şubede 70 bin ateş parçası, her parçada 70 bin ateş vadisi, her vadide 70 bin ateş köşkü ve her köşkte 70 bin yılan ve 70 bin akrep bulunmaktadır. Kıyamet günü olduğu zaman cehennemin üstündeki perde açılacak, insanlar ve cinlerin sağından, solundan, üstlerinden, önlerinden çardaklar uçuşacaktır. İnsanlar ve cinler bunu gördüklerinde dizleri üstüne çöküp, "Rabbim bizi selamete erdir," diye yalvaracaklardır. Alemlerin efendisi buyurdular: "Kıyamet gününde cehennemi 70 bin melek 70 bin yularla çekip getireceklerdir." Cibril-i Emin Peygamber Efendimizin kulağına gelip bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine alemler efendisinin rengi değişiverdi ve boncuk boncuk terledi. Bizler, "Ey Allah'ın Resulü, bir şey mi oldu?" dedik. Efendiler efendisi, "Ey Ebu Hasan, Cebrail gelip bana şu ayeti okudu. Ama yer çarpılıp parçalandığı zaman melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne?" Allah'ın yüce Resulü devam ettiler: "Ve Cebrail bana şunu da bildirdi. O cehennem geldiğinde tam 70 bin yuları olacak. Her bir yularından tam 70 bin melek çekecektir. Onlar o şekilde çekerlerken üzerlerine bir kıvılcım düşecek ve cehennem ellerinden kurtulacak. Yetişip tekrar onu yakalayacaklar. Eğer yakalayamasalar toplulukta bulunan herkesi yakacak." Cebrail sonra Allah'ın yüce Resulüne dedi ki: "Ey Muhammed, bu sebeple çekin ve kork." İmam-ı Gazali anlatıyor: "Onu dört ayaklı büyük bir camış şeklinde 70 bin yularıyla her yuların halkasında 70 bin melek tutarak getireceklerdir. Evet, 70 bin tane de o yularda halka bulunacaktır ki bütün dünya demirleri bir araya getirilse o halkanın tek demirine eşit olamaz. Her halkanın başında bir melek, beraberinde bir topuz olduğu halde bulunacaktır ki o topuzla dağlara bir vursa dağlar paramparça olur. Yere vursa yer dağılır. O cehennem bir ellerinden kurtulsa çok büyük olduğu için kimse onu tutamaz. Onu gören mahşer halkı
dizüstü çökecektir. Hatta dehşeti peygamberleri bile şaşkınlığa uğratacaktır. Öyle ki İbrahim oğlu İsmail'i, Musa kardeşi Harun'u, İsa annesi Meryem'i unutmuş bir halde arşa tutunacaklardır. Her biri "Ya Rab, Ya Rab, nefsi, nefsi, bugün nefsimden başka senden hiçbir şey istemiyorum" diye bağıracaklardır. Yalnız Muhammed Aleyhisselam şöyle diyecek: Ümmetim ya Rabbi, onları selamete erdir ve kurtar. Mahşerde ayaküstü kimse duramayacaktır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. O gün her ümmet kitabına çağrılır. Alemlerin efendisi anlatıyorlar. Cibril-i Emin'e sordum: ya Cebrail, kıyamet gününde insanlar nerede olacaklardır? Cebrail şöyle cevap verdi: ey Muhammed, üzerinde hiçbir günah işlenmemiş beyaz bir yerde. Tabii bütün dağlar atılmış bir yün gibi olacak. O gün dağlar cehennem korkusundan eriyecek. Ya Muhammed, o gün cehennemi 70.000 melek 70.000 yularla sürükleyerek getirecektir. Nihayet Allah'ın huzurunda durdurulup Allah ona şöyle hitap edecek: ey cehennem, konuş bakalım. Cehennem şöyle konuşacak: la ilahe illallah, azametin hakkı için senin rızkını yayıp de senden başkasına ibadet edenden mutlaka intikam alacağım. Beni elinde geçiş izni olanlardan başka hiç kimse aşıp geçemeyecektir. Bunun üzerine Cebrail'e sordum: ya Cibril, kıyamet günü geçiş izni nedir? Cibril-i Emin şu cevabı verdiler: müjdeler olsun ki ey Muhammed, geçiş izni kelime-i şehadettir. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse cehennem köprüsünden rahatlıkla geçecektir. Bunun üzerine efendiler efendisi Allah'a şöyle hamd ettiler: hamd ümmetime la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözünü ilham eden, öğreten Allah'a mahsustur. Alemlerin efendisi buyurdular: cehennem ateşinin alevi içindekileri yukarıya fırlatıp çıkaracak. Onlar uzaktan cennet ehlini görecekler. Alemlerin Rabbi olan Allah şöyle buyurmuştur: cennetlikler cehennemliklere, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Rabbinizin size de vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenirler. Onlar da evet derler. Aralarında bir seslenici, Allah'ın laneti, Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğriliğini isteyen ve ahireti inkar eden zalimleredir. Cehennem ehli cennet ehlini gördüğünde seslenip onlardan su ve yiyecek isteyecekler, lakin onlara verilmeyecek. Allah'ın kafirlere bunu yasak kıldığını söyleyecekler. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde buyuruyor ki: cehennemlikler cennetliklere, bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin diye seslenirler. Onlar da doğrusu Allah dinlerini alaya ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan inkarcılara ikisini de haram etmiştir derler. Sahabenin büyüklerinden Ebu Said el-Hudri radıyallahu an buyuruyorlar ki: cehennemde ateşten bir dağ vardır ki kafir o dağı tırmanmak zorunluluğunda bırakılacak. Elini tırmanmak için o dağa koyduğunda
eli eriyip akacak ve yine eski halini alacak. Diğer eliyle düşmemek için o dağı tuttuğunda o eli de eriyip akacak ve tekrar eski halini alacak. O dağdan ancak Allah için köle azat eden, kıtlık günlerinde yoksulu doyuranlar kurtulabilir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ama o geçidi aşmaya girişemedi. O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? O geçit bir köle ve esir azat etmek yahut açlık gününde yakını olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Tahrim Suresi 6. Ayet. Allah'ın Yüce Resulü buyurdular. Ümmetimden Kur'an okuyan bir takım insanlar gelecek, bizden daha çok bilen, bizden daha güzel Kur'an okuyan var mıdır diyecekler. İşte onlar ateşin cehennemdeki yakıtıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, ateş ehli için kibrit taşı yakacak olmuştur. Çünkü bunda diğer bütün taşlarda bulunmayan 5 haslet vardır. Çabuk tutuşma, çirkin koku, çok duman çıkarması, bedenlere kuvvetli ve şiddetli olarak yapışması ve çok dehşetli olan sıcaklığı. Efendiler Efendisi buyurdular. 4 kişi vardır ki cehennem ehlinin gördükleri eziyetlere eziyet katacaklardır. Hamim ile Cahim arasında gidip geleceklerdir. Vay onların haline! Cehennemde bulunanlar soracaklardır. Ne oluyor bunlara ki bizim çektiklerimiz bize yetmiyormuş gibi bir de eziyet ediyorlar? Bu kişiler şunlardır. 1. Közden tabuta kapatılmış olan kişi. 2. Bağırsaklarını sürükleyen kişi. 3. Kan ve irin kusan kişi. 4. Kendi etini yiyen kişi. Tabuta kapatılana soracaklardır. Senin amelin neydi? Üzerimde insanların borcu vardı. Onları ödemeden öldüm. Bağırsaklarını sürükleyen kişiye soracaklar. Ya senin amelin neydi? Ben idrarıma hiç dikkat etmezdim. Nerelere sıçradığını bilmezdim. Yıkayıp temizlik yapmazdım. Kan ve irin kusana soracaklar. Senin amelin neydi? Ben çirkin sözler yapar, onlardan, cimadan lezzet alır gibi lezzet alırdım. Etini yiyene soracaklar. Senin amelin neydi? Ben de insanların gıybetini yapar, aralarında laf gezdirirdim. Yani kovuculuk yapardım, diyecek. Allah'ın Yüce Resulü buyuruyorlar. Kıyamet gününde kişi getirilip cehenneme atılacak, karnının içi dışarıya dökülecek, tıpkı güvercinin değirmen etrafında dolaştığı gibi bağırsakları elinde olarak dolaşacak. Ateş ehli yanında toplanıp soracaklar. Ey falanca, senin neyin var? Sen bize iyiyi emredip kötülüğü nehyetmez miydin? Bugün senin bu halin nedir? O kişi cevap verecek. Evet, ben iyiyi emrederdim. Fakat kendim yapmazdım. Kötüden de nehyederdim. Onu yapmamanızı söylerdim ama kendim o kötülüğü yapardım. Hafız Ebu Nuaym anlatıyorlar. Allah'ın Resulü şöyle buyurdular. İsra gecesi dudakları ateş makasıyla doğranan bir kavmin yanından geçtim. Dudakları doğrandıkça yine eski halini alıyordu. Cebrail'e sordum. Ya Cebrail, kimdir bunlar? Dedi ki, bunlar kendi dediklerini yapmayan, Allah'ın kitabını okuyup da içindekilere amel etmeyen ümmetinin hatipleridir. Onu inkar edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir. Hac Suresi 19. Ayet. Doğrusu günahkarların yiyeceği zakkum ağacıdır. Duhan Suresi 46. Ayet. Orada serinlik bulamayacaklar. İşlediklerine uygun olarak kaynar su ve irin dışında bir içecek tatmayacaklardır. Nebe Suresi 24 ve 26. Ayetler. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın Yüce Resulü şöyle buyurdular.
Cehennemliklerin 5 duası vardır. Allah Celle Celaluhu o duaların 4 tanesini dinleyecek, 5. olunca onlarla artık hiç konuşmayacaktır. Onlar, Rabbim bizi 2 defa öldürdün ve dirilttin. Biz suçlarımızı itiraf ettik. Bir daha buradan çıkmaya yol var mıdır derler. Onlara, yalnız Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz de, ona eş koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm Yüce Allah'ındır denir. Mü'minun suresi 11 ve 12. ayetler. Rabbimiz gördük ve dinledik. Artık bizi dünyaya çevir de iyi işler yapalım derler. Secde suresi 12. ayet. Allah Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verir. Bugüne kavuşmayı unutmanızın karşılığını görün. Doğrusu bugün biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Secde suresi 14. ayet. Haksızlık edenler, Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar ertele de çağrına gelelim, peygamberlerine uyalım derler. İbrahim suresi 44. ayet. Allah Celle Celaluhu şu cevabı verir. Siz daha önce sonunuz gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? İbrahim suresi 44. ayet. Buna karşılık şöyle derler. Rabbimiz bizi çıkar da yaptıklarımızdan başka hayırlı iyi işler yapalım diye bağırışırlar. Fatır suresi 37. ayet. O zaman onlara şöyle deriz. Sizi öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcısı olmaz. Fatır suresi 37. ayet. O pişmanlık gününde o kişiler artık diyecekler ki, Rabbimiz bizi bedbahtlığımız yermişti. Sapık bir millet olmuştuk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Tekrar günaha dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Bu son haykırış pişmanlık karşısında alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu der ki, sinin orada. Benimle konuşmayın. Mü'minun suresi 108. ayet. Bu onların konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür beyan etsinler. Mürselat suresi 35 ve 36. ayetler. Ateş onların yüzlerini yakar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun suresi 104. ayet. Başlarına da kaynar su dökülür de bunlarla karınlarındakiler ve deriler eritilir. Hac suresi 20. ayet. O gün cehenneme doydun mu deriz. O daha var mı der. Kaf suresi 30. ayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Ben cehennemden en son çıkacaklarla cennete en son girecek olanları bilirim. Kişi emekleyerek cehennemden çıkar. Allah Azze ve Celle ona haydi git cennete gir der. O kişi de cennetin kapısına gelir. Ona oranın dolu olduğu gösterilir. O da tekrar geri döner. Şöyle der. Ya Rabbi onu dolmuş buldum. Allah Celle Celaluhu buyurur. Haydi git ve cennete gir. Orada senin için de tüm dünyanın 10 mislinine yetecek kadar da yer vardır. O kul da sevincinden şaşırıp, Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin, benimle eğleniyor musun? Sen meliksin der. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, Allah'ın yüce Resulü bu kısmı anlatırken azı dişlerini görünecek kadar gülümsediğini gördüm. Alemlerin efendisi
orada bulunanlara neden gülümsediğimi sormuyorsunuz?" dedi. Biz de "Ey Allah'ın Resulü, nedendir?" dedik. Alemlerin efendisi dediler ki, "Ben alemlerin Rabbinin de o kulun sözüne gülümsediğini gördüm," dediler. Ve cehennemden en son çıkıp cennete en son bu kişi girecektir.

0: derilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Nisa suresi 56. ayet. Allah bizleri, ümmeti bulunduğumuz efendiler efendisi, iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz'e bağışlasın. Onun şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Amin.
1: Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Mucip sensin. Sensin mucip ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... ...gönül frekansınız...

0: Radyo Hedef. Nebevi Örneklikte Aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Nebevi Örneklikte Aile derslerimizin nasip olursa bugün dördüncüsünü icra edeceğiz. İlk dersimiz biraz mukaddimeydi. En ideal örnekten bu manada nasıl istifade edebileceğimizin yollarını öğrendik. Sonra en ideal eş dedik. Geçen ders en ideal baba dedik. Bugün de inşallah en ideal anne diyeceğiz. Nasıl ki babalığa ait dersleri hanımlar ne de olsa babalık bizimle alakadar değil deyip öyle bir yanlış yapıp dinlememezlik etmedilerse, bu anne dersini de bu taraf aynı şekilde yapmayacak. Çünkü iki taraftan da bizim alacağımız mesajlar var. Zaten biz de biraz onların üzerinde yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Allah hepimizin istifadesini daim eylesin. Her zaman yaptığımız gibi yine dersimize 3 tane hadis aktararak başlayacağım. Aileyle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize verdiği o nebevi ölçüleri hayatımızda ölçü olarak edinme adına. İlk hadisimizi de Ebu Said el-Hudri bize naklediyor. Tabi duyduğunuz hadisler bunlar ama üzerinde biraz yoğunlaşmamız lazım daha fazla istifade edebilmemiz için. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kıyamet günü Allah katında konumu en kötü olacak insanlardan birisi hanımı ile beraber olup da onun özel hayatına ilişkin sırlarını yayan kimsedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslim'in nikah babının 21. hadisinde aile sırlarının ifşa edilmesi meselesinde bizi bu şekilde uyarır. Her ne kadar burada muhatap erkekse de biz başka hadislerden aile sırlarının ifşa edilmesine dair uyarıyı kadın erkek herkes için okuyoruz. Dolayısıyla biz iki taraflı bir biçimde okumak durumundayız. Hadisleri vereceğim, ders notlarını, zamanı iyi kullanalım diye tekrar etmeyeyim. Hadis anlaşıldı zaten. İkinci hadisimizi İyas İbn Abdullah İbn Zübab naklediyor. Bazı hadiseler yaşanmış. O hadiseler yaşandıktan sonra, hadisin çünkü öncesi de var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ın hanım kullarına vurmayın. Bu gece Muhammed'in eşlerine pek çok kadın geldi. Hepsi de kocalarından şikayetçiydi. Bu adamlar sizin hayırlılarınız değildir. Kim kadınlara karşı şiddet kullanırsa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu söylüyor. Asla onlar sizin hayırlılarınız değildir. Bu da Ebu Davud'un nikah babının 42 numaralı hadisi. Buradan da alacağımız çok şeyler var. Öncesine dair o rivayeti de okuduğunuzda daha iyi kavramış olacaksınız. Üçüncü hadisi çok kullandık biz aslında başka vesilelerle. Abdullah İbni Ömer'in nakli, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu mesele hakkındaki halini aslında bize tasvir ediyor bu rivayette. Diyor ki İbni Ömer, biz peygamber zamanında hakkımızda bir vahiy indirilir korkusuyla hanımlarımıza karşı söz söylemekten ve istediğimiz gibi davranmaktan çekinirdik. Ancak peygamber vefat edince istediğimizi söylemeye ve rahat davranmaya başladık. Bukhari'nin nikah babının 80 numaralı hadisi. Başka kaynaklarda da geçer bu hadis. Orada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e niçin soru sormaktan çekinirdik diye soran olunca kendisine, ne zaman soru sorsak inen ayetler kadının lehine olurdu diyor İbni Ömer. Biz de buradan bir cümle elde etmiştik. Hatırlayın, semanın dili kadının lehinedir. Bunları eğer anlarsak, üzerinde durursak, bazı şeyleri iyice kavrarsak, Allah'ın izniyle İslam'ın bu konuda getirdiği o güzellikleri kendimiz kavramış oluruz. İnsanlığa da bu noktada güzel mesajlar vermiş oluruz. Yoğunlaşacağınızı umuyorum bu hadisler üzerinde. Ama ben 3 tane çıkarımda bulunuyorum her bir hadisten birer tane olmak üzere. O 3 çıkarımı da size vermek istiyorum. Birinci hadisten şöyle bir mesaj alıyoruz biz aslında. Mahremiyeti ifşa edenler dünyada itibarsızlığa, ahirette rezilliğe muhatap olurlar. Bunu bir kere iyice anlayalım. Mahremiyeti ifşa edenler dünyada itibarsızlığa, ahirette rezilliğe muhatap olurlar. Eğer bir insan kendi aile sırlarını dışarıya anlatıyorsa, bu dışarıyı yakından uzağa doğru çoğaltabilirsiniz. En yakını kim mesela? Kişinin kendi anne ve babası. Sonra akrabaları, sonra dostları, uzağa doğru gidiyor. Mahremiyete karşı insanın ilgisi vardır. Aile sırlarını duymaya insan meyyaldir, meraklıdır. Onun için zaten tecessüs haramdır. Biz kimse bir başkasının özel sırlarını, özel hayatını araştırma gibi bir yanlışa kapılmaması adına bu tecessüs meselesini ısrarla gündemde tutmamız gereken bir mesele. Dinler insan, buna da ait bazı şeyleri de söyler ama buradaki mesajı unutmayalım. İnanın ki insanı dünyada itibarsız kılacak bir şeydir bu. Ve ahirette de bunun rezilliğe muhatap olunacağını zaten aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisinden öğrendik. İkinci hadisin bize verdiği mesaj şu: hanımlara şiddet uygulayanlar en hayırlı mümin olma ayrıcalığını kaçırırlar. En hayırlı mümin olmayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ehline iyi davranmaya bağladı. Buradaki hadisten de öğreniyoruz ki Efendimiz dedi ki bu adamlar, yani bu noktada şiddet uygulayanlar bizim hayırlılarımız, sizin hayırlılarınız değildir. Bunu da ölçü olarak sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koydu. Üçüncüsü de şu: hayatını Kur'an ve sünnet üzere yaşamaya çalışanlar eşlerine her daim güzelliklerle davranırlar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu da bize söyledi. Bu bekar adamlara bu sözlerini ifade eder bilmiyorum ama inşallah alırsınız, aklınızda iyi tutarsınız. İş başa düştüğü zaman da uygularsınız. Zaten evliler de alacaklarını alacaklardır diye umuyorum. Çok güzel şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle gözümüzün içine sokarcasına bazı hakikatleri söylüyor. Bunlar ortada bu kadar dururken hayatlarımızda bu kadar karmaşanın olması gerçekten insanı çıldırtıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle güzel bir numune koyacak ortaya. Biz de ona iman ettiğimizi söyleyeceğiz ama hayatlarımız onun ortaya koyduğu o numuneyle hiç örtüşmeyecek. Aralarında böyle dağlar kadar mesafe bulunacak. Halimiz şu anda bu. O bu halden kurtulmak için de yapmamız gereken yeniden bir kez daha o nebevi esaslara yaslanmak, bir kez daha nübüvvetin iklimine dahil olmak, bir kez daha Allah Resulü'nün hayata koyduğu o ölçüleri hayatın temel ölçüleri olarak kabul etmek. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Güzel kardeşlerim, geçen ders size bir soru emanet ettim. Umuyorum ki araştırdınız. Çünkü çok önemli bir meseleydi. O soru şuydu: Kur'an anne ve babaya ihsanı emretmiş olmasına rağmen neden hadislerde daha fazla itaat gündeme getirilir? Allah Resulü itaatten, Kur'an ise ihsandan bahsediyor. Burada bir çelişki mi var yoksa? Haşa. Yoksa birilerinin dediği gibi işte bu hadislerin hepsi uydurma, düzmece, şu bu falan filan da biz Kur'an'ın söylediklerinin dışında bir şeylere mi muhatap oluyoruz? Araştırdığınızda görmüş olmanız lazım. Araştırmayanlar için de bir şey söyleyeyim. Benim öyle müstakil bir dersim de var zaten. Anne babaya ihsan mı, itaat mi diye. Çünkü çok önemli bir mesele bu mesele. Ama ben burada kısaca bu meseleye temas edip asıl konumuza doğru yürümek istiyorum. Biz Kur'an'da anne ve babaya karşı olan hukukumuza ait 4 tane önemli ayet okuruz. Bu 4 ayet Ahkaf 15, Ankebut 8, Lokman 14, İsra 23. Dört ayeti sebebi nüzülleriyle beraber okuduğunuzda bir şeyi fark edeceksiniz. Dört ayet sahabi efendilerimizle alakadar olarak iniyor. O inmeye sebep olan sahabi efendilerimizin anne ve babaları müşrik. Müşrik anne ve babaya buradaki ayetlerde ihsandan bahsediliyor. İhsan iyilik, iyilik de bulmak, iyilik yapmak. Müşriğe itaat yok çünkü. Müşrik eğer sana inanç konusunda bir şeyler söylerse orada itaat devre dışı kalıyor. Zaten günahta, masiyette asla itaat yoktur. Mümin bile olsa anne ve babalarımız eğer Allah'ın farzına aykırı bir şey istiyorlarsa bizde itaat yok orada. Ancak bizden iyi şeyler istiyorlarsa, nefsimize ağır geliyorsa orada itaat söz konusudur. Dolayısıyla Kur'an'ın ısrarla itaatten bahsetmesi bundan dolayı ancak dikkatlice okunduğunda Lokman suresi 15. ayette itaatla alakalı da bir mesaj var. Konu uzunca olduğu için o derse havale ediyorum. Bir başka husus daha var, o da şu: İhsan dediğiniz şey genişçe bir kavram ve içine itaati alıyor zaten. Eğer anne ve babalarımız mümin ve mümine ise bizden istenen içinde itaat olan bir ihsan. Eğer anne ve babalarımız Müslüman değillerse, ki buradaki bu cemaatin böyle bir problemi yok. Diyelim ki dışarıdan da bizi dinleyen kardeşlerimiz var. Öyle bir durum söz konusu olsa onlar için asıl olan ihsan. Ama biz mümin olarak mümin anne ve babalarımıza ihsanla itaat etmek durumundayız. Bunu nasıl anlayalım? Şöyle anlayalım. Benden bir bardak su istedi diyelim ki anne ve babam. Bu suyu onlara, ya işte içimden geçiriyorum, ders çalışıyorum, beni kaldırdı masanın başından, şöyle oldu böyle oldu, bir sürü bir şey söylüyorum içimden ama yine götürüp veriyorum. O vermem itaat. Ama bana dediği anda ayağa kalkıyorum sevinçle, sanki bir cihada koşar gibi büyük bir heyecanla, madem anne ve babam benden bu hizmeti istedi, severek o hizmeti yapıyorum, bunun adı ihsan. İhsanın içerisinde o itaat de var. Dolayısıyla biz bunu anladığımız zaman Kur'an sünnet bütünlüğünü daha iyi anlamış oluyoruz. Aslında aleyhissalatü vesselam efendimizin beyanları, tebyin görevinin bir gereği olarak Kur'an'ın açılımıyla alakalı mesajlar taşıdığı için orada Kur'an'a haşa aykırı bir şey olabilmesi zaten mümkün değil. Ama cımbızcılık yaparsanız, alırsınız bir kelimeyi, kelimeye sözlüklerden mana yüklersiniz. Sahabe bu ayeti nasıl anlamış onu dikkate almazsınız. Tabiin nasıl anlamış onu dikkate almazsınız. Bir sürü şey söylersiniz. Öyle şeyler söyleniyor ki vallahi şimdi buradan söylesem siz de şaşırır kalırsınız ki siz belki birçoğunu benden daha fazla biliyorsunuz ve duyuyorsunuz. Bu garip garip şeylerin duyulması, ortaya çıkması, dinin kaynaklarının birbirlerine rakipmiş gibi, düşmanmış gibi algılatılması, savaş haline sokulması modern insanın zihni karmaşasının bir neticesi. Biz o tarz şeylerden kendimizi koruyacağız. Anne ve babaya ihsan meselesini de ihsan itaat kavramlarının birbirleriyle olan münasebetini çok doğru bir biçimde anlayarak anlamaya çalışacağız. Anlayanlardan olalım inşallah. Şimdi biz anne ve babalarımıza karşı nasıl bir vazifemiz var? Bunu ben kendi dünyamdan söylersem, ya da sen kendi dünyandan söylersen, ya da bir başkası, isabetle kaydedebiliriz, kaydetmeyebiliriz. Bizim bunu öğreneceğimiz bir tek mercimiz var, o da sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki iki cihan serveri efendimiz, eğer vefat etmişlerse, işte benim gibi mesela, iki kanadı da kırık şu anda, annesini de babasını da Rahim-i Rahman'a yolcu etmiş birisiyim ben. Allah sizin içinizde de böyle varsa onlara da, bizim yakınlarımıza da, anne ve babalarımıza da rahmet eylesin. Diyelim ki vefat etmişler. Üç tane temel sorumluluğu koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem önümüze. Bunlardan bir tanesi onları hayırlarla yad etmek. Her andığımız zaman hayır neyse o hayrı ortaya koyarak, dua ederek, mağfiret dileyerek, İmkan olduğu nispette kabirlerini ziyaret edip
2: kabirlerinin başında mağfiret

İmkan olmadığı nispette imkan bulunan ölçüsünde bu manada o hayırla yad etme meselesini ortaya koyarak bunu devam ettirmek. İkincisi, her evlat anne ve babasının kapanmayan amel defteridir. Vefatlarından sonra anne ve babaları için hayır ve hasenatta bulunmaz. Bu da bizim vefat eden anne ve babalarımıza karşı ikinci sorumluluğumuz. Üçüncüsü de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Anne ve babalarımızın vefatından sonra onların dostlarını ziyaret etmek. Anne ve babalarımıza olan sevgimizin bir karşılığı olarak. Özellikle Efendimiz bunu baba dostlarını ziyaret etmek olarak belirtiyor. Çünkü o manadaki ziyaret onlarla hayır adına kurabileceğimiz münasebeti sağlayacağı için bu tavsiyede bulunuyor Efendimiz. Bu bizim üç tane temel sorumluluğumuz vefat ettikten sonra. Ya yaşıyorlarsa Efendimiz tam 10 tane şey söylüyor. 10 tane. Eğer bunlardan bir tanesini biz ihmal edersek veya da ihlal edersek, inanın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunu incitiriz ya. Efendimiz bu konuda çok hassas. İnanılmaz derecede hassas. O zaman onun hassasiyeti bizim dünyamıza da hassasiyet olarak taşınması lazım. Hızlıca sadece okuyup yazdırıp geçeceğim. Çünkü asıl konumuz biraz daha özel olarak anne olacak. Birincisi şu, onlara karşı sesi yükseltmemek. Rencide oluyor sallallahu aleyhi ve sellem bundan. Biri annesine babasına karşı bağırsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona şahit olsun. Öyle bir yüzü düşüyor ki Efendimizin, öyle bir yüzü düşüyor ki Ayşe anamız diyor ki biz anlıyorduk aslında Resulullah'ın niye üzüldüğünü. Anne ve babaya karşı sesi yükseltmemek. İkincisi, kötü nazarlarla bakmamak. Mesela bazen bir şey demesin ama bir bakarsın annene babana, o bakışın adamı zaten böyle çıldırtır yani. Onu işte söylüyor. Asla kötü nazarlarla bakmamak. Onlardan önce söze başlamamak. Üçüncüsü, konuştuklarında sözlerini kesmemek. Özel uyarısı var Efendimizin bu konuda. Onlardan önce söze başlamamak, konuştuklarında sözlerini kesmemek. Dördüncüsü, yaşlanıp bakıma muhtaç duruma düştüklerinde onlara hizmet etmek. Yaşlanıp bakıma muhtaç duruma düştüklerinde onlara hizmet etmek. Çok şey söylenir bu konuda ama inşallah alıyorsunuzdur anacaklarınızı. Beşincisi, önlerinden yürümemek, toplum içerisinde saygınlıklarını zedelememek. Şimdi bir önceki maddede aklıma bir sürü şey geliyor. Vakiti kullanmak için söylemiyorum ama söylemesem de içimde kalacak. Kızımızın biriyle evlilik görüşmesi yapıyor. Sorduğu sorulardan bir tanesi, annen hayatta mı diye soruyor. Annen hayatta mı sorusunda bile ölsün de kurtulalım diye bir şey var aslında. Annen hayatta mı diye bir soru sorulur mu? Niye bu soruyu soruyorsun? Çünkü onun üzerinden başka şeyler gelecek arkasından. Şu anda bu noktada öyle bir kötü haldeyiz ki hem gençlerimizin kendi anne ve babaları için, hem evlendikten sonra kayınvalideler için, iki taraflı bu, fark eden bir şey yok, kayınbabaları için de. Bu noktada yeniden bizim kendi ayarlarımıza dönmek durumundayız. Eğer bu noktada ayarları kaçırırsak daha çok o ayarsızlık hayatlarımızda anarşilere sebebiyet verecek. Altıncısı, arkalarından konuşup gıybet yapmamak. Beşi söylemiştim değil mi? Beşi söyledim, altıncısı o. Yedincisi, bakın ne diyor Efendimiz, onlar istemeksizin sevinecekleri işler yapmak. Yani onlar istemeden, beklemeden sevinecekleri işler yapmak. Sekizincisi, şeref ve haysiyetlerini zedeleyici işler yapmamak. Bu çok önemli, şeref ve haysiyetlerini zedeleyici işler yapmamak. Dokuzuncusu, onları kendi nefislerine, kendi rahatlarına tercih etmek. Hatırlıyor musunuz o meşhur mağara kıssasını sallallahu aleyhi ve sellemin aktardığı? Mağaranın içerisine üç kişi giriyor ya, taş gelip mağaranın kapısını, girişini kapatıyor.
Üç kişi de amellerini vesile ederek dua ediyorlar. İşte birisi iffetle alakalı bir dua ediyor. Birisi emanete emin kılmakla alakalı bir dua ediyor. Bir tanesi de anne ve babasıyla alakalı dua ediyor. O anne ve babasıyla alakalı dua meselesinin neye sebebiyet verdiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Burada söylenen de o. Kendi nefislerine, kendi rahatlarına, kendi nefislerine, kendi rahatlarına tercih etmek. Onuncusu da şu, son bu. Sövmemek veya sövülmelerine sebebiyet vermemek. Onlara sövmemek, sövülmelerine de sebebiyet vermemek. Bir insan nasıl anne ve babasına söver diye düşünebilirsiniz. Sahabe de düşündü bunu. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki adamın anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır. Sahabe de dedi ki ya Resulallah nasıl söver ki bir insan anne ve babasına? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki kişi başkasının anne ve babasına söver, o da döner onun anne ve babasına söver. Dolayısıyla bu noktadaki uyarı bu. Bu korunursa eğer Allah Resulü'nün uyarısına ait bir şeyler de ortaya gelmiş olur. Bu 10 tane şeyi ki çoğunuzun anne ve babasının hayatta olduğuna inanıyorum. Daha imkan, nimet elinizin altındayken o nimeti kaçırmama adına Resulullah'ın bize yaptığı bu uyarı çerçevesinde meseleyi değerlendirin. Anne ve babalarınızla bu hukuku ihsan ve itaat çerçevesinde kurun. Onların dualarını alın, onların bu noktada size söyleyecekleri güzelliklerden mahrum olmayın ki hayatınızdaki bereket hiçbir zaman eksilmemiş olsun. Allah hepimizin bu uğurda yar ve yardımcısı olsun. Şimdi gelelim asıl dersimize. En ideal anne. Anne deyince biz ne anlamalıyız? Mesela çocuk doğurmak mıdır annelik? Her kadın anne midir? Evlenince iş tamam mı? Oluyor mu bu iş? Bu şeref bir evlilik adına adım atar atmaz bir kadının kazanabileceği bir ünvan mıdır? Üzerinde durmamız gereken meseleler bunlar. Ancak şöyle de bir hakikat var. İşte modern hayat, modern dünya, İslam dünyasını da çok ciddi bir biçimde etkiliyor. Ve bu etkileşimi en üst düzeyde biz kavramlarımızın ya içinin boşaltılması ya itibarının sarsılması olarak görüyoruz. Kavram var ama içi boşaltılmış. Kavram var, o kavramın eskisi kadar değer ve kıymeti yok. Anne meselesi de böyle. Annelik meselesi ne yazık ki şu anda da İslam dünyasında, Müslümanlar arasında, bizim aramızda istenilen oranda hak ettiği değer ve kıymette değil. Bugün kadınlarımız anneliği elde edilebilecek en güzel değer olarak görmüyor ne yazık ki. Biz çünkü etkileşim halindeyiz dünyadan. Aslında dünyaya bu noktada biz etki vermemiz gerekirken o esen şiddetli rüzgarlar üzülerek söyleyelim ki bizi etkiliyor. 2018-2019 yıllarında Birleşmiş Milletler'in aileyle alakalı yapmış oldukları raporlar var. Bu raporlardan yapılan değerlendirmelerde kullanılan bir cümle var. Kadın için en tehlikeli yer evidir diyorlar. Duyduğumuzda bizim de zorumuza gidiyor. Böyle bir cümle olur mu diye, ama gelinen nokta bu. Şu anda Anadolu'nun en ücra köşesine gidin. 17-18-20 yaşlarındaki genç kızlarımızla konuşun. Annelik onların dünyasında da aynen burada söylendiği gibi. Yani o etkileşim bugün Anadolu'nun en ücra köşesine kadar ne yazık ki etki etmiş vaziyette. Burada biz bir şeyi çok net bir biçimde anlamak durumundayız. Birçok şey için verilen bir örnek var biliyorsunuz. Bir pergel örneği veriliyor. O pergel örneğini artık ne için kullanırsanız onun üzerinde mesajınızı verebilirsiniz. Anne baba fark etmez, mecburen biz meseleyi konuştuğumuzda o pergelin iki ayağından bir tanesini bir yerde konumlandırmamız gerekir. O konumlandıracağımız yerin adı evdir. Eğer evde konumlandırdığımız kişi erkekse pergelin bu ayağında babalık var.
Eğer hanımsa pergenin diğer ayağında, yani o ayağında annelik var. Ne babalık ne annelik hayatın diğer alanlarıyla alakalı bizi hapsetmiyor. Hapsetmez zaten. Sadece ölçüyü, sadece ayarları İslam'ın bizden istediği şekliyle kuralım. Başka bir şey değil. Başka şeylere dayatarak eğer bunu konuşursak başka şeyler konuşuruz. Şimdi zaten örneklerde daha iyi anlamış olacağız biz. Dolayısıyla biz annelik meselesine yeniden bir kez daha döndüğümüzde mecburen bizim kendi kodlarımızın üzerinden bu meseleyi konuşmamız gerekiyor. Ve biz İslam'a soruyoruz, annelik deyince ne anlamamız gerekiyor? İslam bize birçok şey söylüyor. Üç tane temelde şey söylüyor. Üç tane ana esas diyebileceğimiz meseleyi nazarımıza veriyor. Nedir bu üç tane şeyden birincisi? Annelik, yeryüzünde bir kadının elde edebileceği en değerli ünvan, en önemli sıfat, en kıymetli şereftir. Bunu bir anlatsak keşke. Annelik, yeryüzünde bir kadının elde edebileceği en değerli ünvan, en önemli sıfat, en kıymetli şereftir. Üç tane en değerli ünvan, en önemli sıfat, en kıymetli şeref. Bunu anlasa bir Müslüman hanım başka bir şeyle kendisini ifade etme ihtiyacı duymaz. Ama geçmiş derslerde bir şey söyledim. Yeri geldiği için tekrarında fayda var. Hanım, oldu ki Allah kader planında açmadı kaderini. Bir miktar evliliği gecikti ya da hiç nasip olmadı. Yine annedir. Anneliğin çocuk doğurmakla alakası yok. Buradaki annelik İslam'ın kadından istediğini yerine getirmesidir. Kadından istediğini yerine getiren bir kadın evlenmese ya da çocuk sahibi olmasa, Allah mesela nasip etmedi, çocuğu olmadı, böyle hanımlarımız da var içimizde, yine annedir, hiç fark etmez. Ama kadın 5 tane çocuk doğurmuştur, İslam'ın kadına yüklediği anlam ve değerden mahrumdur. 5 çocuk doğurmuş olmasına rağmen o anne değildir. Bunu ne olur doğru anlayalım. Anlamazsak eğer kodları işte kaçırmış oluyoruz bazen. Hal böyle olunca biz bir kere buradaki bu annelikle alakalı en değerli ünvan, en önemli sıfat, en kıymetli şeref meselesini daha doğru bir biçimde anlamış oluruz. İkincisi, annelik cennete giden yolun en isabetli adresidir. Nereden çıkarıyoruz bunu? Hatta bu cümlenin iki tane mesajı var. İki mesajdan bir tanesi, anneliği tam olarak yerine getiren cennet kazanır. Anneye tam olarak hizmet eden cennet kazanır. Bu ifadenin iki tane mesajı bu. Annelik cennete giden yolun en isabetli adresidir. Bunu anladığımızda anneliği tam olarak yerine getiren cennet kazanır. İşte biraz önce söylediğim o kodlara uygun bir biçimde davranır. Allah'ın bir kadından istediği neyse onu yerine getirir. Bunu getirirse karşılığı cennet bunun. Onlarca hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ediyor bize. Ya anneye tam hizmet eden cennet kazanırı nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi, cennet annelerin ayakları altındadır. Kadının ayağının altındadır demedi, dikkat edin. Annenin ayağının altındadır dedi. Bu hadisi okuduğunuzda el cennetu tahta akdamil ümmühat, cennet annelerin ayakları altındadır. Bazen görürsünüz öyle internette falan da, işte hadis münkerdir, zayıftır falan deyip aleyhine konuşulur. Evet, muhaddis ulema bu hadis hakkında böyle söylüyor ama bu mesajı bize ortaya koyan bir tek hadis yok. Bir sürü hadis var. Ben onlardan bir tanesini şimdi aktaracağım size. Başta Nesai'nin cihat babında, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, İbni Mace'nin cihat babında ve daha nice hadis kaynaklarında geçen Muaviye İbni Cahime Es-Selemi'nin bize naklettiği bir hadis bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına bir sahabe efendimiz geliyor. Ya Resulallah diyor, Allah'ın rızasını elde etmek için seninle cihada gelmek istiyorum. Bana müsaade var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabe efendimize bakıyor. Annen sağ mı diyor? Evet diyor. Git annene hizmet et.
cennet ananın

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Ya Muksit.
10: Muksitsin sen. Muksitsin ki hak senin yanında. Haddimi hakla tayin eden sensin. Payıma düşeni razı eyle beni. Haddimi aşmaktan koru beni. Senin ve Resulünün önüne geçenlerden eyleme beni.
0: ...91.8... gönül frekansınız, Radyo Hedef.
11: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Üçüncüsü de şu: annelik en kıymetli hazine olan babadan 3 kat daha mühim bir makamdır. Bunu da Allah Resulü söylediği için rahatça biz söylüyoruz. Yoksa sadece biz kalkıp bu hadisi değerlendirmeden ya da bunu sadece bir cümle olarak ortaya koysaydık, desteği, delili ortaya konmamış bir söz olarak kalırdı havada. Annelik en kıymetli hazine olan babadan 3 kat daha mühim bir makamdır. Geliyor sahabi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ya Resulallah diyor, kime iyilik yapayım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annene diyor. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Babana diyor. 3 tane anne, sonra 1 tane baba. Buna benzer kaç tane hadisini okuyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek lisanından. Dolayısıyla en kıymetli hazine dedi babaya geçen ders hadiste okuduk.

konu. Ama en kıymetli hazine baba olmasına rağmen aleyhissalatü vesselam Efendimiz 3 anne hakkını önce nazara verip sonra baba hakkı dedi. Anneliği bu manada başka bir yere oturtturdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi biz anneliği bu şekilde anladığımız zaman meseleyi anlamış oluruz. Niye Allah hakkından sonra Kur'an'ın bu kadar ısrarla tekrarla anne baba hukukunu nazara verdiğini o zaman daha iyi anlamış oluruz. Bugün toplumda merhamet damarı kurumuşsa, öfkeler gözlerden fışkıracak hale gelmişse, o özlediğimiz saadet yerle bir olmuşsa aslında neyi kaybettiğimizi de bunun üzerinden anlamış oluyoruz. Onun için bizim eğer bir kez daha asli halimize dönme gibi bir niyetimiz, amacımız varsa nereden bu işi yapacağımızın da yollarını buradan öğrenmiş oluyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, en ideal anne ya, biz böyle bir serlefa koyduğumuzda 3 şeyi konuşmak durumundayız. Nedir o 3 şey? Efendimizin dünyasındaki anneler, Efendimizin hanesindeki anneler, Efendimizin yetiştirdiği anneler. 3 tane mesele olmalı bu serlevhanın altında. Ne kadar yeter zaman, ne kadarına yer verebiliriz bilmiyorum ama ben bir miktarını söylerim, gerisini inşallah sizler doldurursunuz altlarını. Çünkü çok ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken meseleler bunlar. Efendimizin dünyasındaki anneler dediğimizde karşımıza 5 tane anne çıkıyor. Öz annesi Amine, süt annesi Halime, diğer süt annesi Süveybe, annemden sonra annem dediği kadınlardan biri olan Ümmü Eymen, annemden sonra annem dediği diğer bir kadın olan Allah Resulü'nün yengesi, Ali'nin de annesi Fatma binti Esed. 5 tane anne. Başka var mı Efendimizin dünyasında anneler? Var. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz beraber yaşamadı. Ama hayırla yad etti kayınvalidesini. Fatma binti Zaide Efendimizin kayınvalidesiydi. Belki ilerleyen derslerde ona ait bir daha bazı şeylere dönebiliriz. Babaannesi mesela Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Fatma binti Amr, ki ben Fatmaların oğluyum diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya bir vurgu yaparak. Anneannesi mesela Efendimizin Berre ve daha niceleri, ama biz özellikle hatıralar yaşadığı ve anne dediği anda Allah Resulü'nün dünyasında bir yönüyle karşılık bulan bu 5 tane anneyi görüyoruz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir evlat olarak karşısındaki bu 5 tane anne ile münasebetleri var. Hatıraları var. O annelere karşı ihsan ve itaat noktasında ortaya koyduğu mirası var ve bir de biz varız. Şimdi bu manada biz kendi dünyamızda da annelerimizle hukukumuzu doğru kurabilmemiz için bunları biraz irdelememiz lazım. Birazı belki bu ders için geçerli bir kelime. Daha fazla siz, biz, hepimiz irdelememiz lazım. Çünkü oradan alabileceğimiz her numune bizim hayatımızda bize ışık tutacak, bize yol gösterecek, birer mirasa dönüşecek. Hızlı hızlı ben biraz size aktarmak istiyorum. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimizin öz annesi Amine ile 6 yıllık bir beraberliği var. 6 yaşındaki Efendimiz biliyorsunuz vefat etti. Hatırlayın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetim doğdu. Yetim, babadan mahrum olarak doğan bir çocuğun anneye karşı olan bağlılığı, iştahı, iştiyakı inanılmaz düzeydedir. Etrafınızdan da bunları görmüşsünüzdür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de de böyle. Ama 6 yılın tamamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin yanında geçirmiyor. Süt anneye gönderilmesi gerekiyor. Gidiyor. Toplasanız Efendimizin yanı, Efendimizin annesiyle olan birlikteliği 2 yılı geçmeyecek. Bu kadar. Ama ona rağmen annesine karşı olan sevgisi çok farklı bir boyutta. Biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocukluğuna dair olan rivayetleri okurken zorlanıyoruz. Çünkü az bir bilgi var o döneme ait. Ama yine ona rağmen annesiyle yaşadıkları, annesiyle beraber o günkü
Yesrib'e, yani ileride Medine olabilecek o yurda, babasının kabrini ziyarete gitmesine dair o yolculuğu, o yolculuktan dönüşte Ebva'da gözlerinin önünde sallallahu aleyhi ve sellemin annesini ve annesinin vefat edişine şahit oluşu ve yine gözlerinin önünde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın böyle damla damla yaş akıtarak annesinin o kabre tevdi edilişine şahit oldu. Onu yok. O anlarını anlatıyor bize Ümmü Eymen. Mesela annesine sarılmış Efendimiz, annesine beni bırakmayacaksın, gitmeyeceksin değil mi deyince, bu bir hastalıktır diyor. Bu hastalık, hastalığın adı ölümdür diyor. Ölüm deyince babam gibi mi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dönüşü olmayan bir yol mu diyor. Ve o anda ağlamasını teskin etme görevi 17 yaşında Ümmü Eymen. Ümmü Eymen anamıza düşüyor. Ümmü Eymen anamız onu teskin etmek adına birkaç cümle söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orada söylediği bir cümle var. Anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür diyor. Hiç kimse annesinin yüzünü unutmaz. Yıllar geçsin, anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür diyerek sallallahu aleyhi ve sellemin o sözü de o mesajları bize verir. Şimdi annesiyle olan hatıraları bu kadar değil. Mesela biliyorsunuz yıllar sonra sallallahu aleyhi ve sellem 59 yaşındayken annesinin kabrini ziyarete gidiyor. Ondan önce ilk gazvelerden bir tanesi biliyorsunuz Ebva gazvesi, orada ziyarete gidiyor. Ama o son 59 yaşındayken Efendimizin annesinin kabrini ziyarete gitmesine dair rivayetleri okuyoruz. İbn-i Sad'ın Tabakatı tercüme edildiği için oradan çok rahat okuyabilirsiniz. 2-3 tane arka arkaya olayın rivayetleri aktarılır. Efendimiz gidiyor, sahabe bize şöyle tasvir ediyor o anı. Sanki yeni vefat etmiş birisinin kabrine gider gibi. Aradan 50 küsür sene geçmiş. Oturuyor saatlerce, Efendimiz oradan kalkmıyor. Gözyaşlarıyla annesi için artık neler söylüyor, neler geçiriyorsa içinden. Artık sahabe Efendimizin durumundan endişelendiği için Allah Resulü'nü uyarmak zorunda kalıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o uyarıların neticesinde kalkıyor. Bu sefer de yıllardır ziyaret edilmeyen ve dağılan o kabri düzeltiyor. Taşlarını yerine koyuyor. Kaybolmaması için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir adım atıyor. Soruyor Abdurrahman İbni Avf da soruyor. Abdullah İbni Mesud da soruyor. Hazreti Ömer de soruyor. Ne oldu diyorlar ya Resulallah, niye bu kadar duygulandın? Annem Amine'nin kabridir diyor. Ona olan hasretimi giderme adına bunları yaptım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların farklı farklı değerlendirmelerini de biz okuruz. Ama bir rivayet var ki Beyhaki'de geçen, yine Efendimizin 50 küsür yaşlarında olduğu bir zaman diliminde annesiyle olan o iştiyakını, bağını bize gösteriyor. Sahabe diyor ki bir sabah namazı Allah Resulü geçti öne. Fatiha suresini başladı okumaya ama ağladı. Bir daha döndü, bir daha ağladı. Bir türlü bitiremiyor Efendimiz Fatiha suresini. Defaatle Fatiha suresinde gözyaşlar içerisinde süreyi başa almak durumunda kaldı. En son okudu, namaz bitti. İçimizden biri çekine çekine Allah Resulüne sordu. Dedi ki ya Resulallah, niye bu kadar hüzünlendiniz? 50 küsür sene sonra Resulullah'ın sözleri, Beyhaki'nin Şuab-ül İmanı'ndan okuyoruz. Aklıma annem düştü diyor. Şimdi dedim namazı bitirirsem gideyim, başımı koyayım dizlerine. Oğlum Muhammed geldi desin bana, ben de onunla hasret gidereyim. 50 küsür yaşında olsanız bile ne fark eder? Bu bağ böyle bir bağ. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir beşer olarak, bir evlat olarak bunu ortaya koyuyor. Annesiyle bu noktadaki hali bu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli bunu zaten tavsiye ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi en mahzun, böyle sıkıntıya sokacak bir şey bir çocuk sesinin duyulmasıdır. Bir had uygulayacağı zaman bile, yani bir cezayı uygulayacağı zaman bile anne ile evladı birbirinden ayırmama noktasında bir hassasiyeti var. Allah Resulü'nün hali böyle.
Onun için birçok hadiste geçen bir sözü var onun. Bazen diyor size namaz kıldırırken içimden uzun uzun süreler okumak geçiyor. Ama bir çocuğun ağlama sesini duyunca

annesiyle yavrusunu birbirinden daha fazla ayırmama adına o namazı kısaltıyorum. Namazı bunun için kısaltan bir peygamber var önümüzde sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Efendimizin dünyasında meseleleri değerlendirirken bu çerçeveden biraz da bakmak gerekiyor. Amine validemizle alakalı bir sürü şey söylenir. Ya süt annesi Halime, onun annelerinden bir anne biliyorsunuz. En fazla onunla hatıraları oldu. En fazla onunla bu manada bazı şeyler yaşadı. Her daim hayırla yad edecek. Yıllar sonra Cirane'de Huneyn gazvesinin arkasından bir hanım, ben Resulullah'ın süt kardeşiyim, beni onunla görüştürün diye sahabeden müsaade isteyecek. Olay Allah Resulüne intikal edince Efendimiz açın yolları gelsin o kadın diyecek. Gelecek kadın, kadın Şeyma validemiz, Efendimizin süt kardeşi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yıllar sonra süt kardeşini gördüğü anda ilk sorduğu soru anne ve babası olacak. Çünkü o kadar bir Efendimizin sevgisi var onlara karşı. Şeyma anamızla o konuşmalar, bayağı şeyler konuşuluyor orada. Mesela ısrarla bir şey söylüyor, gel diyor, gel seni kendimle beraber Medine'ye götüreyim. Hayır diyor, ikramda bulunarak kendi tekrardan vatanına gönderiyor. Orada o söylenen sözlerin üzerinden bile süt annesine karşı olan sevgisini görebiliyorsunuz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Halime validemiz dediğimizde hatırlayacağımız birçok hadiseden bir tanesi de şu. Evlenecek 25 yaşında, gönlünden bir şeyler geçiyor, o günkü imkanlar kısıtlı olduğu için söyleyemiyor. Niye Hatice anamız onun dünyasında? O sorunun cevabı aslında bu. Hatice anamız geliyor Efendimizin karşısına, düğünlerine birkaç ay var, şöyle bir cümle söylüyor. Ey efendim diyor, senin de annen yok, benim de annem yok. Eğer müsaade edersen beni Sa'd yurdundaki süt anneni ikimizin annesi olarak düğüne davet edelim. Bunu Hatice anamız teklif ediyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için düğün bayram. Niye ben Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım cümlesini kurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz, biraz da buradan anlayalım. Ve geliyor Halime anamız düğüne geliyor. Bir izzet, bir ikram düğünün en itibarlı konuğudur. En itibarlı konu. Ve Hatice anamız ısrarla şunu söylüyor. Ne olur diyor, gitme, yanımızda kal. Sen bizim annemiz olarak bizimle beraber kal diyor. Israrla bunu söylüyor. Bunu söyleyen Allah Resulü değil Hatice anamız. Ama Halime validemiz geri dönmek istiyor. Yine İbn-i Sa'd'ın tabakatından okuyoruz. Bir deve, 40 tane koyun düğüne katıldığı için hediye olarak veriyor. Halime validemizi öyle gönderiyor. Bunların üzerinden almamız lazım bazı mesajları. O biraz önce ısrarla söylediğim bir cümle var ya, birkaç kez kurdum bugünkü derste. İslam'ın kodları, bunlar bizim kodlarımız. Bu kodların üzerinden bir şeyleri almamız lazım. Halime anamızla da bir sürü şey yaşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Süt annesi Süveybe biliyorsunuz Ebu Leheb'in cariyesidir. Annem diyerek hitap ettiği kadınlardan bir tanesidir. Çok fazla hayatına dair bilgiler yok onunla alakalı. Ama sadece aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yaptığı ikram, iyilik sebebiyle ki cariyesini gönderdiği için Ebu Leheb, nelere mazhar olduğuna dair rivayetler okuyoruz. Onları okuduğunuzda da göreceksiniz. Ümmü Eymen anamız, annemden sonra annem dediği ilk kadındır. Küçük annedir o. 17 yaşında o olaya şahit oluyor Evva'da. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi elleriyle Zeyd bin Harise ile evlendiriyor. O evlilikten Üsame oluyor. O aile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için bambaşka bir aile. Vakit olsaydı bir sürü şey söylerim Ümmü Eymen'le alakalı ama umuyorum ki siz biraz araştıracaksınız bunları. Ve Fatıma binti Esed, Hazreti Ali'nin annesi. Bakın son anlarına şahit oluyoruz Baki kabristanlığında. Resulullah hiç kimseye yapmadığı bir şey. Mezarı kazdırdıktan sonra mezara giriyor Efendimiz, mezara uzanıyor. Ya Resulallah ne yapıyorsun diye soruyorlar. Annemin yeri rahat mı diye bakmak istiyorum diyor. Sonra kendi hırkasını Fatma binti Esed'e kefen olsun diye veriyor.
Sonra gözyaşları içerisinde kaç tekbir almış, kaç tekbir. Ağlaya ağlaya ağlaya ağlaya kaç tekbirle cenaze namazını kıldırıyor. Bu olaya şahit olan Abdurrahman İbni Af, ya Resulallah niye bu kadar hüzünlendiniz diye sorduğunda, o annemden sonra annemdi diyor. Bir bilseniz onun bana ikramlarını, o zor günlerde kendisi beni çocuklarından ayırmadı diyor. Vefaya karşı vefa bu sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatı böyle Allah Resulü'nün annelerine karşı. Ve kendi annelerim diye isimlendirdiği bu beş hanımla aleyhissalatü vesselam Efendimizin kurduğu hukuk, vefatlarından sonra onlara gösterdiği ilgi, alaka üzerinde ısrarla durulması gereken mesele. Gelelim aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanesindeki annelere. Hanesindeki anneler deyince kastım ne anlaşılıyor değil mi? Ahzab suresinin 6. ayetini kastediyorum. Ennebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummuhatuhum. Kural ya da mesaj çok net. Nebi, peygamber müminlere kendi nefislerinden daha önceliklidir, daha evladır. Ve onun hanımları da müminlerin anneleridir. Mümin miyiz? Elhamdülillah. O zaman bizim annemiz belli. Benim annem Hatice, böyle diyeceksiniz benim güzel kardeşlerim. Ben Ayşe'nin evladıyım, böyle diyeceksiniz. Çünkü Allah Kur'an'da bunu söylüyor. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil. Bu sadece miladi 6. asırda sahabe dediğimiz o insanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o hanımlarla aralarında kurmakla mükellef oldukları hukuk için söylenmiş cümleler değil bunlar. Bunlar kıyamete kadar bizimle alakadar olan cümleler. Peki ben bu en nebiyyü evla bil mu'mine min enfusihim. O zaten bana imani bir sorumluluk yüklüyor. Peygamber sevgisi noktasında orada bir sürü sıkıntımız var, o orada kalsın. Ve ezvacuhu ummuhatuhum kısmını nasıl anlamak durumundayım? Burada benim bir şeyi anlamam lazım. Anlayabilmem için en önemli mesaj şu. Onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimiz kadar tanımalıyız. Birinci mesaj bu. Onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimiz kadar tanımalıyız. Ben bazen bizim talebelere de soruyorum. İçinizde vardır muhakkak. Söylemeyince üzülüyorum. Say diyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hanımlarını. Annelerimiz ya. Ve tanımak zorundayız. Sadece isimlerini saymak değil. Ama şu anda bu işlerle uğraşan bir insan bile inanın ne Cüveyri anamızı, ne Maria anamızı, ne Ümmü Habibe'yi, ne Ümmü Seleme'yi tanımıyor. Sadece tanımak, bir iki tane tarihi rivayeti bilmek falan değil. Tanımak durmaz. Ne kadar tanıyacağız? Annelerimiz kadar. Tanıyor muyuz annelerimizi? Elbette ki tanıyoruz. Ama onları annelerimiz kadar en az tanımak durumundayız. İkincisi, onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimiz kadar sevmeliyiz. Annelerimizi çok seviyoruz. Ben de annemi çok seviyordum, Allah rahmet eylesin. Ama en az annelerimiz kadar onları sevmeliyiz. Eğer anlarsak ayeti, bence annelerimizden daha çok sevmeliyiz. Kendi öz annelerimizin bir üstüne çıkmalı onlar. Böyle olunca aslında Kur'an'ın söylediğini yerine getirmiş oluyoruz. Üçüncüsü, onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimizi gündem ettiğimiz kadar gündem etmeliyiz. Kendi annelerimizi ne kadar gündem ediyorsak bu annelerimizi daha fazlasını etmeliyiz. Çünkü ayet bize onu söylüyor aslında. Anne kılmasının bize yüklediği sorumluluklar var. Bu sorumluluklardan bir tanesi de bu. Onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimizi hayırlarla yad ettiğimiz gibi yad etmeliyiz. Yad etmeliyiz. Bana kızmazsanız, hoca kendisini anlatıyor falan diye Allah riyada yazmasın. Sadece örnek olsun diye söyleyeyim. Ben anneme elimden geldiğince hayır ve hasenatta bulunurum. Vallahi analarımıza da bulunurum. Bu Cüveyri annemiz için derim. Bu Ümmü Seleme için derim. Derim. Çünkü ayet bana bunu söylüyor. Hatice anamızla başka benim hukukum. İnşallah, ben umuyorum ki
beni unutmayacak o anam inşallah. Ondan farklı bir muamele ümitliyim yani. Çünkü yüreğimde bir başka sevgi var. O sevginin bana bazı şeyler kazandıracağına dair ümidim var. Allah o ümitten beni geri koymasın. Aynısını yapın ne olur. Bu annelerimizle bu irtibatımız bizim böyle olmalı. Hayırlarla yad etmek, onları gündem etmek, onlarla her an beraberce yaşamak. Beşincisi de şu, onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimizi özlediğimiz kadar özlemeliyiz ve cennette onlarla beraber olmayı arzulamalıyız. Allah bizi onlardan ayırmasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim, biraz büyük olsaydı daha iyi olacaktı ama biraz aceleye geldiği için olmadı. Şurası Mescid-i Nebevi biliyorsunuz. Bakın şurada odalar var. Buradaki odalar bittikten sonra odalar bu tarafa doğru kaydı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 9 tane hanesi oldu bir anda. Mariye validemiz Meşrebeti İbrahim diye Medine'nin içlerinde Avali diye bir bölge var, orada oturdu. Ama analarımız burada oturdular. Şu her bir oda bir medrese aslında. Analarımız zaten bu, muallime onlar. Şuradaki her bir oda aslında bugünkü karşılığa bir sınıf. Daha iyi bir karşılığına bir mektep aslında. Burada insan yetiştiriyor analarımız. Analarımız boş durmuyor. Her bir annemize Allah Resulü burada bir alan açmış ve bu açtığı alanla alakalı da onlar orada hizmetlerini yapıyorlar. Şu Mescid-i Nebevi'nin şuradaki arsalısı var ya, şuradaki arsalar, şuradaki arsalar. Harise İbni Numan isimli bir sahabi efendimizin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki tane odasını Sevde ile Ayşe anamızın odalarını kurunca Harise şurada oturdu. Şimdi bir müddet sonra annelerimizin sayısı artmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi hanımla evlenince Harise biraz kaydı, yeni bir ev yaptı kendine. Fatıma anamız Ali ile evlenince radıyallahu anh gelip burada oturmak istedi. Ve Efendimiz'e bir gün geldi, dedi ki ya Resulallah, ey babacığım, ben de sana yakın olmak istiyorum. Harise'ye desen de o evini bana verse, kendine bir yeni bir ev yapsa. Dedi ki kızım, utanıyorum Harise'ye diyeyim. Çünkü her evlendiğimde adamı evinden ettim. Onun için utanıyorum dedi. Duydu bunu Harise, evi hemen boşalttı. Fatıma anamızı da buraya aldı. Sonra aşağıya yeniden kendisine ev yaptı. Bu Harise İbni Numan, Allah kendisinden ebeden razı olsun. İyi tanıyın bunu. Bedir, Uhud, Hendek, kaç tane gazvenin kahramanıdır. Bir gün Resulullah'ın rüyasına geliyor. Allah Resulü rüyada cennette bir yerden çok güzel bir Kur'an sesinin geldiğine şahit oluyor. Sese doğru yürüyor rüyasında. Bir de bakıyor ki Harise cennette Kur'an okuyor. Bu sevinçle de uyanıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Anında Ayşe'yi anlatıyor radıyallahu anha. Ayşe diyor, bugün Harise'yi gördüm rüyamda, böyle böyle. Harise'nin bu mükafatı niye kazandığını bilmiyorum diyor. Ya Bedir'in ashabı, Uhud'un ashabı bir sürü iş yapmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halen diyor ki niye kazandığını bilmiyorum. Ayşe anamız diyor ki ya Resulallah, ben onun komşusuyum. Benim bir tahminim var, söyleyebilir miyim? Söyle diyor. Ben sahabe içerisinde Harise'den daha fazla annesine karşı duyarlı olan birini görmedim. Öyle bir annesinin hizmetini yapıyor ki ben hayran oluyorum diyor. Allah Resulü bu cümleyi duyunca işte budur diyor. İşte budur. Harise'ye cennet kazandırtan işte budur. Peygamberin onu rüyasında cennette görmesi ona cennet müjdesidir. İşte budur diyerek bunu söylüyor. Bu odaların hatırası böyle. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir anda 9 ama toplamda 13. Bir anneyi de dahil ediyoruz biz, 14 tane hanımla evliliği oldu. Hepsi bizim anamız. Son 14.'sünü saymazlar. Ben sayıyorum. Esma binti Numan mahrumiyet yaşamış birisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da evlenmeyen birisi. Ben onu da anne olarak görmek istiyorum ve anne olarak sayıyorum. İnşallah da isabet kaydı.

diyorumdur. Bu 14 tane annenin bize verdiği 14 tane mesaj var. 14 kavram. Analarımızın üzerinden alıyoruz bunu. Bakın ben vereceğim kavramları, siz artık onlarla alakalı şeyleri yapacaksınız. Biz Hazreti Hatice dediğimiz zaman karşısına yazacağımız kelime, kavram fedakarlıktır. Müthiş. Neler olduğunun onlarca örneği var. Her şeyini feda etti. Kabe'nin süt kardeşi diye anılan bir evde oturuyordu. Vefat ettiğinde çadırı andıran bir evde oturdu. Ve o anlarda, son anlarda Allah Resulü, ey Hatice'm sana hiç rahat ettiremedim dedi. Allah Resulü'nü yine teskin etti. Hayır dedi, ben en güzel günlerimi senin yanında yaşadım. Vefat ettiğinde kızı Fatıma'ya sarılıp Efendimizin ağladığını okuyoruz biz kaynaklardan. Nasıl teskin ediyor kızı Fatıma'yı biliyor musunuz? Sen de benim gibi annesiz kaldın diyerek. Orada da yine gönlünde annesi var. Sen de benim gibi annesiz kaldın deyip Fatıma'sını teskin ediyor. Dolayısıyla Hatice anamızın gerçekten bu anneler içerisinde konumu bambaşkadır. Her ne kadar o nübüvvetin 10. yılında vefat etmiş olsa bile Hatice hiç gündemden düşmedi. Hiç. Vefatından sonra bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en baş gündemindeydi. Son Mekke'nin fethi sırasında 10 bin kişiyle şehre girdiğinde Kabe'den önce gidip Hacun mıntıkasında Hatice'sinin kabrini ziyaret etmesi de o gündemden düşmediğinin en önemli işareti zaten. Dolayısıyla o bambaşka bir şey. Hatice demek fedakarlık demek. Hazreti Sevde cömertlik. İnanılmaz bir kamet var onun hayatında bu noktada. Ayşe anamız bilgelik. O ilim insanı. Yemek yapmayı fazlaca sevmez, ev işlerini sevmez. İlim insanı, ilimle uğraşır. Fakihe her alanda. Mesela Urve İbni Zübeyir, onun yeğeni biliyorsunuz. Teyzesi yani Hatice, Ayşe annemiz. Bir gün böyle annesini dinliyor yani teyzesini. Hayretle diyor ki ya ana diyor, sen tefsirden konuşuyorsun, hadisten konuşuyorsun, Arap dilinden konuşuyorsun, kıraatten konuşuyorsun. Hepsini anladım diyor. Bunların hepsini anladım da ya sen tıptan da konuşuyorsun. Tıbbı nereden öğrendin? Duygulanıyor Ayşe anamız. Diyor ki ya diyor ben nasıl bir muallim tarafından yetiştirildim biliyor musun? Benim muallimim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ben nasıl bir muallim tarafından yetiştirildim? Onun için bilgelik Ayşe anamızda bambaşkadır. Gerçekten o ilimde zirve birisidir. Nicesi onun önünde gelip diz çöktü, ders aldı. Son dönemlerde Mesruk bin Ecda, onun en baş talebesi biliyorsunuz. 3000 tane talebesinden bahsediyor Ayşe anamızın. Böyle bir ilimde zirve olan birisi. Onun için biz onu bilgelik olarak isimlendirmeli. Ya da bilgeliği ondan almalıyız. Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer'in kızı biliyorsunuz, abidelik, ibadet noktasında kardeşi Abdullah İbni Ömer gibi bambaşka bir hali var. Hazreti Zeynep, bu Zeynep binti Hüzeyme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sadece 3 aylık bir evliliği var. Ama biz ondan alacağımız şey narinlik. Narin bir hanım, narinliği en güzel bir biçimde de yansıtan birisi. Ümmü Seleme anamız dirayetlilik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye gibi zor bir yerde onunla istişare ediyor ve onun söylediğini yapıyor. Ve onun söylediğini yaptığı için de sahabe ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arasında böyle farklı bir kırgınlık olmaması noktasında bir güzellik ortaya çıkıyor. Dirayet Ümmü Seleme anamızda bambaşkadır. Zeynep binti Caş, yardımseverlilik, acayip bir noktada el işleriyle bir şeyler yapar, onları gönderir pazara sattırır. Hazreti Ömer zamanına kadar yaşıyor biliyorsunuz. Ömer bir sürü Beytülmal'den ona pay göndermiş. Pay geldiği anda şöyle örtüyü açar böyle eliyle, bakmaz ne olduğunu, hemen o infakının üzerine kapatır bu şekilde. Saymaz ne olduğunu. Ve hizmetlisine ya da kendisi elini daldırır, eline ne geldiyse verir. Saymadan verir. Saymadan verme noktasındaki bir şey ki Resulullah ona tavsiye etmiş aslında bunu.
Niye böyle yaptığını soranlara da olur ki miktarı öğrenirsem şeytan bana farklı bir biçimde yaklaşır da o hayırdan beni mahrum ederdir. Saymadan verir ve binlerce Medine'nin dulunu, yaşlısını, kadınını sevindirir. Onun için Ayşe anamız ondan sonra arkasında gönlü kırık, mahzun bir sürü dul kadın kaldı der. O vefat etti. Medine'nin fakirleri bu noktada sahipsiz kaldı der ki onun aslında infakı biraz da vefatından sonra ortaya çıkıyor. Hazreti Cüveyriye çok tanıdığımız bir isim değil ama muhakkak tanımamız gerekir. Uyumluluk, uyum, aksilik yok, öyle geçimsizlik yok. Hayata bugünkü ifadeyle pozitif bakma, böyle her şeyde bir uyum arama. Cüveyri annemizde biraz bu var. Mesela annelerimizin arasında bazen sıkıntılar olur işte insani anlamda. Cüveyriye validemiz hiç yoktur o işlerin içerisinde. Hep uyumluluk onun hayatında var. Onun için tanınması gereken birisi. Ümmü Habibe biliyorsunuz Ebu Sufyan'ın kızı, sebatlılık. Sebat, sabır bambaşka onda. Safiye anamız, Safiye binti Huyey biliyorsunuz Yahudi asıllı. Cesaretlilik, aynen Allah Resulü'nün halası Safiye gibi cesarette bambaşka bir noktada. Meymune validemiz, takvalılık. Reyhane bir başka Yahudi asıllı birisi biliyorsunuz annelerimizden. Çok azdır da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberliği. Zerafetlilik. Maria anamız nezahetlilik. Esma binti Numan vakarlılık. Kavramları bir daha tekrar edip bir şey söyleyeceğim size. Fedakarlık, cömertlik, bilgelik, abidelik, narinlik, dirayetlilik, yardımseverlilik, uyumluluk, sebatlılık, cesaretlilik, takvalılık, zerafetlilik, nezahetlilik ve vakarlılık. Hepsini toplayın. Soruyorum benim kızlarıma. Çekinmeyin söyleyin. Hepsini topluyorum. Bunun karşısına bir kavram yazsam ne yazacağım? Saliha. Saliha kadın bu. Saliha kadının kodları bu. Bu salihalık meselesinde ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında kendi hanımları ki bizim annelerimiz onların üzerinden bize verdiği mesaj bu. Şimdi bunu şöyle anlamıyoruz değil mi? Biz doğru anladığımız için ben oraya temas etmedim ama yine de düzelteyim. Zihinlerde yanlış bir şey kalmasın. Diyelim ki Hazreti Ebu Bekir'in sıdkından bahsediyoruz. Ömer'in adaletinden bahsediyoruz. Osman'ın hayasından bahsediyoruz. Ali'nin ilminden bahsediyoruz. İlâ ahir. Bunlardan bahsederken Ali'de ilim var da diğerlerinde yok diye bir şey söylüyor muyuz? Ya da Ömer'de adalet var da diğerlerinde yok diye bir şey söylüyor muyuz? Hayır, böyle söylemiyoruz. Biz bunları andığımız zaman şunu söylüyoruz. Hepsi adil ama Ömer bir başka adil. Hepsi sadık ama Ebu Bekir bir başka sadık. Şimdi bu annelerimiz için de bu ortak olarak kullanılan bütün kavramları bulmak mümkün. Fedakarlık Ayşe anamızda da var. Cömertlik Hazreti Hatice'de de var. Ama burada andığımız her bir kavram onun hayatında abidevi bir noktaya geliyor. Dolayısıyla biz toplamını topladığımızda hepsini bu 14 tane kavramı bizim karşımıza çıkan şey nedir? Salihadır. Saliha kadın nedir? Dünyada Allah'ın insana vereceği en büyük nimettir. Bundan daha da büyük bir nimet yok. Ne mal, ne mülk, ne şu, ne bu. En büyük nimeti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu noktada koyuyor. Allah bütün hanımlarımızı saliha, bütün erkeklerimizi de sadık olanlardan eylesin. Son bahis şu, vakitte baya geçmiş ama çok önemli bir bahse geldik. Ben en sona sakladım, keşke en önemlisini en başta söyleseydim ama iyi alacağınızı umuyorum. Şimdi söyleyeceklerim sadece hanımlarla da alakalı değil, bu tarafla da alakalı. Bütün söylediklerim gibi iki tarafta alınması gereken mesajları buradan alacaklar inşallah. Efendimizin yetiştirdiği anneler. Kastımız ne burada? Sahabeyi yetiştirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bugün biz sahabe tabakatlarında, ensap kitaplarında
10 bine yakın sahabe efendimizi okuyoruz. Bunların hayatlarından bazı

bazılarında az malumat var, bazılarında çok var. Çok olanların sayısı aşağı yukarı 2000 civarında. Onları epey ciddi bir biçimde tanıyoruz. O 10 bin sahabinin 2000'i kadınlardan oluşuyor. 2000 tane insanı kadın olarak biz tanıyoruz. Tarih ne zaman? Miladi 6. asır. Erzurumların bir ifadesi var. Cırıldım derler. Duydunuz mu? Cırıldım, patladım demek yani. Gerçekten bazen insan fıttırıyor, patlıyor. İslam'a bir de bu kadın meselesinin üzerinden vurmuyorlar mı? İnsan çıldırıyor böyle. Ya Allah'tan korkmazlar. Çıkarın siz miladi 6. asırda, 7. asırda, 8. asırda, 10. asırda, 12. asırda 2000 tane kadının hayatını bize anlatın da biz de bir okuyalım sizin kaynaklarınızdan. Yok. Bir de kadının adı yok derken kadının adını tarihten İslam silmiş gibi bize buradan bir şeyler söylüyorlar. Asıl bizi fıttırtan şey de şu, biz Müslümanlar olarak bu suçu, bu ithamı üzerimize alıyoruz. Sanki evet böyle bir şey varmış gibi bir şey var bizde. Bir suç işlemiş çocuk psikolojisi var bizde. Bir kere biz kendi halimizi buradan kurtarmak durumundayız. Bu işin ayrı bir boyutu. Ben başka bir şeye geleceğim şimdi. Şimdi ben hepinizin içindeyim. Genel itibariyle bizim kızlarımızın, hanımlarımızın sordukları soruların üzerinden buradan bir şey oluşturacağım. O 2000 tane anne, 2000 tane hanım, hanım sahabi hayatlarını biliyoruz. Bir sürü var içlerinde ki çoğu zaten bu meselelerin içerisinde olduğu için isimlerini de hayatlarını da biliyor. Ben 5 tane isim seçtim şu anda. Allah Resulü'nün yetiştirdiği annelere numune olsun diye. Seçtiğim isimlerin şöyle bir sebebi var. Dayatmalar İslam'a hizmet etmeye engel mi? Dayatmanın ne demek olduğuna geleceğim şimdi. Kadınlık, cihat ve sonunda şehadet olan bir hayata engel mi? Evlilik, ilim yolunda derinleşmeye engel mi? Annelik, sosyal hayatta yer almaya engel mi? İmtihanlar, mücadelenin istikrarına engel mi? Beş tane soru soruyorum. Bu 5 tane soruyu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği anneler üzerinden vermek istiyorum. Bu anneleri eğer bu çerçeveden anlarsak, inanın kadınlık bizim hayatta görevimizi yerine getirme noktasında bir dezavantaj değil. Erkeklik de başlı başına bir avantaj değil. Üstünlük takvana deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biz bunu sadece ırk olarak anlıyoruz. Hayır, bu ırk olarak değerlendirilecek bir şey değil. Üstünlük takvadadır deyince Allah Resulü her şeyi dahil etti ona. Üstünlük erkekte değil, üstünlük şu kabilede değil, üstünlük coğrafyada değil, üstünlük şu şehirde doğmak değil, üstünlük şöyle olmak değil, üstünlük yaşlılık değil mesela. Üstünlük gençlik de değil, üstünlük takvada. Allah Resulü bütün her şeyi sıfırladı, bir şeyi koydu buraya. Dolayısıyla biz biraz da bu çerçeveden değerlendirmek durumundayız. Şimdi birer birer ele alalım. Dayatmalar İslam'a hizmet etmeye engel mi? Ne dayatır bize? Mesela toplumun geleneği, göreneği dayatır. Çevre baskısı dayatır. Toplum algısı dayatır. Falanca dayatır, filanca dayatır. Bir sürü bugün hayatımızda dayatmalar var. Bu noktada eğer dayatmalar varsa önümüzde ve ben de sizin adınıza konuşuyorum, ben bir kadınsam İslam'a hizmet etmeye kadınlığım engel olur mu? Olmadığının en güzel işaretidir Allah Resulü'nün yetiştirdiği bir anne olan Esma binti Yezid. Tarihe altın harflerle yazılması gereken bir kadındır. Hatibun Nisa diye bilinir. Medine'de kadınların sözcüsüdür. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu öyle bir yetiştirmiş ki hiçbir dayatma, bu biraz önce saydığım ya da burada sayamadığım nice dayatmaya karşı ortaya koyduğu o karşılıkla bu işin nasıl olması gerektiğinin en güzel numunesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine açtığı alan üzere ortaya koymuştur.
Onun için hiçbir dayatma. Bugün işte şu oldu, bu oldu, bazı bahanelerle ileriye bir şeylere sürdüğümüz zaman işin içinden çıkamıyoruz. Biz biraz aslında burada erkek kadın hepimiz acılarımızı, sevinçlerimizi, başarılarımızı, imtihanlarımızı yönetmeyi bilmiyoruz. Bazen Allah'ın bizi bir şeylerden mahrum etmesi bize bir avantaj. Bir kızımız için konuşuyorum. Bir babam var mesela benim. Beni evden dışarıya çıkarmıyor. Asla diyor gidemezsin. Evde olmam her ne kadar bu noktada dezavantaj gibi gözükse o bir imtihan. Ben o imtihanı yönetsem, o imtihanı doğru dürüst yönetirsem evde bile birçok şey yapabilirim. Sadece hizmet, mücadele, gayret birkaç alanla alakalı değil ki. Bugün elhamdülillah birçok alanda hizmet edebileceğimiz imkanlar var. Yeter ki biz bunları iyice tespit edebilelim. Biz bunların ne olduklarını bilelim. Oradan kendimize yollar açalım. Bazen mahrumiyetin bize başka bir nimet kazandıracağını unutmayalım. O çerçeveden yürüyelim. Bakın bakalım Allah ne kapılar açıyor bize. Dolayısıyla dayatmalar İslam'a hizmet etmeye engel mi meselesine vereceğimiz cevap bu. İkincisi, kadınlık cihat ve sonunda şehadet olan bir hayata engel mi? Olmadığının en güzel örneğidir Ümmü Haram anamız. Ümmü Haram şu anda nerede? Kıbrıs'ta. Ta Kıbrıs'a, Medine'den kalkacak ta Kıbrıs'a ve kaç yaşlarında biliyor musunuz? 86 yaşlarında. 86 yaşlarında varacak ve orada o 86 yıllık ömrünün sonunu şehadet ile noktalayacak. Kim dedi bu manada kadınlık buna engel diye? Mesela kadınlar içerisinde Asr-ı Saadet'te şehadet sevdasıyla yanıp tutuşan bir kadın var. Ümmü Varaka anamız. Yanıp tutuşuyor böyle. Gelip Allah Resulüne ikide bir ya Resulallah ne olur beni cihada götür, ne olur şunu yap, ne olur bunu yap. Ki zannediyor ki sadece şehadet ona cihatta ulaşacak. Diyor ki Efendimiz en son bir gün Ümmü Varaka diyor. Sabret diyor ya sabret. Allah sana o sevdayı kavuşturacak. Ve Ümmü Varaka kendi evinde şehit oldu. Kölesi tarafından öldürüldü. Şehit olarak tarihe yazıldı. Şehadet budur işte zaten. Gönülden isteyene Allah veriyor. Bu manada Cenab-ı Hakk'ın ikramı bazen vermese de o yürekten o sevgi sonuna kadar devam etse, yatağında da ölse şehittir diyerek peygamberin verdiği o müjde de var önünde bir şekilde ulaşıyor. Onun için hiçbir şekilde kadınlık ne cihada ne de o cihadın sonundaki hayata engel değil, şehadete engel değil. En güzel örneği Ümmü Haram. Evlilik ilim yolunda derinleşmeye engel mi? Engel mi? Olmadığının en büyük işaretidir Hazreti Fatıma. Fatıma anamız Allah Resulü'nden sonra sadece 6 ay yaşadı. Ne dedi biliyor musunuz Ayşe annemiz onun için? Eğer yaşasaydı Fatıma birçoğumuz onun talebesi olacaktık. O kadar ilimde zirve. Ve o ilimde zirve olan Hazreti Fatıma 5 tane de çocuk annesi. 5 tane çocuğa annelik yapacak. Ali gibi birine eşlik yapacak. Ehli Beyt'e annelik yapacak. Kıyamete kadar gelecek olanların da bu noktada örneği ve model olacak. Asla evliliğin bu konuda ilimde, ilimle derinleşmeye engel olmadığında en güzel numunesi olacak. Şimdi ben burada kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Bizi dinleyen başkaları da var. Ümmetin kızları şu anda ilim noktasında erkeklerden daha iyi bir noktadalar. Elhamdülillah bu güzel bir şey ve iftihar edeceğimiz bir şey. Medreselerde öyle, ilahiyatlarda öyle, şurada öyle, burada böyle. Birileri bundan rahatsız, ben bundan rahatsız değilim. Gayet de bu manada memnunum. İnşallah daha da ileriye doğru gideceklerine dair de ümidim var. Ancak kızlarımız evlilik yaptıkları anda iş bitiyor. İlginç bir şey ama böyle. Asıl evlilik ilmi destekleyecek bir şey olması gerekirken yakın bir zamanda benim öyle bir dersim var bir üniversitede. Biraz kızdıracağım gençleri evlilik neye destek neye engel diye. O derslerde de söyleyeceğim.
Evlilik eğer Allah'ın bir emri

ise bir şeye engel olacak bir şey değil, destek olacak bir şey. Ama biz doğru konumlandırmadığımız için bu noktada yanlış şeyler yapıyoruz. Eğer erkekler hanımlarında böyle bir istibdat varsa, yani böyle bir kabiliyet varsa, ilim yolunda ilerliyorlarsa yapacakları en güzel şey onlara destek olmaktır. Hanımlar da bu desteği suistimal etmeden, pergelin bir ucu evlerinde, evlerini aksatmadan bu işi yapmak zorundadır. Hayatın dengesini bozmaya hakkımız yok bizim. Dengeleri bozarsak eğer, o dengesizlik bizi de o şeyin içerisinde perişan eder gider. Onun için bu noktada eğer evlendiğiniz hanımlarda böyle bir istibdat varsa yapmanız gereken en önemli şey onlara destek olmak. Şimdi ha erkek sevap getirmiş eve, ha kadın sevap getirmiş. Vallahi farkı yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ortaksınız ya. Şimdi ben bir şeyler yapıyorum. Hanım da zavallı işte uğraşıyor evin işleriyle. 3 tane çocuk var ondan uğraşıyor. Bir sürü akraba var ondan uğraşıyor. Bir sürü sıkıntı var ondan uğraşıyor. Ben de sevap alıyorum, o da sevap alıyor. Biz ortaklaşa o sevabı bölüşüyoruz. İnşallah o benden daha fazlasını alıyor. Tersten olsaydı, ben başka bir şeyle uğraşsaydım, o İslami hizmetlerle uğraşsaydı, o ilimle uğraşsaydı yine eve getirilen sevap ortak. Ama dediğim gibi aşırılık yok burada. Evin asli sorumluluklarını aksatma gibi bir şey de yok. Denge üzere gitmek var. Olması gereken de bu. Bakın Fatıma anamızda da bunu görüyoruz. Örnek onun için seçildi zaten. 5 tane çocuğu olmasına rağmen hiçbir şeyi aksatmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç sene sonra acıdı Fatıma'ya. Bilal'e dedi ki, Bilal dedi, git Fatıma'ya biraz ev işlerinde destek ol. Bilal gitti. Dedi ki Fatıma, beni Resulullah gönderdi. İstersen çocuklara ben bakayım, evin işleriyle sen uğraş. İstersen ev işlerinde bana düşen bir şey varsa onlarla ben uğraşayım, sen çocuklarla uğraş. Fatıma anamız tam bir ana, cevap şu: çocuklarla ben uğraşayım, diğerleriyle sen uğraş. Çünkü o çocukları yetiştirecek Fatıma anamız. Ve yetiştirdi o 5 tane çocuktan, biliyorsunuz Muhassin bebekken vefat etti. Kalan 4 tanesi Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Biz bugün bu dördünün adını yazdığımızda şöyle yazıyoruz: alem vahdeti Hasan'la öğrendi, şehadeti Hüseyin'le öğrendi, izzeti Zeynep'le öğrendi, dirayeti Ümmü Gülsüm'le öğrendi. 4 tane o evladını bu alanlarda böyle yetiştirdi. Dolayısıyla bu işin örneği var önümüzde. Başkalarının örneklerini, modellerini bize dayatan insanlara ya da bizim zihinlerimizde bu noktada çağrışan başka şeylerin hepsine bizim itirazımız var. Bizim örneğimiz belli ortada ve bu manada o örnekler bize bunların hepsini öğretiyor. Dolayısıyla evlilik ilim yolunda derinleşmeye engel mi sorusunun cevabını Fatıma anamızdan öğreniyoruz. Annelik sosyal hayatta yer almaya engel mi? En güzel örneği kim bunun? Ümmü Süleym. Kim Ümmü Süleym? Enes'in anası, Bera'nın anası, Talha'nın, Ebu Talha'nın, Zeyd bin Sehl diye ismiyle bilinen Ebu Talha'nın eşi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de yanında olan bir kadın Ümmü Süleym. Ve o Ümmü Süleym Huneyn'in içerisinde de savaşta olan birisi. Bu kadar şeyi var ama sosyal hayatın içerisinde de yeri var. Analık asla ihmal edilecek bir şey değil ama hayatın içerisinde de bir Müslüman kadının olması gereken yerlerde yeri var Ümmü Süleym anamızın. Annelik sosyal hayata dahil olmaya engel mi sorusuna biz buradan alıyoruz alacağımızı. Sonuncusu da şu: imtihanlar mücadelenin istikrarına engel mi? Bir isim seçtim burada. Kasıtlı olarak seçtim bu ismi. Çünkü bu isim üzerinden çok şey söylenir. İmtihanlar. Mesela ne? Diyelim ki Allah korusun kızımız evliliğini devam ettiremedi ve boşandı. Bir imtihan. Boşandı diye hayat bitti mi? Kocası öldü mesela. Hayat bitti mi? Babası vefat etti mesela. Hayat bitti mi? İftiraya uğradı mesela. Bir zalimin zulmüne maruz kaldı mesela. Aklınıza gelsin neyse imtihanlar. Hepsini yazın yazın yazın yazın. Hiçbir tanesi değil. Neden değil?
önümüzde kim var numune olarak yetişmiş anne?

Ne Esma binti Ebu Bekir var. Bu Esma anamızın hayatını bu çerçeveden bir okuyun. Bakın, Ebu Bekir gibi bir babaya kız olmak kolay bir şey değil. Biz bazen meselenin bazı noktalarını kaçırıyoruz. Diyoruz ki Ebu Bekir gibi bir babası var, ne de olsa öyle olunca olacak olan olan olacak. Öyle bir şey yok ya. Baba çok iyi olursa bu bir avantaj olduğu kadar dezavantajdır da. Çünkü iyi bir babanın ocağında pişmek çok zordur. Hele toplumun önündeyse, hele toplumun itibar gösterdiği bir insansa, insanın hayatı perişan olup gidiyor. Kendi özel hayatı diye bir şey kalmıyor. Böyle bir imtihanı yaşadı Esma anamız. Detaylarını veremiyorum vakit geçtiği için ama bilin yaşadı. Yıllar geçti aradan. Mekke'de erken evlilik var, biliyorsunuz, yaygın da bu. Evlenmedi. Ta 28 yaşına kadar, 28 yaşında aşere-i mübeşşereden olan Zübeyir bin Avvam'la evlendi. Allah da o evlilikten Medine'nin ilk çocuklarını onlara nasip etti. Abdullah İbni Zübeyir orada doğdu, biliyorsunuz. Ve Esma anamız hamileyken Sevr'e azık taşıdı, biliyorsunuz. Mücadele devam ediyor. Şimdi Zübeyir'le evlendi, başımızın tacı Hazreti Zübeyir. Yürümüyor evlilik. Yürümüyor. Yani burada Zübeyir kötü haşa ya da Esma kötü meselesi değil. Ya bazen uymaz. 25 yıl boyunca o evlilik için dişini sıktı. 25 yıl. Kaç kez babasıyla istişare etti Ebu Bekir radıyallahu anh'la. Bırakayım, boşayayım diye Hazreti Ebu Bekir müsaade etmedi. 25 yıl buna sabretti. Ama sabrederken, o imtihanları yaşarken asla annelikten ve hayatın içerisinde olduğu görevlerden herhangi bir taviz vermedi. Biz Esma anamızı bu imtihanları yaşadığı süreç içerisinde bile birçok hadisede görüyoruz. Bir şey atladım, onu da söyleyeyim size. Annesi bir müşrik. Annesiyle de bu imtihanları yaşadı. Hatta yıllar sonra annesi Kuteyle, biliyorsunuz Ayşe anamızın annesi Ümmü Ruman, o ilk dönemlerde Müslüman olmuş birisi. Esma'nın annesi Kuteyli'ye, o müşrik olarak kızını ziyarete geldiğinde annesiyle görüşmek istemedi. Ama Allah Resulü sonra uyarınca görüştü. Bu imtihanı da yaşadı. Sonra Abdullah İbni Zübeyir nasıl birisi, biliyorsunuz. Kafa tuttu dönemin zalimine. Yiğit bir insan, mücadeleci birisi. Haccaca kafa tuttu. O zamanki Emevi sultanlarına kafa tuttu. Hilafetini ilan etti. 9 yıl boyunca halifelik görevini icra etti. Oğlunun yanında hep duran bir anne oldu Esma anamız. En son artık kuşatılmış, Haccac adamlarıyla bir sürü iş yapmış, adamlarını satın almış, neler yapmış. Artık anne anlamış ki sonu şehadet bu işin. Oğlu gelip onunla vedalaştığında, şöyle bir sarılınca, üstünde zırhını görünce, oğlum demiş, sen Allah yolunda feda olacak birisisin. Bu zırhın ne işi var senin üstünde demiş. Git öl demek bu. Bu mücadeledeki o istikrarı bu. Böyle bir şey. Ve orada mesela ana, adamların beni birer birer terk etti dediği zaman da İbni Zübeyir'e dediği söz şudur: Allah yolunda olan insanı yanındaki insanların terk etmesi etkilemez. Sen yanındaki insanlara mı bakıyorsun? Allah için bu yol. Ve böyle bir istikrar ve daha neler. Hangi imtihanı konuşursa konuşalım, biz Esma anamızdan bu noktada alacağımız çok şey var. En son şehit oluyor, biliyorsunuz, Abdullah İbni Zübeyir. Başı kesik. Şöyle sergileniyor ki insanlar korksunlar bundan sonraki sultanlara karşı çıkmaktan. Haccac diyor ki gelsin Esma benden özür dilesin, indireyim onu oradan. Ben mi onun ayağına gidecekmişim diyor. 100 yaşında o günlerde Esma anamız. Ben mi onun ayağına gidecekmişim? Ben zalimlerin asla ayağına gitmem diyor. Ve yürümüyor ayaklarına. Ve birkaç gün sonra oğlunun başsız bedeninin önünden geçerken şöyle bir bakıyor. Bu hatip bu minberden ne zaman inecek diyor. Başı yok ama o hatip halen konuşuyor. Zulme karşı adaleti haykırıyor. Zalime karşı onun zulümlerini yüzünü haykırıyor. Ve Esma anamız 100 yaşında bile o istikrardan asla taviz vermiyor. Kim dedi ya imtihan engel diye. Bazen Allah gönderir bazı imtihanları.

0: üzerinden bunu da anlamak durumundayız. Ne olur benim güzel kardeşlerim, erkeğiyle kadınıyla bu işleri böyle anlayalım ve şu güzel hayatı güzel bir biçimde noktalama adına, işi güzel bir biçimde bitirme noktasında bir gaye ile, bir mefküre ile, bir hayal ile yürüyelim. Bakalım Allah bu işi nereye götürecek. Size bir resim gösterip dersimi bitirmek istiyorum. Görüyor musunuz? Bir kardeşimiz hacda annesini taşıyor böyle sırtında. Keşke biraz daha büyük, parlak olsaydı daha iyi olurdu ama maksat hasıl oldu yani. Böyle bir tablo var Asr-ı Saadet'te. Abdullah İbni Ömer de şahit oluyor. Bir sahabe efendimiz almış böyle anasını sırtına, koşturuyor hacda, böyle terlemiş de. Koşarken de diyor ki annemin zelil devesiyim ben. Başka binekleri usansa da usanmam asla ben. Böyle bunu da söyleyerek koşturuyor koşturuyor. Damla damla böyle ter akmış. Geliyor aleyhissalatü vesselamın o güzel yetiştirdiği talebe olan Abdullah İbni Ömer'in karşısına. Ey İbni Ömer diyor, sen Resulullah'ı çok iyi tanıyan birisin. Ben kaç gündür annemi böyle taşıyorum. Kaç gündür. Anneme olan borcumu yerine getirdim mi? Şu anda ödeyebildim mi? Sen Resulullah'ı çok tanıyan birisin. Ne olur bunun cevabını ver bana. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bu işi öğrenmiş olan birisi Abdullah İbni Ömer diyor ki hayır. Onun doğum esnasında çektiği acılara karşı dile getirdiği bir tek ahın bile karşılığını ödeyemedin. Bir ahı bile ödeyemedin. Şimdi bunu İbni Ömer söylüyorsa bence durup bu sözün üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyor. Sırtlarımızda bile taşısak haklarını ödeyemeyeceğimiz annelerimizin ve babalarımızın da kıymetini bilmemiz gerekiyor. Annelik adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiklerini de iyice anlamamız gerekiyor. Ve hayatımızı da o çerçeveden tanzim etmemiz gerekiyor. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo

0: hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Çalışınız, helal kazanınız. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, muhtaç olursanız dininizi verip alırsınız. Dini verip de yememek için alın teriyle çalışıp yemelidir.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
5: Radyo Tiyatrosu Şahit.
6: Hadi ne bekliyorsun? Vursana topu hadi.
7: Oh, yoruldum, biraz dinlenelim Orhan. Saatlerdir oynuyoruz.
6: Tam kızışmıştık, oyun bozanlık ediyorsun.
8: Yapmayın, durun, yapmayın. Yapmayın.
6: Biri bağırdı, duydun mu? Evet, birisini dövüyorlar galiba. Gel bakalım.
8: Yapmayın.
9: Sana gelirken parayı getir demedik mi? Patronun tepesini attırmadan parayı çıkart hadi.
8: Yahu ne laftan anlamaz adamsınız. Param olsa vermez miyim sanıyorsunuz? Yok işte, yok.
9: Son defa söylüyorum, parayı veriyor musun vermiyor musun? Bak arkadaş, şakamız yok. Emir aldık. Ya parayı verirsin ya da leşini sereriz.
8: Yapmayın, acıyın. Param yok diyorum. Birkaç hafta müsaade edin, parayı getiririm.
9: Anlaşıldı. Sen sözle yola gelmeyeceksin. Şimdi görürsün gününü. Son defa söylüyorum. Parayı veriyor musun, vermiyor musun?
8: Delirdiniz mi siz? Bırak o bıçağı, bırak diyorum.
9: Geberteceğim seni. Al, al bakalım.
8: Al, yandım.
9: Cezanı buldun işte. Sana şakam olmadığını söylemiştim. Şimdi cesedi arabaya kadar taşıyıp bagaja koyma işi kaldı. Böylece ne benim seni öldürdüğümü öğrenecekler, ne de cesedini bulacaklar.
6: Aman Allah'ım, katil. Katil adamı öldürdü, bıçakla öldürdü, gördün mü Orhan? Korkudan elim ayağım titriyor. Gel hemen kaçalım buradan Ekrem. Katil bir görürse bizi de öldürür. Doğru söylüyorsun, kaçalım hemen. Ayağım. Boşluğa gelince korkuldu galiba.
9: Hey, neler oluyor orada? Siz ikiniz durun bakayım orada.
6: İlhan gördü bizi. Mahvoldum şimdi.
9: Siz ikiniz ne arıyordunuz burada bakayım ha?
6: Biz yapıyorduk.
7: Oyun oynuyorduk efendim.
9: Ne oyun oynuyordunuz?
6: Oyunu.
9: Yalan söylemeyin. Oyun oynamıyordunuz burada. Beni gözetliyordunuz değil mi? Hadi doğruyu söyleyin bakayım.
6: Biz kurbağa avına çıkmıştık efendim.
9: Madem öyle, yakaladığınız kurbağaları gösterin bakayım. Nerede ha?
6: Daha yakalayamadık. Hemencici kaçıyorlar bizi görünce.
7: Evet, geçen hafta bir sürü yakalamıştık. Hep arkadaşlarımıza dağıttık ama bugün bir tane bile yakalayamadık daha.
9: Ya, demek kurbağa avlıyordunuz öyle mi?
6: Gidebilir miyiz artık efendim?
9: Tamam, gidebilirsiniz. Yok olun şimdi hadi.

0: Ne yani? Şimdi siz ikiniz bir cinayete mi şahit oldunuz?
1: Vallahi de billahi de doğru söylüyoruz komiser amca. Adamın biri bir adamı bıçakla öldürdü. Ben de gördüm komiser amca. Ekrem'le oynuyorduk, tesadüfen şahit oldum.
0: Peki bıçaklanan adamın öldürüldüğünü nereden biliyorsun?
1: Şey, hiç hareket etmiyordu. Bıçağı yiyince ben yere düşüp öylece kalmıştım.
0: Peki sonra?
1: Katil öldürdüğü adamı arabanın bagajına koydu. Biz tam kaçacakken ikimizi yakaladı. Bize ne yaptığımızı sordu. Biz de kurbağa avına çıktık dedik.
0: Bakın çocuklar, anlattığınız çok ciddi bir olay. Yani uydurmuyorsunuz ya. Eğer beni kandırmaya çalışıyorsanız...
1: İnanın doğru söylüyoruz komiser amca. Neden yalan söyleyelim ki?
0: Anlaşıldı. Ergun!
2: Buyurun efendim.
0: Minibüs kapıda mı?
2: Az önce geldi efendim.
0: Çocukları alıp minibüse bindir, ben de geliyorum. Bakalım anlattıkları doğru mu değil mi?

0: Patron bu işe sevinecek. Fırıncı parayı vermezse gözünün yaşına bakma gebert demişti.
1: Ben de geberttim işte.
0: Yalnız şu cesetten kurtulmalıyım. İşte Sarıyer sahiline geldik. Tarafta kimse yok. En iyisi burada durup cesetten kurtulmak. Cesetten kurtulmanın en güzel yolu denizdir.
1: Dalgaların bir cesedi nereye götüreceğini kimse bilemez.

0: Cinayetin işlendiği park burası mı?
1: Evet komiser amca. O adamı burada bıçaklayarak öldürdü.
2: Yüzünde kocaman bir çıban vardı. Elindeki bıçağı adamın göğsüne sapladı.
0: Ergun, çevreyi bir araştır bakalım. Olayla ilgili herhangi bir delil ipucu bulabilecek misin?
3: Baş üstüne komiserim.
0: Evet, cinayet burada işlendi diyorsunuz. Ama ortada ceset meset yok.
2: Söyledik ya, cesedi arabanın bagajına koydu o katil. Gözlerimizle gördük efendim.
3: Komiserim, hiçbir şey bulamadık. Ne boğuşma olduğunu ne de cinayet işlendiğini gösterir bir ipucu yok.
0: Peki kan lekesi filan? Çocuklar adamın bıçaklandığını söylüyorlar. Ortalarda kan izi olması gerekir.
3: Maalesef komiserim, en ufak bir belirti bile yok.
1: Mutlaka biz gittikten sonra kan izlerini temizlemiştir.
2: Zaten adama bir kere vurmuştu.
0: Bu kadar yeter. Binin arabaya bakayım.
1: Bizi nereye götüreceksiniz?
0: Nereye olacak? Ailelerinizin yanına. Onlara iki çift laf söyleyeceğim.
2: Bizi şikayet mi edeceksiniz efendim?
0: Evet. Ders kitabı yerine polis romanları okuduğunuzu ve tehlikeli hayaller gördüğünüzü söyleyeceğim.

0: Ya. Demek fırıncı parayı vermedi ve sen de onu öldürdün, öyle mi?
1: Evet patron. Sen parayı vermezse gebert demiştin ya.
0: İyi yapmışsın. Başkalarına gözdağı olur bu.
1: Sonra da cesedi kimse görmeden ayağına taş bağlayıp denize attım.
0: Aferin. Böylece peşinde delil bırakmamış oldun.
1: Yalnız patron, iki küçük çocuk beni gördü galiba.
0: Ne? Nasıl gördü?
1: Çocuklar bir şey görmediklerini, kurbağa avına çıktıklarını söylediler ama bana kalırsa cinayeti işlediğimi gördüler patron.
0: Allah kahretsin! Sana temiz iş yap dememiş miydim? Bir şey yapacağın zaman arkanda şahit bırakma demedim mi? He?
1: Ama onlar küçük iki çocuktu patron. Ne yapabilirdim ki?
0: Sersem, gerizekalı. Fırıncı gibi onları da öldürebilirdin. Şimdi başta sen olmak üzere ben ve teşkilat tehlike içindeyiz. Eğer çocuklar hakikaten cinayeti görmüşse polis ne yapar yapar bizi bulur.
1: Tabii polis çocuklara inanırsa patron.
0: Neden inanmasın ki?
1: Ortada ceset yok, kan lekesi yok. En ufak bir ipucu bile yok.

0: Ekrem, hadi kahvaltı hazır, gel oğlum.
1: Geliyorum anneciğim, gazeteye bakıyordum. Anne, anne, anne şuraya bak. Bak gazeteye bak.
0: Ne var, ne oldu Ekrem?
1: Şuraya bak anne, bak şu resme. Şu açık kafalı adam.

0: var ya, işte o geçen gün katilin öldürdüğü adamın resmi.
1: Hala mı aynı hikaye? Akıllı anmadın mı daha? Babanı da beni de rezil ettin komiserin önünde.
0: Ama ben yalan söylemedim ki anneciğim. Vallahi de billahi de o gün katil bu gazetede resmi çıkan adamı öldürmüştü.
1: Yeter. Bir daha bu evde böyle şeyler söylemeni istemiyorum. Şimdi adam gibi otur ve kahvaltını yap. Hadi.

0: Orhan! Orhan, aç şu kapıyı! Kim çalıyorsa kıracak ayol, aç!
1: Duydum anneciğim, şimdi açarım.
2: Orhan, Orhan, bir bilsen neler oldu?
1: Ne oldu, nedir bu hal?
2: Annen evde mi?
1: İşe gitti, gir içeri. Ne var, ne oldu, yüzün bembeyaz.
2: Anneannenin yanında konuşmayalım, senin odana gidelim, tamam mı?
0: Kimmiş gelen? Aa, Ekrem'miş. Hayrola küçük dedektif.
1: Hayırlı günler efendim. Şey, ders çalışmaya geldim de.
0: Aferin aferin. Geçin içeride çalışın.
1: Anlat hadi, ne oldu?
2: Al gazeteye bak. Gibi göreceksin.
1: Ama bu adam o katilin öldürdüğü adam değil mi?
2: O ya, oku bak resmin altında ne yazıyor.
1: Yukarıda resmi görülen fırın sahibi Yaşar Sevilen 2 gündür kayıptır. Bilseler ki kayıp değil öyle olduğunu.
2: İşte gördün, ne yapacağız şimdi Orhan?
1: Bilmem, karakola mı gitsek geri?
2: İyi ama komiser amca inanmamıştı ki bize.
1: Evet ama bu sefer inanır. Gazetedeki resmi görünce yalan söylemediğimizi anlar.
2: İster inansın ister inanmasın. Gel gidelim Orhan.
3: Yine mi siz? Bu sefer niçin geldiniz bakayım?
1: Size bugünkü gazeteyi getirdik efendim.
3: Ne varmış gazetede?
1: Katilin öldürdüğü adamın resmi. Alın bakın.
3: Verin bakayım. Hani nerede?
1: Bakın şu alt taraftaki resim işte.
3: Aa, gördüm. Karga resmi gören kızın sahibi Yaşar Sevilen 2 gündür kayıptır. Kendisini gören veya tanıyanların aşağıdaki telefona başvurmaları rica olunuyor. Ne varmış bunda?
1: O katilin öldürdüğü adam buydu komiser amca. Geçen sefer bize inanmamıştınız.
3: Güldürmeyin beni çocuklar. Bu basit bir kayıp ilanı ya. Okumadınız mı resmin altını? İlanı karısı vermiş.
1: Ama komiser amca.
3: Her gün böyle kaç kayıp olayı oluyor biliyor musunuz? Bu fırıncı da ya karısıyla ya da kayınvalidesiyle ailevi bir sebepten dolayı kavga edip başını dinlemek için birkaç gün ortadan kaybolmuştur.
1: Ama efendim.
3: Siz de hemen adamı cinayete kurban götürdünüz öyle mi?
1: Ama komiser amca inanmıyorsunuz. Katilin öldürdüğü adam bu adamdı.
3: Yeter. Hadi bakayım derhal evinize gidin ve derslerinize çalışın, tamam mı? Eğer bir daha karşıma gelirseniz

0: yapacağız şimdi? Komiser amca yine inanmadı bize.
1: Büyük insan olsaydık inanırdı. Çocuğuz ya.
0: Ekrem, aklıma ne geldi? Gazete yanında değil mi?
1: Yanımda, niye sordun?
0: Gel o haberi yazan gazeteciye telefon açıp cinayet olayını bir de ona anlatalım. Belki inanır bize.
1: Harika. İyi düşündün bunu Orhan. Gel hemen telefon açıp her şeyi anlatalım. Katili de fırıncıyı da tanıdığımızı söyleyelim.
0: Önce jeton alalım şuradan.
1: Sonra da hemen okula gidelim. Saat yaklaşıyor çünkü.
2: Çocuklar, çocuklar, çocuklar, derse başlamadan önce sizlere bugün toplumumuzda çok ayıp sayılan bir konuyu anlatacağım. Konu yalanla ilgili. Yalan söylemenin mahsurlarını tek tek anlatacak değilim. Sadece adam öldürmek kadar yalan söylemek de çok kötü bir suçtur.
0: Yazık, öğretmen bizim de yalan söylediğimizi sanıyor Ekrem.
1: Kimse inanmıyor ki bize, arkadaşlarımız bile.
2: Girin.
3: Affedersiniz öğretmen hanım.
2: Ne var Süleyman efendi?
3: Müdür bey Ekrem'le Orhan'ı odasına çağırıyor efendim.

0: Demek öyle, gazetemizde resmi çıkan fırıncıyı öldürdüler ha?
1: Evet efendim.
0: İlginç. Hayal görmediğinizden emin misiniz çocuklar?
1: Neden hayal görelim ki? Kimse inanmıyor bize. Ne ailemiz, ne komiser, ne arkadaşlarımız.
0: Ama sizi inanmamakta herkes haklı çocuklar. Kızmayın buna.
1: Neden bir şey?
0: Çünkü olayı ispat edilecek hiçbir delil, hiçbir iz yoktu ondan. Ortada ne ceset var, ne kan var, ne katil var. Hiçbir şey yok.
1: Kaç kere söyledik. Cesedi araba bagajına koydular.
0: Peki arabanın plakasını aldınız mı?
1: Yok, hiç aklımıza gelmedi.
0: Peki katili iyice gördüğünüze göre tarif edin bakayım. Nasıl birisiydi, ne giymişti, hatırlıyor musunuz?
1: Ben hatırlıyorum. Şöyle iri yarı, siyah saçlı, siyah kalın kaşlı birisiydi. He, yanağında da bir çuban izi vardı. Korkunç bir suratı vardı. Filmlerdeki kötü adamlara benziyordu.
0: Peki tek başına mıydı, yanında kimse yok muydu?
1: Bilmiyoruz, cinayeti işlerken tek başınaydı. Yanında başka biri olsaydı muhakkak görürdü.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Evet efendim. Yoksa siz de mi bize inanmıyorsunuz?
0: Tam bilemiyorum ama haber haberdir. Şöyle yan yana durun da bir resminizi çekeyim.
1: Neden resminizi çekiyorsunuz?
0: Gazetede çıkacak, haberi yazacağım ya. Bir resim de cinayetin işlendiği yerde çekeceğim. Hadi düşünelim bakayım.

0: Şu gazeteyi bırak da kahvaltını yap Kemalcan, soğuyacak.
1: Tamam tamam. Ah, ah, o da ne? Olamaz.
0: Hayrola, neden gülüyorsun?
1: Gazeteye bakmadın mı hanım? Baksana, bizim çocukların resimleri var. Ekrem'le Orhan'ın.
0: Aa, sahi mi? Dün bir gazeteci resmimizi çekti demişti de inanmamıştım ona.
1: Al bak al. Pek de yakışıklı çıkmış keratalar.
0: Yazıyı okudun mu? Küçük şahitler kayıp fırıncının öldürüldüğünü söylüyorlar. Aa, ama çok oldu bu çocuklar. Şimdi sorarım ben ona. Ekrem! Ekrem diyorum sana.
2: Efendim anneciğim.
0: Çabuk buraya gel bakayım.
1: Ha, sert davranma çocuğa Nimet.
0: Sen karışma lütfen. Zaten bu çocuğu şımartan da sen değil misin?
1: Allah Allah. Bu işin şımarıklıkla ne ilgisi var Nimet? Hem neden yalan söylesin ki? Madem ki cinayeti gördüm diyor, görmüştür. Doğru olamaz mı yani?
0: Sen komiserden daha mı iyi bileceksin yani? Hem komiser ne dedi? Çocuğunuzun hayal dünyası fazla geniş. Çok polis romanı okuyor. Hem ayrıca komiser önce çocuklara inanıp olay yerine bile gitmişti. Ama ne bulmuştu? Hiç. Ne ceset, ne katil, ne kan izi. Hiçbir şey yokmuş ortalıkta.
1: Olmayacak tabii. Çocuklar katilin cesedi arabaya koyduklarını söylüyor ya.
2: Evet anneciğim, geldim işte.
0: Gördün mü bugünkü gazeteyi?
2: Hayır, görmedim.
0: Bak, bak şuna. Orhan'la birlikte resmin çıkmış.
2: Sahi mi? Bakayım. Yaşasın. Nihayet bize inanan birisi çıktı işte.
1: Ekrem oğlum.
2: Efendim babacığım.
1: Bak yavrum, sana yalan söylüyorsun demiyorum ama bu yaptığınız çok tehlikeli bir iş. Farkında mısınız?
2: Yo, neden tehlikeli?
1: Şimdi şöyle bir düşün. Bu cinayeti sen ve Orhan'dan başka gören yok değil mi?
2: Yok tabii. Yalnız ikimiz vardık orada.
1: İşte işin tehlikesi burada oğlum. Bu bir oyun değil. Gerçek hayattaki olayları bir oyun olarak görmeyin. Şimdi bu katil yakalanırsa, hakim onlara nasıl ceza verecek biliyor musun?
2: Bilmem.
1: Sizin şahitliğinize dayanarak ceza verecek.
2: Bana ne, cezasını çeksin. Öldürdü o amca, ne olur yapma, öldürme beni diye yalvarıyordu.
0: Oğlum sen babanın ne dediğini anlamadın galiba. Baban diyor ki o katili gören sen ve Orhan'dan başka kimse yok.
2: Yok tabii.
1: İşte bu yüzden, yani o kanlı katil hapse girmemek için sana ve Orhan'a zarar verebilir. Eğer sen ve Orhan şahitlik yapmazsanız hiç kimse o katili cinayetle suçlayamaz.
2: Ama biz gördük babacığım, şahitiz biz.
0: Hala anlamıyor musun Ekrem? O katil fırıncıyı öldürdüğü gibi seni ve Orhan'ı da...
1: Ya susar mısın Nimet? Ekrem.
2: Efendim babacığım.
1: Bundan böyle bu olayla ilgili kimseye ama hiç kimseye tek bir laf bile etmeyeceksiniz, tamam mı? Kimseyle konuşmayacaksınız. Hele televizyonculara, gazetecilere tek bir kelime bile söylemeyeceksiniz. Anlaşıldı mı?
2: İyi ama babacığım, adaletin yerine gelmesine yardımcı olmak vazifemiz değil mi? Öğretmenlerimiz bize hep böyle söylüyordu.
1: Yeter artık, tartışmayalım. Bu işi unutacaksın. Ne böyle bir cinayeti gördünüz ne de şahitsiniz, tamam mı? Bundan böyle yalnız derslerinizle ilgileneceksiniz. Hadi bakalım şimdi doğru odana yürü.
2: Peki babacığım.
0: Kemal.
1: Efendim.
0: Doğru mu bu? O adam yakalanmamak için şahitlere bir şey yapar mı?
1: Bilmiyorum ama yapabilir.
0: Cinayeti Ekrem ve Orhan'dan başka gören olmadığına göre bizim çocuklar da şahitlik yapmazsa katili kimse suçlayamaz, öyle değil mi?

0: Öyle tabii.
1: O halde... Aman Allah'ım, açık açık söylesene Kemal. Bu çocukların başı dertte mi şimdi?
0: Dur canım, telaşlanma hemen. Daha ortada fol yok, yumurta yok Nimet. Ben sadece aklımdan geçenleri, olabilecekleri söyledim.
1: Ama söylediklerin çok mantıklı Kemal. Katil Orhan'la Ekrem'i öldürürse arkasında tek bir şahit bile bırakmamış olur. Öyle değil mi?
0: Saçmalama Nimet. Adam öldürmek kolay mı sanıyorsun?
1: Öyle söyleme. Fırıncıyı güpe gündüz öldürdüğüne göre.

0: Gazetede resmim çıktı diye mi ağlıyorsun anneciğim?
1: Deli çocuk. Sana o kadar söyledim, unut bu cinayet işini diye.
0: Ama biz bir cinayeti gördük anneciğim. Nasıl unuturuz ki?
1: Size ne? Doğru da olsa sizi neden ilgilendiriyor ki? Sizin üstünüze vazife mi etti? Baban. Baban sen çok küçükken ölmüştü. Ama neden ve nasıl ölmüştü biliyor musun?
0: Hayır, bilmiyorum. Söylememiştin ki.
1: Bir katilin kurşunuyla ölmüştü. İyi bir polisti baban. Mert, dürüst, cesur bir polisti. O gün görevliydi. Bir ihbar üzerine arkadaşlarıyla olay yerine gitmişti. Ama yakalamak istedikleri adam ateş edince kurşun babana isabet etmiş ve ölmüştü.
0: Aslan babam, demek şehit olmuş he?
1: Evet. Bu evi onun ölüm parasıyla aldık. Ama senin onun gibi olmaman için hep dua ediyorum Orhan.
0: Babam haklı olanı savunmak için canını vermiş. Ben de onun oğlu olduğumu ispatladım işte. Ama sen ağlıyorsun anneciğim, niçin?
1: Onların, o katillerin seninle Ekrem'e zarar vermesinden ürküyorum Orhan'ım. Katili sizden başka gören yok. Ya katil peşinde şahit bırakmamak için sizleri de? Aman yarabbim, aklıma geldikçe delirecek gibi oluyorum.
2: Lanet olsun, lanet olsun.
3: Gördün mü ha? Gazeteyi gördün mü?
2: Bir de onlar çocuk. Beni doğru dürüst tarif edemez diyordun.
4: Ama patron, nereden bilebilirdim ki?
3: Tanımışlar seni. Tanımışlar seni. O iki bacaksız seni aynen tarif etmiş Haşim.
4: Bir elime geçirecek olursam o velekleri.
5: İstedikleri kadar Haşim'i tarif etsinler patron. Fırıncıyı öldürdüğünü nasıl ispat edecekler peki?
4: Mustafa doğru söylüyor patron. Polislerin her şeyden önce fırıncının cesedini bulmaları lazım.
3: Orası öyle. Orası öyle ama... Dua edin de cesedi bulamasınlar. Yoksa...

0: Nasıl, aradığınız katilin resmini bulabildiniz mi çocuklar?
1: Arıyoruz efendim. Komiser amca, bütün bu klasörlerde hep sabıkalıların katillerin resmi var.
0: Evet, yalnız katil değil, kanunsuz iş yapan bütün sabıkalıların resmi var. İnşallah bulursunuz o katilleri.
1: Yüzünde çıban olan o korkunç suratlı adamı nerede görsem tanırım. İşte, işte buldum. Gördün mü onu? Resmi burada, tanıdım onu. Bakın, bakın.
0: Sahi mi? Hangisi Orhan?
1: İşte bu komiser amca. Yüzünde çıbanı bile var, bak.
0: Anlaşıldı. Ergun.
2: Buyurun komiserim.
0: Cinayet masasına bildirin. Katilin eşkali teşhis edildi. Eski sabıkalılardan Haşim Kara. İki kere hapse girmiş çıkmış. Suçları hırsızlık ve silahlı soygun. Ayrıca fotoğrafhaneye söyleyin de Haşim Kara'nın resmini çoğaltıp basına ve teşkilata dağıtsınlar.
2: Baş üstüne komiserim.
0: Alo. Evet benim. Evet dinliyorum. Evet. Evet. Kimliği tespit edildi mi? Ya demek oymuş. Anlaşıldı. Soruşturmaya hemen başlıyoruz. Çocuklar.
3: Buyurun komiser amca.
0: Fırıncının cesedi az önce bulunmuş. Sarıyer sahillerinde bir balıkçı bulmuş. Üzerinden çıkan kimlikten cesedin fırın sahibi Yaşar Sevilen'e ait olduğu da tespit edilmiş.
1: Yani şimdi artık bize inanıyor musunuz komiser amca?
0: Evet inanıyorum. Çünkü artık elimizde yeteri kadar delil vardı ondan. Ceset ve katilin eşkali.
1: Yaşasın. Sonunda katil yakalanacak artık.
0: Evet ama size gelince

0: katil yakalanıp mahkemeye çıkartılıncaya kadar artık bu işten uzak duracaksınız, tamam mı?
1: Peki ya katil yakalandıktan sonra ne olacak komiser amca?
0: Sizin şahitliğinizle adalet o katili layık olduğu cezaya çarptıracaktır.
2: İşte korktuğum başıma geldi. Hem fırıncının cesedini buldular hem de çocuklar sabıka kaydından Haşim'i tanıdılar. Lanet olası! Kahrolası afacanlar!
3: Hayret! Nasıl teşhis etmişler anlayamadım.
4: Yüzündeki o çıbandan. Tanınmayacak gibi değil ki yüzün.
2: Dinleyin. Bu iş giderek tehlikeli bir hal almaya başladı çocuklar. Eğer hapse girmek istemiyorsak o çocukları bulup öldüreceksiniz, tamam mı?
3: Ne? Öldürecek miyiz?
2: Evet. Başka çare yok.
4: Ama patron, onlar daha çocuk. Nasıl öldürebiliriz ki?
2: Fırıncıyı nasıl öldürdüyseniz, başkalarını nasıl öldürdüyseniz öyle. Aksi takdirde o bacaksızların şahitliği hepimizi müebbet hapse götürür. Yalnız bu sefer dikkat edin de arkanızda başka bir şahit bırakmayın.
3: İşte o bacaksızların okulu burası.
4: İki katlı. Acaba hangi sınıfta okuyorlar?
3: 3C sınıfında. Gazete röportajında okumuştum. Adları da Ekrem ve Orhan. Dur şu bahçeyi süpüren ademeye soralım sınıfı. Kolay gelsin.
5: Eyvallah. Buyurun, ne istemiştiniz?
3: 3C sınıfı kaçıncı katta oluyor?
5: Giriş katında. Lan şu binanın solundaki pencereyi görüyor musun? İşte orası.
3: Sağ ol. Gel Mustafa. Camdan içeriye bir bakalım, bizim şahitler ne yapıyor?
4: Neden bakacağız ki? Yoksa buradan mı ateş edeceksin?
3: Korkma. Elimi çocuk kanına bulamak istemiyorum. Niyetim sadece korkutmak. Belki korkarlarsa şahitlikten vazgeçerler. Gel bir gözükelim afacanlara.

0: Yazılıda kopya çekini yakalarsam kulağından tutar atarım. Herkes öndeki imtihan kağıdıyla meşgul olsun.
1: Hey Orhan, ne var? İkinci soruyu yapamadım, sen yaptıysan. Beceriye bak, beceriye bak Orhan. Ne var, ne oluyor? Anneciğim, katil, katil dışarıdan bize bakıyor. Öğretmenim, katil buraya bakıyor.
0: Neler söylüyorsun sen Orhan, ne katili, nerede?
1: Biraz önce camdan bize bakıyorlardı öğretmenim.
2: Ben de gördüm öğretmenim, vallahi billahi bakıyorlardı.
0: Allah Allah, bahçedeler mi yani? Şu arkaları dönük kapıya gidenler mi yoksa?
1: Evet, evet onlar öğretmenim, şu iri yarı olanı.
2: Hemen doladım onları, birinin yüzünde çıban izi vardı.
0: Eğer söyledikleriniz doğruysa bu iş ciddi bir tehlike arz etmeye başladı demektir. Siz burada bekleyin, ben müdüre gidip durumu anlatayım.
1: Orhan.
3: Efendim.
1: Şey, ben korkmaya başladım, ya sen?
3: Ben de.
1: Baksana buraya, okulun bahçesine kadar geldiler.
3: Evet, eve yalnız gitmeyelim. Boralarla birlikte gidelim. Onlar da bizim mahallede oturuyorlar.

0: Bora, çocuklar bizi de bekleyin. Biz de sizinle geliyoruz.
1: Ne o? Yalnız gitmeye korkuyor musunuz yoksa?
0: Kim? Biz mi? Kimden korkacakmışız ki?
2: Kimden olacak katillerden?
0: Korksaydık gidip polise söylemezdik.
2: Ama katiller camdan baktığı zaman anneciğim diye bağırdınız.
0: Alay etme. Bizim gördüğümüz cinayeti sen görseydin belki aklını kaçırırdın.
1: Arkadaşlar, Orhan'la Ekrem doğru söylüyor. Hangimiz bir cinayete şahit olsak korkardık. Hem baksanıza, o katiller korkmadan okulumuza bile gelmişler.
2: Neden gelmişler ki buraya?
0: Ya bizi korkutmaya
2: ya da fırıncı gibi öldürmeye.

0: Görüyor musun Mustafa, bu çocuklar cin gibi. Mahsustan yalnız gitmiyorlar da arkadaşlarıyla gidiyorlar.
1: İkisi de çok akıllı. Zaten akıllı olmasalar seni tarif edemezler.
0: Patron haklı galiba. Önünde sonunda bu ikisini öldürmek zorunda kalacağız.
1: Öldürmek mi? Burada mı, şimdi mi?
0: Yok canım. Herkesin içinde cinayet işlenir mi? Bir punduna getirip tenha bir yerde işlerini bitireceğiz.
1: Madem öyle neden takip ediyoruz hala?
0: Nerede oturduklarını öğrenmek için. Bakarsın bir gece evlerini ziyaret ederiz o bacaksız şahitlerin.
2: Tamam Nimet, tamam. Sakin ol biraz.
3: Ne olur ağlama anneciğim, bana bir şey olmadı ki.
4: Şimdi olmadı ama ya sonra olursa. Bak okulun içine kadar girmiş o katiller. Bir şeyler yapmalısın Kemal. O gözü dönmüş katillerden oğlumuzu korumalısın.
2: Tamam hanım, tamam. Merak etme, yarın sabah karakola gider durumu anlatır. Ekrem'le Orhan'ın koruma altına alınmalarını isterim. Sen merak etme.
4: Merak etme demesi kolay. Anayım ben, ana.

0: Artık harekete geçebiliriz. Ev halkı yatalı bir saat oldu.
1: Tamam, gidelim.
0: Çuval yanında mı?
1: Yanında, yanında.
0: Allah'tan çocuk giriş dairesinde oturuyor. Balkon kapısından gireriz içeri. Tamam. Elmas da pencerenin camını kes. Aman dikkat et, keserken camı yere düşürme, tamam.
1: Merak etme, ilk defa kesmiyorum. Kestim işte. Yardım et de camı duvara dayayalım. Tut şunun ucundan.
0: Tuttum. Yavaş. Şimdi yavaşça içeri girelim. Takip et beni Tuna.
1: Merak etme, peşindeyim.
0: Bacaksız nasıl da mışıl mışıl uyuyor. Aman ses çıkartma Tuna. Eğer çocuk uyanırsa ev halkını başımıza toplar.
1: Ya merak etme dedik ya. Ben çuvalı hazırladım.
0: Tamam. Yavaşça yanaşalım bakalım.
1: Allah kahretsin, vazoymuş.
0: Salak yerim. Sana dikkat et demedim mi?
2: Ne oluyor orada? Anneciğim siz o.
0: Kapa çeneni bacak. Yoksa şu bıçakla dilim dilim doğrarım seni.
2: Tanıdım sizi. Siz o katillersiniz. İmdat!
0: Senin
2: İmdat! İmdat!
1: Ne yaptın? Öldürdün mü yoksa çocuğu?
0: Kapa çeneni de sağa solu bir dinleyelim. Çocuğun sesini duyan var mı yok mu anlayalım. Neyse. Çocuğu duyan olmamış.
1: Haşim. Çocuktan hiç ses çıkmıyor, öldü mü yoksa?
0: Hayır. Sadece bayıldı. Hadi aptal aptal bakma da şu çuvalın ağzını aç. Çocuğu içine koyalım. Sonra da arabanın bagajına tıkalım hadi.

0: Öteki çocuğun evi ne taraftaydı?
1: Az ileride yaklaştık. Çocuk ölmemiştir inşallah.
2: Sen de amma yufka yüreklisin be. Ölürse ölsün. Sonunda ikisini de öldürmeyecek miyiz yani? Ha şimdi ölmüş ha sonra ne fark eder?
1: Yavaşla. Ev şu sağdaki beyaz boyalı.
2: Pekala. Burası mı?
1: Evet. Şu bahçe içindeki ev, giriş katı.
0: Harika. İşimiz rast gidiyor. Giriş katı olduğuna göre mesele yok. Onun da camını keserek içeri gireceğiz. Çıkart elmasını bakalım.
1: Elimde. Çuvalı da aldım yanıma.
0: Aferin, gel benimle. Kes hadi camı.
1: Peki. Kestim. Yardım et bana.
0: Tamam, ver. Şimdi içeri girelim. İşte uyuyor bacaksız. Dikkat et ona.
1: Tamam tamam. Allah kahretsin. Lanet olası kedi, ödüm koptu. Kuyruğuna basmışım.
0: Sana dikkat et demedim mi?
3: Hey, ne oluyor? İmdat! Anneciğim!
0: Lanet olsun. Çocuk uyandı.
1: Çabuk kaçalım Haşim.
3: Anneciğim yetiş. Öldürüyorlar beni.
4: Orhan. Orhan oğlum neden bağırdın?
3: Yetiş anneciğim. Bak pencerenin önündeler.
1: Çabuk kaçalım, yakalanacağız.
2: Lanet olsun.
4: Şimdi gösteririm onlara. Alın bakalım.
2: Çabuk kaçalım Tuna. Kadının şakası yok, ateş ediyor.
4: Kaçtılar. Oğlum, evladım iyi misin? Sana bir şey yapmadılar ya.
3: Onlar anneciğim, katiller, fırıncıyı öldürenler beni de öldürmeye gelmişlerdi.
4: Tamam, sakin ol. Gittiler. Kaçtılar, korkma artık yavrum.
3: Ekrem, Ekrem, anneciğim çabuk Ekrem'lere haber verelim. Onu da öldürebilirler. Evimize geldiklerine göre mutlaka onun da evine gideceklerdir.
4: Aman ya Rabbi. Tabii hemen polise haber vereyim. İyi akıl ettin Orhan.
3: Anneciğim, o silahı nereden buldun?
4: Rahmetli babanın beylik tabancasıydı. Şehit olduktan sonra teşkilat geri almamıştı. İyi ki almamışlar. Yoksa bu gece seni... Aman Allah'ım, aklıma bile getirmek istemiyorum. Yavrum, evladım.
3: Anne, ne olur beni sevmeyi bırak da hemen polisi ara. Katiller ona zarar vermeden Ekrem'i korusunlar.
5: Oğlum, evladım benim. Gözü dönmüş katiller oğlumu kaçırmışlar.
6: Sakin ol Nimet.
1: Merak etmeyin hanımefendi. En kısa zamanda yakalayacağız onları. Bütün ekiplere haber verdik. Her yerde onları arıyorlar.
5: Ne olur söyleyin komiser bey. O katiller oğlumu öldürürler mi? Küçücük oğluma kıyarlar mı? Ne olur söyleyin.
1: Şey hayır, bunu göze alamazlar. Bu alçaklığı yapmaları için öbür şahidi de, yani Orhan'ı da kaçırmaları lazım. Orhan sağ oldukça Ekrem'e dokunamazlar.
6: O halde Orhan'ı koruma altına alın komiserim. O gözü dönmüş katiller ne yapıp yapıp Orhan'ı da kaçırmak isteyeceklerdir.
1: Merak etmeyin. Yarından itibaren gerekli tedbirleri alacağız. Orhan'ı gece gündüz koruma altında tutacağız. Belki böylelikle o iki katili de yakalayabiliriz.
5: O kadar da söyledim. Bırak bu işin peşini oğlum. Sana ne, kim kimi öldürmüşse öldürmüş, karışma dedim.
1: Çocuklarınıza kızmayın hanımefendi. Aslında onlar her namuslu vatandaşın yapması gerekeni yaptılar. Bir cinayete şahit oldular ve polise bildirdiler. Eğer onlar korkup da bize bildirmemiş olsalardı, o iki katil kim bilir daha kaç insanı acımadan katlederdi.

0: olur ağlama anneciğim.
1: Ya seni de kaçırsalardı? Ya öldürselerdi? Yok, bundan sonra seni okula mokula göndermem oğlum.
0: Yapma anneciğim, okula gitmezsem sınıfta kalırım sonra.
1: Ne olursa olsun, göz göre göre senin öldürülmene seyirci kalamam. Ekrem'i nasıl kaçırdılar unuttun mu? Onu kaçıran gözü dönmüş o iki çılgın katil önünde sonunda seni de kaçırmak isteyecektir. Onların amacı ikinizi de öldürerek gerilerde şahit bırakmamak.
0: Ben açarım.
1: Sakın ha. Sen otur oturduğun yerde. Ben açarım. Kim o?
2: Benim bekçi Selami. Karakoldan geliyorum.
1: Bir dakika bekçi efendi. Hayrola bekçi efendi?
2: Komiser bey gönderdi. Orhan'a göz kulak olacakmışım.
1: Sahi mi? Allah razı olsun. O da okula gideceğim diye tutturmuştu. Dur çantasını alıp gelsin seninle.

0: Al bakalım.
1: Vurmayın.
0: Seni yerden bitme seni. Kurbağa avlıyorduk diye beni kandırırsın ha. Al bakalım. Kurbağa nasıl avlanılmış gör gününü.
1: Anneciğim.
2: Yeter, bırak çocuğu. Görmüyor musun? Döverek öldüreceksin.
0: Sen karışma. Hem ne fark eder ki, sonunda öldürmeyecek miyiz?
2: Her neyse, sakinleş biraz, tamam mı?
0: Sen de amma yufka yüreklisin be. Madem böyle şeylerden hoşlanmıyorsun, neden girdin ki çetemize?
2: Tamam evlat, ağlama sen de, tamam mı?
0: Ben biraz dışarı çıkacağım. Dikkat et de kaçmaya kalkışmasın çocuk.
2: Tamam, ağlama artık, gitti. Hadi sil gözlerinin yaşını.
1: O katilini öldüreceğini söyledi. Öldürecek misiniz bizi?
2: Şey yok canım, bakma senin öyle söylediğine.
1: Ama o çok kötü biri. Fırıncıyı öldürürken gördük onu. Onu öldüren bizi de öldürür.
2: Korkma korkma, kimse kimseyi öldürmeyecek. Vakit geç oldu. Yat uyu biraz sen hadi.
1: O katil fırıncıyı neden öldürdü?
2: Fırıncının bir suçu yoktu. Onun oğlu pis kirli işlere bulaşmıştı. Satmak için aldığı esrarın parasını ödememişti. Çetede parayı babasından istedi. O da vermeyince... Neyse, senin aklın ermez böyle şeylere. Yat uyu hadi.

0: Hala oğlumdan, Ekrem'imden bir haber yok mu komiser bey?
1: İnanın elimizden geleni yapıyoruz hanımefendi. Ekipler köşe bucak her yerde onları arıyor.
2: Arıyorlar ama bulamıyorlar. Neredeyse 24 saat geçti komiser bey. Hala en ufak bir ipucu bulamadınız.
1: Koca İstanbul beyefendi, saat başı bir suç işleniyor. Üzüntünüzü anlıyorum ama biz de boş durmuyoruz. Haşim denen o azılı sabıkalının kimlerle işbirliği yaptığını, nerelere takıldığını, eski arkadaşlarını her tarafta araştırıyoruz. Önünde sonunda mutlaka bulacağız onu.
0: Ya oğlum, Ekrem'im, 24 saattir bizden, yuvamızdan ayrı. Ne yiyor, ne içiyor, ona neler yapıyorlar. Allah'ım, çıldırmazsam iyi, sen benim aklımı koru.
3: Güzel. Demek o meraklı şahitlerden birini yakaladınız ha?
4: Evet patron. Geriye kaldı öbür bacaksız. Onu da yakalayacağız.
5: Ama öteki çocuğun yanında bir bekçi var. Hiç ayrılmıyor yanından ona göre.
3: Yani koruma altında mı?
4: Evet patron. İstersen yakaladığımız çocuğu hemen öldürüverelim.
3: Saçmalama Haşim. Öteki sağ kaldıkça paçayı kurtaramayız. Ancak ikisini de öldürürsek gerimizde şahit bırakmamış oluruz. Neyse... İki güne kadar o çocuğu ne yapıp yapıp bulmaya bakın. Kaçırın onu. Bu işin fazla uzaması bize zarar verir. Malum iki gün sonra Bulgaristan'dan gemiyle yeni mal gelecek.
4: Esrar mı?
3: Bu sefer yalnız esrar değil. Eroin, kokain, hap, aklına ne gelirse var. Malı bekletmeden gerekli yerlere dağıtmalıyız.
5: Mal nereye gelecek patron?
3: Neden sordun Tuna?
5: Hiç, yani merak ettim de.
3: Zamanın gelince söylerim. Şimdi siz malın nereye geleceğini bırakın da serbest olan o çocuğu bir an evvel yakalamaya bakın. O iki bacaksızın şahitliği yüzünden milyarlarca liralık malın yakalanmasını riske sokmayalım.

0: Boşuna zaman kaybediyoruz Haşim. Bekçi bir an olsun çocuğun yanından ayrılmıyor.
1: Merak etme, ben planımı yaptım. Arabayı ben kullanacağım. Sen yanında oturacaksın. Çocuk bekçiyle evinin bulunduğu sokağa girdiği zaman yanlarında duracağız. Ve sen arabadan inerek bekçiye bir adres soracaksın, tamam mı?
0: Sonra?
1: Bekçi seninle meşgulken ben öbür kapıdan inip çocuğu yakalayacağım. Bu arada sen de bekçinin başına tabanca vurarak bayıltacaksın. Nasıl planım ama?
0: Şey, iyi de bekçi beni tanımaz mı?
1: Nereden tanıyacak ki? Çocuk da tanımaz seni. Cinayet işlerken sen yanımda değildin ki. O yalnız beni gördü. Hadi bin bakalım arabaya. Fazla gecikmeden bitirelim bu işi.
0: Peki.

0: İşte birazdan sokağa girecekler. Hazır mısın Tuna?
1: Hazırım.
2: Aa, bir dakika bekçi efendi.
3: Buyur, bir şey mi istedin?
2: Bayır Gülü sokağını soracaktım. Buranın yabancısıyım da.
3: Bayır Gülü sokağı mı? Şimdi bak, buradan böyle devam edeceksin. Ha. Doğru gideceksin.
4: Ha. Tamam mı? İmdat!
0: Çocuğu yakaladım. Harekete geç Tuna.
3: Hey! Siz de kimsiniz? Bırakın o çocuğu. Yok
0: al bakalım.
4: Alçaklar, katiller. Bekçiyi öldürdüğünüz gibi beni de öldüreceksiniz.
0: Yapma çeneni çocuk. Seni de gebertirim yoksa.
5: Yavrum, oğlum, Orhan'ım.
6: Alçak herifler, namussuzlar. Gözü dönmüş bunların. Koruma altındaki çocuğu hiç korkmadan kaçırdılar.
5: Söyler misiniz komiser bey? O alçaklar ne yapacaklar oğluma? İkisini birden öldürecekler mi? Elinizde bir ipucu yok mu? Burada durup ölüm haberlerini mi bekleyeceğiz?
6: Biz elimizden geleni yapıyoruz efendim. Boş oturmuyoruz. Tek ipucu o yanağında çıban olan Haşim adlı sabıkalı. Ama bütün aramalara rağmen onu da bulamıyoruz.
5: Peki ya o bekçi? Oğlumu kaçıranların arabasını görmemiş mi? Plakasını almamış mı komiser bey?
6: Maalesef bekçinin ifadesini alamadık daha. Başına kötü vurmuşlar. Komada yatıyor. Girin.
3: Komiserim, hastaneden geliyorum.
6: Bekçi nasıl? Komadan çıktı mı Ergun? İfadesini alabildin mi?
3: Bir saat önce kendine geldi. Olayı anlattı. Araba siyah bir Şahin'miş.
6: Peki plakası onu tespit edebilmiş mi?
3: Evet efendim.
6: Ha, işte bugün.

0: güzel haber. Hemen trafikle temasa geçin ve plakanın kime ait olduğunu tespit edin. Adresi alın ve ekipleri oraya yollayın.
1: Baş üstüne komiserim.
0: Yavaş yavaş işin sonuna gelmeye başladık hanımefendi. Birazdan arabanın kime ait olduğunu öğrenir, katilleri kısa zamanda ele geçiririz.
2: Oğlum, Orhan'ım, bir tane. İnşallah başına bir iş gelmeden ona sağ salim Ekrem'le birlikte kavuşuruz.

0: İşte geldik. Yardım et, çocuğu içeriye depoya taşıyalım Tuna.
1: Olur. Ağzındaki tıkacı çıkartayım mı?
0: Fark etmez, çıkart. İstediği kadar bağırabilir. Bu metruk yerde kimse sesini duymaz nasıl olsa.
1: Haklısın. Heh, çıkarttım işte.
2: Az kalsın namussuzluktan boğulacaktım. Ne istiyorsunuz bizden? Neden kaçırdınız bizi?
0: Bakıyorum çenen açıldı bücür. Tuna, götür şu yerden bitmeyi arkadaşının yanına.
1: Ne olur. Haydi bakalım, yürü. Boşuna nefesini tüketme. Sonra gebertinceye kadar döver bu adam seni. Gir içeri. Bak, arkadaşın da burada.
2: Ekrem, Orhan, sen misin? Benim.
1: Şimdi git arkadaşının yanında uslu uslu otur, tamam mı? Bizim dışarıda işimiz var.
2: Seni de yakaladıklarına göre artık ikimizi de öldürür bu katiller. Seni dövdüler mi? Dövdüler. O yüzünde çıban olan esas katil çok dövdü. Öbürü iyi adam, hiç dövmüyor. Ekrem, efendim. Bu katiller hakikaten bizi öldürecekler mi? Öldürecekler. Beni kaçırdıkları zaman konuşuyorlardı. Tek çare bizim ölmemizmiş. Biz de ölürsek geride bir tek şahit kalmazmış.
3: Ne? Anlamadım. Şimdi sen çocukları kaçıran o katillerin kullandığı arabanın plakası sahte miymiş dedin?
4: Evet komiserim, maalesef sahteymiş. Trafiğe kayıtlı böyle bir araba yokmuş.
3: İşte şimdi mahvolduk Ergun. Elimiz kolumuz iyice bağlandı. Benim bütün umudum o plakaydı. Ekrem ve Orhan'ın ailelerine ne diyeceğiz ki? O zavallıların gözyaşlarını nasıl dindireceğiz? Ya sen bize yardım et.
5: Bir şeyler yap Kemal. Ekrem'im 3 gündür o katillerin elinde. Orhan'ı da yakaladıklarına göre mutlaka öldüreceklerdir onu. Çıldırmak üzereyim.
6: Ne yapabilirim ki Nimet? Polis her yerde onları arıyor. Emniyetin üst düzeyinde tanıdıklarım var. Onlara anlattım durumu. Şehirde ne kadar polis varsa onları arıyor. Sen anaysan ben de babayım. Ben senin gibi gözyaşlarımı dışarıya değil içime akıtıyorum günlerce. Allah kimsenin başına bir olay vermesin. İnsanın eli kolu bağlı kalması kadar kötü bir şey yok.
3: Hala bir haber yok mu? Çıldırmak işten değil. Yüzünde kocaman bir çıban izi var. Altlarında siyah bir şahin araba. Tamam, tamam anlıyorum ama biraz daha gayret edin. Bu işin şakaya gelir yönü yok beyler. O gözü dönmüş katiller 2 şahidi de yakaladı. Öldürülmeleri an meselesi diyorum.
5: Oğlum, yavrum, Orhan'ım. Babandan sonra seni de mi kaybedecektim yavrum?
3: Şehirde ne kadar siyah şahin araba varsa çevirsinler. Ne kadar sabıkalıların gittiği kahve, meyhane ve benzeri yerler varsa baskın yapılsın. Haşim denen o yüzü çıbanlı sabıkalıyı mutlaka tanıyan biri vardır. Bana sık sık bilgi verin. Namussuz herif. Sanki yer yarıldı da yerin dibine girdi.
5: Belki de ikisini de şu anda öldürmüşlerdir. Ya Rabbi, sen bana dayanma ve tahammül gücü ver.
3: Şey, bakın, elimizden geleni yapıyoruz ama onları yakalayacağımızdan umutluyum. İnanın bana. Bakın, çocukları da sağ salim bulacağız. İsterseniz evinize gidin, yatın biraz. He?
5: Hayır. Mümkünse burada sizin yanınızda beklemek istiyorum.
3: Ama burası karakol. Hem ne kadar bekleyeceğimiz de belli değil.
5: Ben şehit bir polis karısıyım komiser bey. Gerekirse aylarca sıkılmadan, usanmadan bekleyebilirim.
1: Haşim.
0: Ha.
1: Çocuklar saatlerdir aç. Yiyecek vermeyecek miyiz onlara?
0: Boş ver. Nasıl olsa 1-2 saat sonra ölecekler. Yeseler ne olur, yemeseler ne olur?
1: Sahiden öldürecek miyiz onları?
0: Ne sandın ya? Neden kaçırdık ki onları?
1: Peki ne zaman öldüreceğiz?
0: Patrondan emir gelince.
1: Patron dedin de, uyuşturucu 2 gün sonra geliyor demişti. Nereye gelecek uyuşturucu?
0: Neden soruyorsun?
1: Ben de bu çetenin adamı değil miyim? Bu işlere ben de bulaşmadım mı? Öğrenmek bilmek benim de hakkım değil mi?
0: Sen daha yenisin, aramıza katılalı 7 ay oldu. Bizim patron her şeyi herkese söylemez.
1: Yani bana güvenmiyorsunuz.
0: Patron olmalı. Alo. Buyur patron, ben Haşim. Evet. Hiç, kesilecek kurbanlık koyun gibi depoda bekliyorlar. Olur. Sen gelince bitiririz işlerini. Ha, malın nereye geleceği belli oldu mu acaba? Rumeli Feneri'ne mi? İyi. Tamam, bekliyoruz patron. Birazdan buraya geleceğini söyledi.
1: Yalnız mı gelecekmiş patron?
0: Yalnız değil, öbür arkadaşları da getiriyor.
1: Neden ötekileri de getiriyormuş?
0: Mal bu gece geliyormuş. Çocukların işini bitirdikten sonra buradan doğru uyuşturucunun geldiği yere gideceğiz de ondan.
1: Peki çocukları ne zaman öldüreceğiz?
0: Patron geldikten sonra. Neyse, sen burada telefonun başında dur. Bakarsın patron arar. Ben çocuklara bir bakayım, ne yapıyor kurbanlıklar.
1: Tamam. Demek uyuşturucu bu gece Rumeli Feneri'ne geliyor. Alo.

0: Hala bir haber yok mu komiser bey?
1: Ölü ya da diri. Ya Rabbim, dayanacak gücüm kalmadı artık.
2: Bakın, elimizden geleni yapıyoruz hanımlar.
3: Ama yine de en ufak bir ipucu bulamadınız komiser bey. Bu işin şakası yok. Katiller cinayetlerine şahit olan iki tane küçük çocuğu da kaçırdı. Amaçları her ikisini de öldürerek gerilerinde şahit bırakmamak.
2: Biliyorum beyefendi. Bu yüzden de endişe içindeyim. Şu anda şehrin bütün polisleri köşe bucak her yeri arıyor. Ama malum koca şehirde binlerce ev...
3: Lanet olsun! İki küçük çocuk, iki küçük masum yavrucak, gözü dönmüş iki tane azılı katilin elinde. Belki de çoktan öldürdüler bile.
4: Çocukları öldürdükten sonra doğru Rumeli fenerine gideceğiz. Mal bir Bulgar gemisiyle gelecek. Kıyıda hazır bekleyen motorlarla malı sahile getireceğiz. Şakir, motorlar hazır mı?
5: 3 motor hazır bir vaziyette Rumeli feneri sahilinde bekliyor patron.
4: Güzel. En ufak bir aksilik çıksın istemiyorum. Gelecek malın değeri 500 milyarı buluyor. Şakir.
5: Buyur patron.
4: Mal sahile çıkar çıkmaz hemen dağıtım işini başlatacaksın. Onca malı depo edemeyiz. Dağıtıma hemen bu gece başlamalısın.
5: Merak etme patron. Malı almaya hazır yüzlerce insan var. Yeter ki elde uyuşturucu olsun.
4: Önce şu Haşim'in cinayetini gören iki küçük şahidin işini bitirelim.
5: Şahitleri öldürmek de bu iş temizlenecek mi şef? Sonuçta polis sabıka kaydından Haşim'i tespit etmiş. Önünde sonunda bulup konuşturur onu.
4: Merak etmeyin çocuklar. Küçük şahitleri öldürdükten sonra Haşim ile Tuna'nın işini de bitireceğiz.
5: Yani Haşim'i ve Tuna'yı da mı öldüreceğiz?
4: Mecburuz Şakir. Böylece polis Haşim ile Tuna'nın kimin hesabına çalıştığını öğrenemeyecek. Ve biz de rahat rahat uyuşturucu ticaretimizi sürdüreceğiz.
5: Akıllı adamsın patron.

0: sonumuz geldi Ekrem. Bizi öldürecekler. Belki de öldürmezler. İyi ama polis amcalar ne yapıyor? Neden hala bu katilleri yakalayamadık ki? Nerede olduğumuzu bilseler muhakkak yakalarlar. Ama yerimizi bilmiyorlar ki. Biri kapıyı açıyor. Yandık, sonumuz geldi.
1: Hey siz bacaksızlar, gelin bakayım buraya.
0: Ne yapacaksınız bize?
1: Elma şekeri vereceğim.

0: Çok konuşmayın. Haşim, Tuna. Uçurumun kenarına götürün şunları.
1: Olur şef. Tamam. Yürüyün hadi. Yürü.
2: Bırakın bizi, gelmek istemiyorum.
3: Anneciğim, bizi uçuruma atacaklar.
1: Kapayın çenenizi de yürüyün hadi. Hadi.
4: İnatlaşmayın çocuklar. Ne diyorsa onu yapın, tamam mı?
1: Hadi yürüyün. Debelenme.
0: Atın aşağıya. Atın. Böylece her ikisinin ölümünü de kaza zannederler.
1: Hadi bakalım gücüm.
3: Anneciğim. Hayır. Anneciğim.
4: Haşim, bırak o çocuğu.
5: Ne? Neden söylüyorsun sen Tuna? Elindeki o tabanca da ne öyle?
4: Şaka yapmıyorum. Bırak o çocuğu.
5: Tamam.
4: Orhan, yanıma gel. Ellerini kaldır ve patronun oraya doğru git. Hadi.
0: Hey, neler oluyor orada? Neden atmadınız çocukları?
5: Patron, patron. Tuna hain çıktı. Çocukları kurtardı.
0: Ne?
4: Çocuklar çabuk şu kayanın arkasına saklanın. Çabuk.
2: İyi ama sen de onlardan değil misin Tuna amca?
4: Susun, başınızı çıkartmayın. Birazdan çatışma başlayacak burada.
0: Sersemler, daha ne dikiliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ateş edin şunlara çabuk, ateş edin. O haini de çocukları da gebertin.
4: Sakın başınızı çıkarmayın, yoksa ölürsünüz çocuklar.
2: Neden bizi kurtardın Tuna amca? Sen de o katillerle birlik değil misin?
4: Hayır hayır, benim o kanlı çeteyle bir ilgim yok. Lanet olsun, nerede kaldı bunlar? Biraz daha gecikecek olurlarsa hepimiz öleceğiz burada.
2: Neden ateş etmiyorsun Tuna amca?
4: Kurşunum bitti evlat.
2: Eyvah, işte şimdi mahvolduk. Ne yapacağız peki?
4: Ah! Şükürler olsun yarabbi, tam zamanında geldiler.
2: Tuna amca, bu ses.
4: Evet evlat, polis arabalarının sesi. Bizi kurtarmaya geliyorlar.
2: İyi ama polis bizi...

0: Tebrik ederim Tuna. Senin sayende son yılların en büyük uyuşturucu tacirlerini yakaladık.
1: Tam zamanında yetiştiniz efendim. Biraz daha gecikseydiniz bizim yerimize burada cesetlerimizi bulacaktınız.
0: Keşke bize çok daha önce bu katillerin çocukları sakladığı yeri söyleseydin Tuna.
1: O zaman da bu gece gelecek olan uyuşturucunun yerini öğrenemezdim amirim. Benim amacım sadece bir fırıncıyı öldüren katili yakalamak değil. Her gün, her saniye kanlarına zehir vererek yüzlerce, binlerce genci öldüren katilleri yakalamaktı efendim.
0: Büyük bir operasyonun gerçekleşmesine sebep oldun evladım. Bir de iki günahsız ama cesur çocuğun hayatını kurtardın. Bak, zavallılar aileleriyle nasıl sarmaş dolaş olmuş, görüyor musun?
2: Ay, hiç korkmadım biliyor musun?
3: Şahit adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
6: Şimdi reklamlar.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Taksi.

0: Kredide yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Allah'ın yüzden bir eksik 99 ismi vardır. Bu isimleri sayan cennete girer. O tektir, teki sever diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. En güzel isimler Allah'a mahsustur. Esma-i Hüsna. Allah'a isnat edilen başka isimler de olabilir. Fakat bu rivayet dolayısıyla 99 isim akılda kalmış oluyor. İsimleri saymak nedir diye sorsak, bir öğrenci 4 işlemi sayıyor dediğimizde toplamayı, çıkarmayı, bölmeyi, çarpmayı bilmesinin yanında bunları anlaması ve kullanabilmesinden bahsediyoruz. Mesela peygamber isimlerini saymak dediğimizde o peygamberlerin öne çıkan özelliklerini bize yönelik bilinmesi gerekenleri bilip uygulamaktan bahsediyoruz. İşte Esma-i Hüsna'nın tamamını saymak demek, onları ezberlemek, anlamak, kavramak ve onlarla amel etmektir. Yani o isimlerin hakkını vermektir. Bu isimlere göre Müslüman olmaktır. Mesela Allah'ın rahim oluşunu bilenin merhametli olması gibi, Allah'ı bilen kişi Allah'a nasıl kulluk yapılması gerektiğini de bilmeye başlayacaktır.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: çenleri. Zincire vurunca hüzünler seni, şefkatime sığın sarayım yavrum. Şefkatime sığın sarayım yavrum. Sarayım yavrum.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim.

0: ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, geçen hafta kaldığımız yerden programımıza bu hafta devam edeceğiz inşallah. Hikmetül İstiaze bahsini işliyorduk. 13. lemayı, şeytandan Allah'a sığınmanın hikmetlerini 13 işaret içinde anlatıyordu. Biz ilk 4 işareti sizlere dilimizin döndüğünce izah etmeye çalıştık. Bu hafta 5. işaretle devam edeceğiz inşallah. Süremiz yettiğince diğer işaretleri de sizlere arz etmeye çalışacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetü lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. La ilahe illallahul azimul alim. La ilahe illallahü rabbul arşil azim. La ilahe illallahü rabbus semavatü rabbul ardı ve rabbul arşil kerim.

Ala Resulüne salavat. Kıymetli dinleyenler, Hikmetül İstiaze'nin baş tarafında, yani mevzunun ilk kısmında bir ayet-i kerime zikretmiştik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzbike min hemezati şeyadin ve euzbike rabbe eyyehdurun ayet-i kerimesi. Şeytanların vesveselerinden ve onların yanımızda hazır bulunmalarından Cenab-ı Hakk'a sığınmayı anlatan bir ayet-i kerimeydi. İşte bu ayet-i kerime çerçevesinde şeytandan sığınmanın

cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber, çok irşad, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde, ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken, Hizb-i Şeytan'ın mükafatsız, çirkin, zayıf desiselerine karşı mağlup olması bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli tehdidatına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor, nasıl iman gitmiyor? Böyle bir sualle 5. işaret başlıyor, bizleri düşünmeye sevk ederek değerli dinleyenler. Sualde şu deniyor: Cenab-ı Hak bütün semavi kitaplarda cennet gibi büyük bir mükafat vaat etmiş, kendi rü'yetini vaat etmiş kullarına, akla hayale gelmeyecek cennet nimetlerinden bahsetmiş, İsyan edenlere karşı cehennem gibi dehşetli cezaları göstermiş. Bununla birlikte pek çok irşatla, irşat vasıtalarıyla, ikazlarla, ihtarlarla, cehennem gibi tehditlerle, cennet gibi teşviklerle tehdit ve teşvik ettiği halde, müminler, ehli iman olan insanlar bu kadar çok hidayet sebebi ve istikamet sebebi varken, şeytan hiçbir yol vaat etmezken, hiçbir mükafatı yokken şeytanın desiselerinin ve o yolda gidenlerin, Hizb-i Şeytan'ın mükafatsız yoluna, o çirkin desiselerine ve zayıf olan aldatmasına karşı ehli imanın mağlup olması beni çok düşündürüyordu, diyor Üstad Hazretleri. Ve acaba iman gibi bir nimet varken Cenab-ı Hakk'ın bu kadar şiddetli tehditlerine rağmen bunlara ehemmiyet vermemek nasıl olur? İnsanın imanı nasıl gitmez diye bir sual şeklinde düşünmüş ve burada bunun cevabını alacağız inşallah. Evet, insana baktığımız zaman nimeti nimet bildiği halde, cenneti cennet, cehennemi cehennem bildiği halde, cennetin mükafatlarını, cehennemin cezalarını Peygamber Efendimiz vasıtasıyla, Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla, ehli keşf ve alimler vasıtasıyla, bütün semavi kitaplar ve peygamberler vasıtasıyla bunları bildiği, gördüğü, anladığı halde bunun tam zıddına olan şeytanın yoluna gitmek, şeytanın grubuna dahil olmak, onun çirkin, zayıf desiselerine, sonunda hiçbir mükafatı olmayan, hatta kendisini cehennem azabına düçar edecek olan yola gitmesi, iman gibi bir nimet varken ona ehemmiyet vermeyip, onu düşünmeyip, şiddetli tehdide rağmen şeytanın yolunda gitmesi acaba nasıl oluyor? Ve bu insanın imanı nasıl gitmiyor? İşte bunun cevabına bakacağız. Nisa suresinde şöyle buyuruyor değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. İnne keyde şeytani kâne zayıfa. Muhakkak ki şeytanın hilesi pek zayıftır. İşte bu sır itibariyle, yani şeytanın hilesinin zayıf olması sırrı itibariyle, şeytanın gayet zayıf desiselerine, aldatmalarına kapılıp Allah'a isyan ediyor bir mümin. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları, diyor Üstad Hazretleri, 100 hakikat dersini kalben tasdik ile beraber 100 hakikat dersi almış. Bunu da kalbiyle tasdik etmiş. Mümin, yani bir münafık gibi dinlememiş. Münafık değil, kafir de değil. Mümin, çünkü kalbi tasdik ediyor. Kalben tasdik ile beraber benden işittiği ve bana karşı da fazla hüsnü zannı ve irtibatı varken, üstelik Üstad Hazretleri ile irtibatlı, ona hüsnü zannı var, onun mesleğine sevgisi var. Kalbi de tasdik ediyor o hakikat derslerini. Buna rağmen kalpsiz ve bozuk bir adamın, kalbi bozulmuş, ruhu ifsad olmuş, aklı müşevveş olmuş bir adamın gayet önemsiz, ehemmiyetsiz ve riyakarane iltifatına kapıldı. O kişinin lehinde, benim aleyhimde bir duruma geldi. Böyle bir vaziyet takındı. Ve subhanallah dedim, İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insandı diye o biçareyi gıybet ettim, günaha girdim. Sonra sabık işaretlerdeki hakikat inkişaf ettiği karanlık çok noktaları aydınlattı. Bundan önceki geçen 4 işaret ve o işaretlerin anlattıkları hakikatler inkişaf etti. Yani nasıl şerrin, şeytanın işinin tahrip olduğu, hatta Adem'in, yani yokluğa dair işlerin bir fiil dahi

gerektirmeden olabildiği, vücudun hayrı mahz olduğu, çok şartlar gerektirdiği gibi hususlar anlatılmıştı. İşte o sırlar, o hakikatler inkişaf etti ve karanlık pek çok noktayı aydınlattı. O nur ile, lillahi hamd, Allah'a şükürler olsun, o hakikatlerin nuruyla hem Kur'an-ı Hakim'in azim tergibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu. Demek ki bu hakikatler de şunu gösterdi ki, Kur'an-ı Kerim'in çok azim bir şekilde insanları cennete rağbet ettirmesi, cennette teşviki, cehennemden uzaklaşması için ona tavsiyede bulunması, cehennemin mücazatıyla onu korkutmasının tam yerinde olduğunu, hem de ehli imanın, müminlerin desaisi şeytaniyeye kapılmaları, yani şeytanın o aldatmalarına ehli imanın kapılması, onun yolunda zaman zaman gitmesinin imansızlıktan ve imanın zayıflığından olmadığını, imansızlıktan dolayı gitmiyor şeytanın yoluna, İman zayıflığından da gitmiyor, hem günah-ı kebairi işleyen küfre girmediğini, aynı zamanda günah-ı kebairi işlerse bir mümin onun da kafir olmadığını, hem Mutezile mezhebi ve bir kısım hariciye mezhebi günah-ı kebairi irtikab eden kafir olur veya iman ile küfür ortasında kalır diye hükümlerinde hata ettiklerini. Mutezile diyor ki ve hariciyelerin bir kısmı da, bir insan büyük günahları işlerse kafir olur ya da imanla küfür ortasında kalır. Bu da hatadır diyor. Ehl-i sünnet vel cemaat, bir insan günah-ı kebairi de işlese kafir olmaz. İşte onların bu iman ile küfür ortasında kalır yahut kafir olur gibi hükümlerinde de hata ettiklerini, hem benim o biçare arkadaşımdan da 100 ders hakikati bir herifini iltifatına feda etmesi, düşündüğüm gibi çok sükut olduğundan, öyle bir manevi düşüklük ve dehşetli alçaklık olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim. O vartadan kurtuldum. Burada ince bir sır var değerli dinleyenler. Bizler dahi bir müminü büyük günah işlerken görsek yahut Kur'an'ı bildiği halde, Kur'an hakikatlerini bildiği, yaşadığı halde bazen birisinin bir iltifatına kapılıp yahut şeytanın bir desisesine düşüp onun yolundan gitmesi, biz bunu görsek belki o insan hakkında kötü düşünebiliriz. Elbette yaptığını tasvip etmemekle birlikte, ama onun küfre girmediğini, yaptığının imansızlıktan ya da iman zayıflığından gelmediğini anlamamız gerekiyor. Onun o sırrın işte izahını burada yapacak. Dolayısıyla geçmiş işaretlerle, yani geçen haftaki programımızda anlatılanları da nazara alırsanız değerli dinleyenler, bu husus vuzuha kavuşuyor. Bir insan şeytanın, yani bir mümin için söylüyoruz tabii ki, desisesine kapıldığı zaman, bir günaha girdiği zaman bunun imansızlıktan veya iman zayıflığından olmadığını, günah-ı kebaireyi işleyenlerin, mutezile ya da haricilerin dediği gibi küfür ile iman ortasında kalmadığını, yine mümin olduğunu ama günahkar bir mümin bilmemiz gerekiyor. Ben de bunu anladım diyor. Cenab-ı Hakk'a şükrettim, öyle bir tehlikeden kurtuldum. Çünkü işte şimdi sırrını niye olduğunu anlatıyor değerli dinleyenler. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan, yani bundan önceki işaretlerde de bu anlatıldı, orada anlattığımız gibi, şeytan cüz'i bir emri ademiyle, küçük bir yokluğa dair emirle, bir işi yaptırtmamakla, gemi misali vermiştik hani. Diyelim ki geminin dümencisi, gemiyi komple parçalaması, delmesi, yakması gerekmiyor. Sadece dümendeki vazifesini yapmamış olsa, bakın bir şey yapmadı, o küçük hareketiyle koskoca geminin batmasına, kayalıklara bindirip batmasına sebep olabilir. İşte manevi cihette de böyledir diyor. Şeytan o küçük bir emirle, küçük bir aldatmayla, insana bir hayrı, vücudi bir şeyi yaptırmamakla, yokluğa dair cüz'i bir emirle insanı çok mühim tehlikelere atıyor. Aynı zamanda insandaki nefisse her vakit şeytanı dinler, kuvve-i şeheviye ve kadebiye dediğimiz insanın arzuları ya da öfkesi ise, bu da şeytanın desiselerine hem kabile hem nakile iki cihaz hükmündedir. Yani şeytanın aldatmalarını taşıyan, nakleden, kabul eden iki cihaz hükmündedir. İnsandaki şehevi duygular ve gadabi, öfke duygusu. Nefis de her vakit şeytanı dinliyor. Ayrıca şeytanın yaptırttığı yokluğa dair cüz'i bir emirle, bir aldatmayla insanı mühim tehlikelere atabiliyor. Dolayısıyla her bir mümin
bu tehlikelere düşebilir. İş o ki durumunu anlayıp tövbe istiğfar etsin. İşte bunun içindir ki değerli dinleyenler, Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi, çok mağfiret eden, ondan daha başka kimse öyle mağfiret edemez. Hakiki mağfiret eden, gafur olan, günahları bağışlayan, çok rahim olan, çok merhamet, şefkat eden. Bunun gibi iki ismi tecelli-i azamla, en üst mertebede tecelli ederek ehli imana, yani müminlere teveccüh ediyor. Büyük günah mı işlediniz? Korkmayın, ümitsizliğe düşmeyin, kafir oldum diye imana, İslam'a dair hususlardan ayrılmayın. Çünkü Allah Celle Celaluhu Gafur ve Rahim'dir. O kullarına karşı çok merhametli, çok şefkatlidir. Çok bağışlayıcıdır. Ve en azam mertebede bu iki isim tecelli ederek müminlere o günahlardan tevbe istiğfar etmek, pişman olmak şartıyla bağışlar, affeder, o vartalardan kurtarır. Ve Kur'an-ı Hakim'de değerli dinleyenler, peygamberlere en mühim ihsanı Cenab-ı Hakk'ın mağfiret olduğunu gösteriyor. Ve onları istiğfar etmeye, tevbe dilemeye, af dilemeye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim kelime-i kutsiyesini, bu mukaddes kelimeyi her sure başında tekrar ile, 114 surenin başında bunu tekrar ederek, her mübarek işlerimizde Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu zikre devamı emrediyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle diyerek başlayın diyor. Buna emretmekle işte kainatı ihata eden rahmeti vasasını melceği ve tahsüngah gösteriyor. Benim rahmetim bütün kainatı kuşatmıştır. Bütün kainattan daha geniştir. Siz benim bu geniş rahmetime sığının. Orada kendinizi koruyunuz şeytanın desiselerine, günahlara karşı diyor. Ve festa'il emriyle hemen Allah'a sığının. Euzu billahi mineşşeytanirracim kelimesini siper yapıyor. Hemen Allah'a sığının. Nasıl sığın? Euzu billahi mineşşeytanirracim deyiniz. Kovulmuş şeytandan, onun desiselerinden, onun yolundan, onun yolunda gidenlerden, onun aldatmalarından Allah'a sığının. Rahim olan Allah'a, kerim olan, gafur olan, sizi bağışlayacak olan Allah'sınız. Hemen arkasından Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Demek ki değerli dinleyenler, insan hem kendisinin zayıf olması, nefis cihetiyle, nefsin her vakit şeytandan gelen desiseleri dinlemesi cihetiyle, hem kendinde bulunan şehevi ve gadabi duyguların şeytanın desiselerini her vakit kabul edip nakletmeye vasıta iki cihaz olması, hem şeytandan gelen desiselerin, o zayıf aldatmaların cüzi bir emri ademi denilen yokluğa dair emirle olmasından dolayı, tahribin kolay olmasından dolayı her bir mümin şeytanın desiselerine kapılıp günah işleyebilir. Büyük günah ya da küçük günah işleyebilir. Ama bunun için Cenab-ı Hak Gafur ve Rahim isimlerini tecelli-i azamla, en yüksek bir mertebede tecelli ettirerek ehli imana diyor ki, işte o vakitlerde bana sığının, benden af dileyin, tevbe isteyin. Ben gafur ve rahimim, sizi affederim, size merhamet ederim. Yine Kur'an-ı Hakim'de bütün peygamberlere en mühim ihsanını Cenab-ı Hak onları affetmek olarak gösteriyor. Ve onları istiğfara davet ediyor, bütün müminleri. Bismillahirrahmanirrahim kutsi kelimesini Kur'an-ı Kerim'in her suresi başında tekrarlamakla Rahman ve Rahim olduğunu, bütün kainatı kuşatan bir rahmet sahibi olduğunu bizim de oraya sığınmamızı istiyor. Onun için şeytandan sığının, istiaz edin emriyle Euzubillahimineşşeytanirracim kelimesini bizlere siper yapıyor. O halde her vakit şeytanın desiselerine maruz olduğumuza göre, her vakit şeytandan Euzubillahimineşşeytanirracim deyip Allah'a sığınmalı. Ve her hayırlı işimizin başında da Bismillahirrahmanirrahim demeliyiz değerli dinleyenler. Altıncı işaretle devam ediyoruz. Altıncı işaret şöyle. Şeytanın en tehlikeli desisesi şudur ki. Desise aldatma demiştik değerli dinleyenler. İşte en tehlikeli bir aldatması var şeytanın. O da şudur ki, bazı hassas ve safi kalbi insanlara
tahayyülü küfriyi tasdiki küfürle iltibas ettiriyor. Ne demek? Şunu anlatıyor burada. Şeytanın bir desisesi var ki çok tehlikelidir değerli dinleyenler. Hepimiz buna dikkat edelim. Onun için bu 6. işaret elbette hepsi önemli ama burası da özellikle hassas insanlar için daha önemli. Ciddi, tehlikeli bir, dehşet bir aldatması vardır şeytanın. Şunu yapar. Bazı hassas ve kalbi saf, temiz insanlara küfrü hayal etmeyi, küfrü tasdik etmekle karıştırtır. İnsan aklından Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine dair, iman hakikatlerine dair, mukaddes hususlara dair herhangi bir yanlış kelime, düşünce, fikir, hayal ne geçerse olabilir, bu hayaldir. Onun imanına kalbi tasdik etmediği sürece, dili ikrar etmediği sürece bir tehlikesi yoktur. Ama şeytan o insanı aldatır. Der ki sen küfre girdin. Böyle bir şey düşünülür mü Cenab-ı Hak hakkında ya da Peygamber Efendimiz hakkında, Kur'an hakkında ve hakeza. O düşündüğü hayali küfrü tasdik etmiş gibi onun kalbi ya da lisanı ikrar etmiş gibi şeytan onu tehlikeye atar. Bu şeytanın mühim bir aldatmasıdır. Tasavvuru dalaleti, yani dalaleti tasavvuru, küfrü, zındıklığı tasavvur etmeyi dalaletin tasdiki suretinde gösterir. Halbuki tasdik kalple olur. Düşünce olarak siz en uç fikirleri dahi, İslam'a imana zıt olsa dahi, hayal olarak, tasavvur olarak, birisi fikir olarak konuşabilir. Tasdik etmediği sürece onun imanı zarar görmez ama şeytan işte orada devreye girer. En tehlikeli oklarından birisini atar, onu aldatır. Der ki sen küfre girdin. Böyle şey düşünülür mü? Böyle şey konuşulur mu? Sen dalalete düştün der. Tasavvurunu ona gerçekmiş gibi kabul ettirir. Ve o mukaddes zatlar, o kalbi saf, temiz, hassas zatlar bunu kalbi bozulmuş, kendisi dinden çıkmış, imansız olmuş gibi düşünürler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi, diğer peygamberler gibi, sahabeler gibi, büyük zatlar gibi, pek çok zat hakkında, mukaddes zatlar hakkında yahut da Kur'an-ı Kerim gibi, İslamiyet gibi, iman gibi münezzeh şeyler hakkında şeytan gayet çirkin hatıraları hayaline gösterir. Ve imkanı zatiyi, imkanı akli şeklinde gösterip imandaki yakinine zıt, yani münafi bir şek tarzını verir. Nasıl atar bu vesveseyi şeytan? O saf kalpli hassas insanlara onun hayalini küfrü tasdik etmiş gibi, tasavvuru dalaleti tasavvurunu dalaleti tasdik gibi gösterir. Mukaddes zatlar hakkında, münezzeh konular hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösterdikten sonra zatında vuku bulmamış bir şeyi onun aklen öyle düşündüğünü, öyle kabul ettiğini, kalben öyle tasdik ettiğini ona vehmederek, vesvese vererek, haddi zatında böyle bir durum yok, onun imanı sağlam ama o imanı gitmiş gibi onun gösterir, onun imandaki o yakinine, iyice bilmesine, kabulüne, tasdikine zıt bir durum olmuş gibi kalbine şüphe tohumunu eker. Ve o vakit o biçare hassas adam kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü vehmeder. Şeytanın bu destesiyle o imandaki yakininin zail olduğunu, gittiğini, kaybolduğunu zanneder. Ümitsizliğe yese düşer. O ümitsizlikle, o yeisle şeytanın maskarası olur. Şeytan hem onun ümitsizliğini, yeisini, hem onun o zayıf hassas damarını, hem de o karıştırmasını, yani küfre düşmediği halde, küfre düşmüş, dalalete gitmediği halde onun düşünmesini tasdik gibi o karıştırmayı ona yaptırtır, o damarını işlettirir. O zavallı da ya deli olur, aklını kaybeder bu ayrımı bilemediği için, ya da her çibet abat der, yani ne olursa olsun der. Madem böyle oldu, gitti iman, bundan sonra ne olursa olsun der, dalalete gider. Allah muhafaza etsin bu desiseden. Şeytanın bu desisesinin, bu aldatmasının mahiyeti aslında çok esassızdır. Bir aslı yoktur bunun. Ne kadar asılsız olduğunu işte bazı risalelerde beyan ettiğimiz gibi diyor üstad, anlatıldı başka yerlerde. Burada da icmalen, yani bir özet tarzında, şeytanın bu desisesine aldanmamak gerektiğini, bunun aslının esasının olmadığını burada bahsedeceğiz diyor. Şöyle ki diyoruz değerli dinleyenler ve nasıl olduğunu sizlere inşallah izah edeceğiz. Şeytanın bu insanın hayali
küfrünü gerçek küfürmüş gibi, tasavvuri dalaletini gerçek dalaletmiş gibi gösterip onu aldatması, onu imansızlığa sürüklemesinin mahiyetinin ne kadar boş olduğunu, esassız olduğunu, özellikle hassas insanların bu desiseye, aldatmaya kapılmaması gerektiğini izah sadesinde burada bahsediyor. Şöyle ki değerli dinleyenler, nasıl ki aynada yılanın sureti ısırmaz ve ateşin misali yandırmaz ve murdarın aksi telvis etmez, öyle de hayal veya fikir aynasında küfriyatın ve şirkin akisleri ve dalaletin gölgeleri ve şetimli çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imanı tağir etmez, hürmetli edebi kırmaz. İnsanın hayaline gelen, fikrine gelen o küfür sözleri, şirke dair tasavvurlar, dalalet gölgeleri yahut da çirkin, mukaddes şeyler hakkındaki çirkinlikler onun itikadına bir zarar vermez. Ne gibi? Aynada bir yılan görsek biz, o yılan bizi ısırabilir mi? Aynadaki yılanın sureti ısırmaz, görüntü vardır sadece. Ya da aynadaki ateşin görüntüsü bizi yakar mı? Yakmaz. Aynada murdar görsek biz, o bizi pis etmez. Aynen onun gibi değerli dinleyenler, hayal de fikir de bir ayna gibidir. Hayal ve fikir aynasına bazen küfür sözleri, bazen şirke dair hususlar, bazen dalaletin gölgeleri düşebilir. Şetimli çirkin sözler, mukaddes değerler hakkında hayale gelebilir. Ama bunlar asla itikadı bozmaz, imana zarar vermez, kalben tasdik etmediği sürece. Onun kalbim bozulmuş, ben böyle nasıl düşünebilirim demesine gerek yoktur. Çünkü imanı tağir etmez bu durum. Onun hürmetli edebini, o mukaddes hususlara dair kırmaz. Çünkü meşhur kaidedir ki, tahayyülü şetim, şetim olmadığı gibi. Yani küfrü, küfürlü sözleri düşünmek, düşünmek küfür olmadığı, hayal etmek küfür olmadığı gibi, küfrü tahayyül etmekte, hayal etmekte küfür değildir. Dalaleti tasavvur etmekte dalalet değildir. İmandaki şek meselesi ise, yani imanında şüpheye düşme hususu ise, imkanı zatiden gelen ihtimaller o yakine münafi değil ve o yakini bozmaz. Yani zatında dünya şu anda batabilir mi? Batabilir. Böyle bir imkan var mıdır? Vardır. Ama batıyor mu? Hayır. O halde bu sözden dolayı insan küfre gidebilir mi? Gidebilir. Ama gitmiş mi? Hayır. Dolayısıyla ya sen bir peygamber hakkında yahut Kur'an-ı Kerim hakkında, semavi kitaplar hakkında, Cenab-ı Hak hakkında nasıl böyle şey düşünebilirsin? Bu senin imanını giderir diyemeyiz. Onlar aynen o aynadaki ateşin yakmadığı gibi onun imanına bir zarar vermez. Zatında bunlardan dolayı küfre gidilebilir mi? Elbette mümkündür ama hakikatte böyle bir şey olmamış. Olmadığı için küfre gitti denilmez. Çünkü onun imandaki yakini, yani bilerek, isteyerek, aklen, kalben o iman ediyor. İman edilmesi gereken şeylere. Ve bunda onun aklına gelen, hayaline gelen o zıtlıkların onun imanına bir zararı yoktur, onu bozmaz. İlmi usulü dinde, din ilminin kaidesinde yerleşmiş bir kaide vardır ki kural, o da innel imkane zatiyel la yunafil yakinil ilmiyi. Bir kaidedir ki bir şeyin zatında mümkün olması onun mutlaka olacağı, onun kalbindeki itikadına, imanına zarar vereceği anlamına gelmez. Mesela bunu örnekle açıklıyor, daha iyi anlaşılıyor değerli dinleyenler örnekle. Barla Denizi, Eğridir Gölü'ne deniyor Barla Denizi, o Eğridir Gölü. Su olarak yerinde bulunduğuna yakinimiz var. Yani biz biliyoruz ki Eğridir Gölü, o Barla Denizi yerinde duruyor. Şimdi başka bir hususa bakıyoruz. Halbuki zatında mümkündür ki, imkanı zati diyoruz ya, o deniz, yani o göl bu dakikada batmış olsun. Ben biliyorum şu anda Eğridir Gölü yerinde duruyor. Ama imkan dahilinde midir şu dakikada o göl yerin dibine geçsin? Elbette imkan dahilindedir. Mümkünattandır. Olabilir mi? Olabilir. Ama olmuş mu? Olmamış. İşte hayalimizden geçen küfür sözleri, mukaddes şeylere dair olan tasavvurlar, yanlış tasavvurlar bizim imanımıza bir zarar vermez. Verebilir mi? Kalben tasdik ederseniz verebilir. Ama vermiş mi? Hayır. İşte burada onu anlatıyor. İşte Barla Denizi su olarak yerinde bulunduğuna bizim yakinimiz var. Bunu biliyoruz. Halbuki yine mümkündür ki o zatında o deniz bu dakikada batmış olabilir. Ve batması da mümkünattandır. Bu imkanı zati, yani bunun mümkün olabilir olması, olabilirliği
Madem bir emareden neşet etmiyor. E batmış mıdır? Yok, öyle bir delil yok. Yerinde duruyor ama yerinde durduğuna dair çok delil var. O halde zihni bir imkan olamaz ki şek olsun. Dolayısıyla onun battığına dair bende bir şüphe olmaz. İşte hayalimizden geçen o küfre dair, dalalete ait tasavvurlar, hayaller, fikirler de imanımızda şeke, şüpheye yer vermez değerli dinleyenler. Çünkü yine ilmi usulü dinde bir kaide vardır ki yerleşmiş bir kaide. O da la ibrete lil ihtimale aynin naşi an delil. Yani bir delilden, bir emareden, bir alametten gelmeyen bir ihtimalse o, bir ihtimali zati ise bu zihni bir imkan, imkanı zihni olmaz ki şüpheye yer verip ehemmiyeti olsun. Zatında mümkün olması aklen de onun mümkün olduğunu gerektirmez. Aynen işte eğridir gölü misalindeki gibi. Şu anda batabilir mi? Batabilir. Ama aklen ben biliyorum ki batmamış. Niye? Hiçbir delil yok. Hiçbir görüntü yok. Hiçbir haber onunla battığıyla ilgili yok. Yerinde duruyor. İşte tekrar söylüyorum değerli dinleyenler, şeytanın mühim bir aldatmasıdır bu. Hayalimize, zihnimize gelen, tasavvurumuza gelen, dalalete dair, küfre dair sözler, fikirler, görüntüler bizim imanımıza, yakînimize, itikadımıza hiçbir zarar vermez. İmandan müminleri çıkarmaz, onu küfre atmaz. Kalbinde de bir şüpheye yer yoktur ve olmamalıdır. İşte bu desise-i şeytaniye maruz olan biçare adam. Bu hakikatleri bilmiyorsak değerli dinleyenler, şeytanın bu aldatmasına maruz olan o biçare adam, hakaiki imaniyeye, yakinini, yani iman hakikatlerine, Allah'ın varlığı ve birliği gibi, kitaplara iman, meleklere iman gibi, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman gibi ve hakeza iman hakikatlerine yakinini, yani onu bilerek, kabul ederek iman etmesini böyle zati imkanlarla kaybediyor zanneder. Adam vesveseli, hassas. Şeytan da ona dedi ki, ya sen nasıl bir Müslümansın ki aklına Allah hakkında küfür sözleri geliyor. Kur'an hakkında çirkin şeyler düşünüyorsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hayalinde kötü tasavvur ediyorsun. O halde senin kalbin bozulmuş, imanın senin zayıf mı ki der. Bunun kendisine zarar vermediğini bilmeyen o zavallı adam, iman hakikatlerdeki yakinini kaybettiğini zanneder. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında, beşeriyet itibariyle, yani insan olması hasebiyle çok imkanı zatiye, zatında mümkün olanı izah ettik az önce, şeyler hatırına geliyor ki imanın cezim ve yakinine zarar vermez. Onun imanına dokunmaz aslında. Peygamber Efendimiz beşer itibariyle bir insan gibidir. Bununla ilgili yanlış şeyler düşünebilir bir mümin, hayaline gelebilir ama imanına zarar vermez. Dediğim gibi tasdik etmemek, ikrar etmemek şartıyla. Fakat o zarar verdi zanneder, o zavallı adam der ki ben nasıl bir Müslümanım ki, nasıl bir müminim ki peygamber hakkında böyle düşünebiliyorum. Demek ki benim imanım gitti diye zarar verdiğini düşünür, işte o zaman zarara düşer. Şeytanın da istediği değerli dinleyenler budur. Bunun dışında bazen şeytan kalp üstündeki lümmesi cihetiyle, herkesin kalbinde değerli dinleyenler, o manevi kalbinde Cenab-ı Hak bir meleğe ait bölge, bir de şeytana ait bölge bırakmış. Oradan melek ilhamıyla iyilikleri, hayırları, güzellikleri, sevap olan şeyleri insana ilham ediyor, üflüyor. Şeytan da o kalp üstündeki lümme denilen bölgesiyle, yeriyle oradan şer olan, günah olan, kötülük olan, isyan olan şeyleri vesvese olarak vermeye çalışıyor. Onları üflüyor. İşte şeytan bu kalp üstündeki lümmesi cihetinde Cenab-ı Hak hakkında fena sözler söyler oradan. Biz onu kendi kalbimizden zannederiz. Şeytan oradan fısıldar. O adam zanneder ki, kalbine böyle bir şey geldiği zaman, der ki ya ben nasıl bir insanım, kalbim bozulmuş, Allah hakkında böyle şey düşünülür mü? Halbuki o şeytanın bir vesvesesidir. Kalbinden üflüyor ona. Ama o zanneder ki kalbi bozulmuş ki böyle söylüyor, titrer. Halbuki onun titremesi ve korkması ve Adem rızası delildir ki o bundan titriyor, üzülüyor. Buna razı değil böyle bir hali ama kalbinden böyle bir şey geliyor. Aklından böyle şeyler geçiyor. Hayalinden zıt şeyler dolaşıyor. İşte bu gösterir, delil olur ki o sözler onun kalbinden gelmiyor. Nereden geliyor? Kalbindeki o şeytanın bölgesinden. Şeytana ayrılmış yerden geliyor. Lümme-i şeytaniyeden geliyor. Veya şeytan tarafından ona hatırlatılıyor, ona hayal ettiriliyor.
O zaman üzülmeyecek, korkmayacak. Yine başka bir husus, insanın letaifi içinde, o duyguları, hisleri içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. İnsanda diyor Üstad Hazretleri, bir iki latife var, bir iki his ya da duygu var ki insanı dinlemezler. Belki bunlar dinlemediği için insan bundan dolayı mesuliyet altına da girmez. Bazen o latifeler hükmeder insana. Hakkı dinlemezler, yanlış şeylere girerler. O vakit şeytan o adama şöyle der, telkin eder ona, vesvese verir, der ki ya senin istidadın, senin kabiliyetlerin hakka ve imana muvafık değil ki sen böyle ihtiyarsız, istemeden de olsa batıl şeylere giriyorsun diye onun kalbini bozmaya çalışır şeytan. Ya der ki adam, ya ben namaz kılmaya layık bir adam değilim ki. Ben öyle bir adamım ki Kur'an okumaya ben layık değilim. Ben şu günahları işliyorum işte. Benim imanıma uygun değil bu. Ben zayıf imanlıyım diye şeytan onu yine güya mukaddes şeylere sen layık değilsin diyerek onu oradan uzaklaştırır. Bu da şeytanın dehşetli bir desisesidir değerli dinleyenler. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. Der ki adam, ya işte ben de içiyorum, ben de günah işliyorum, benim kaderim de buymuş. Şeytan bu vesveseyi ona verir. Hiç kimse kaderinin ne olduğunu bilemez. İnsana düşen Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları doğrultusunda yap dediklerini yapmak, yapma dediklerini yapmamaktır. Kaderinde ne olduğunu bilemez. Ama şeytan ona öyle vesvese verir ki, ya sen böyle olacakmışsın demek ki. Sen içecekmişsin hep. Sen hep günah işleyecekmişsin. Sen hep çalıp çırpacakmışsın. Ne yapayım der adam, ya ben de böyleyim işte. Bu şeytandan gelen bir aldatmadır, bir desisedir. O bir çare adam o zaman yese düşer, şeytanın bu desisesini dinlerse, işte o zaman helakete gider değerli dinleyenler. Zaten şeytanın yaptığı vesvese vermek, desiseyle aldatmak, şüpheye düşürmek, böylece onu tehlikeye atmaktır. Onun için Hikmetül İstiazenin başında Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi evzüke min hemezati şeyadin ve evzüke rabbe eyyahdurun. Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım dememizi ayet-i kerime bize emrediyordu. Demek ki şeytanın aldatmasıyla aklımıza, kalbimize gelen düşüncelerin, hayallerin, mukaddes şeyler hakkındaki çirkinliklerin bize, imanımıza bir zarar vermediğini bilmemiz lazım. Bundan titriyorsa kalbimiz, biz buna razı değilsek, biz bunu tasdik etmiyorsak bunun imanımıza, yakinimize hiçbir zararı yoktur. Ama var dersek şeytan bizi oradan yakalar ve bizi vesveseyle helakete götürür. Allah muhafaza etsin bütün müminleri. İşte imkani zati dediğimiz bir şeyin zatında mümkün olmasının aklen mümkün olmadığı bir de imkan akli var demiştik. Bu imkanı zati yakini ilmiye münafi değil. Zatında bir insanın bunlardan dolayı küfre girebilmesi mümkün müdür? Tasdik ederse mümkündür. Ama aklen bunu tasdik etmemişse onun o ilmen, iman hakikatlerine, tasdikine bir zarar verir mi? Hayır, vermez değerli dinleyenler. Ve zarureti zihniyeye zıddiyeti yoktur. Zihninin onu mecbur bırakmasına da bunun bir engeli, zıtlığı yoktur. İşte kıymetli dinleyenler, şeytanın evvelki desiselerine karşı, bundan önce anlattığı aldatmalarına, hilelerine karşı müminin bir sığınacağı yer, tahassüngahı, muhakkikini asfiyanın düsturlarıyla ümmetin ileri gelen, dinde rehber olan, her şeyi ilmen, aklen, fennen, naklen, en üst derecede bilen ve yaşayan ve bizlere öğreten asfiya dediğimiz o büyük zatların kurallarıyla hudutları belirlenen, tayin eden iman hakikatlerine, hakaiki imaniyeye ve muhkemat-ı Kur'aniye'ye biz sığınmalıyız. Yani Kur'an'ın o muhkem ayetlerinin içine girmeliyiz. İman hakikatlerine sığınmalıyız. Şeytanın bu desiselerinden böylece kurtulabiliriz. Ve sonra anlattığı imandaki şekke dair şüphelere karşı ise, ahiretteki desiselere karşı ise istiaze ile Euzubillahimineşşeytanirracim Rabbi euzubike min hemezatişşeyadin ve euzubike rabbe eyyahdurun demekle önem vermemektir. Bunların bir önemi yok. Rabbim ben sana sığınırım şeytandan, şeytanın desiselerinden, yanımda hazır bulunmasından demek. Bunu söylemektir. Bunu söyleyip bu geçen hayallerin, düşüncelerin kendisine bir zarar vermediğini, önemsiz olduğunu bilmektir. Çünkü bunlara ehemmiyet verirsek, bunlara önem verdikçe
O halde nazarı dikkati celbedip büyür, şişer. Musibet gibidir. Ne kadar büyük görsen büyür, küçük görsen küçülür. Ehemmiyet verdikçe, ilgilendikçe vesvese artar. Bütün nazarı, aklı, kalbi, her şeyi onunla meşgul olur. Bu musibet büyür gider, şişer. Müminin böyle manevi yaralarına tiryak ve merhem bir ilaç ve bir merhem vardır. O da şudur değerli dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesidir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yaşadığı gibi yaşamaya çalışırsak, namazda, Kur'an okumada, ticarette, anne baba, eş çocuk münasebetlerinde, akraba komşuluk ilişkilerinde, iş yerinde, ahlakta, dürüstlükte, günahlardan çekinmede, her şeyde sünnet-i seniye uygun yaşarsak, işte bu sünnet-i seniye bizim şeytanın bu desiselerinden gelen kalbi yaralarımıza bir tiryak ve merhem olur, tedavi eder bizi sünnet-i seniye. Altıncı işareti de böylece tamamlamış olduk değerli dinleyenler. Ve geldik yedinci işarete. Bakalım yedinci işarette neler var? Nelerden orada istiaze etmemiz gerekiyor? Ve bu istiazenin hikmetleri neler, onlara bakacağız. Bir sualle yine başlıyor. Sualde deniyor ki, Mutezile imamları şerrin icadını şer telakki ettikleri için, şerri yaratmak şerdir demişler. Haşa. Ehl-i sünnet vel cemaat böyle demez. Mutezile imamları işte büyük günah işleyen kafir olur, şerrin icadı şerdir gibi düşünceleri vardır. Bu cihet itibariyle ehl-i sünnetten ayrılırlar. Bu mezhebe göre bunlar demişler ki, şerrin yaratılması şerdir. Böyle düşündükleri için küfür ve dalaletin yaratılmasını Allah'a vermiyorlar. Halbuki şerri de küfrü dalaleti de yaratan Allah'tır. Güya bunu vermemekle Allah'ı takdis ettiklerini zannediyorlar. Ve buradan yanlış bir hükme varıyorlar. Diyorlar ki, haşa, beşer kendi efalinin halikıdır diyerek dalalete, sapkınlığa gidiyorlar. Allah'a veremedikleri için şerrin yaratılmasını, bu sefer kul kendi şerrinin, fiilinin yaratıcısıdır gibi, tövbe haşa, dalalete gidiyorlar. Bir de şunu diyorlar, hem derler bir günahı kebireyi işleyen bir müminin imanı gider. Mümin büyük günahlardan birini işlemişse imanı gider diyorlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'a inanmak, itikad etmek ve cehennemi tasdik etmek öyle günahı işlemekle kabili tevfik olamaz. Şunu delil getiriyorlar buna kendilerince. Bir mümin ki Allah'ı kabul etmiş, ona inanıyor. Cehenneme de inanıyor, Cenab-ı Hakk'ın cehennemle ilgili tehdidatını biliyor. O halde nasıl böyle büyük günahı işleyebiliyor? İkisi bir arada olmaz gibi düşünüyorlar. Çünkü dünyada gayet cüz'i bir hapis korkusuyla kendini hilaf-ı kanun her şeyden muhafaza eden adam, dünyada küçük bir hapis korkusuyla kanunlara muhalif hiçbir işi yapmayan adam, ebedi bir azabı cehennemi, ebedi cehennem azabını ve Halık'ın yani yaratıcının gazabını, onun öfkesini nazar-ı ehemmiyete önemli görmeyerek, onu nazar-ı ehemmiyete almayacak derecede büyük günahları işlerse elbette bu onun imansızlığına delildir diyorlar. Bakalım cevabı nasılmış değerli dinleyenler. Cevabı da buradan aktaracağız size şimdi yine 7. işaretten. El cevap, 1. şıkkın cevabı şudur ki, yani şerrin icadı şer midir? Onlar öyle söylüyorlar. Ve kul fiilinin halikıdır diyorlar haşa ve dalalete gidiyorlar. İşte 1. şık dediği burası. Kader Risalesi'nde izah ediliyor bu husus değerli dinleyenler. Orada anlatıldığı gibi diyor. Halkı şer şer değil, belki kesbi şer şerdir. Yani şerrin, dalaletin, küfrün yaratılması şer değildir. Ama şerri elde etmek, şer için çalışmak, küfre girmek, dalalette olmak şerdir. Burası önemli bir ayrıntı değerli dinleyenler. İşin özü. Bir şeyi yaratmak, Cenab-ı Hakk'ın yani şerri yaratması şer değildir. Ve şer için yaratmaz Cenab-ı Hakk. Küfrü dalaleti yaratması şer değildir. Ama bir insanın kendi isteğiyle, arzusuyla, bilerek, isteyerek, itikad ederek küfre girmesi, dalalete girmesi, şer yapması kendisine, o işi şer olan odur. Neden böyledir peki değerli dinleyenler? Çünkü halk ve icat, yani bir şeyi yaratmak, vücuda getirmek, umumi neticelere bakar. Onun genel sonuçları itibariyle olan faydalarına bakar. Bir şerrin vücudu, diyelim ki bir şer var, o şerrin varlığı belki çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için
pek çok hayırların da başlangıcı olabiliyor o. O halde o şerrin

0: icadı yani vücuda getirilmesi neticeler itibariyle ne olur? Hayırlı olur. Ve hayır hükmüne geçer. Mesela bir misalle çok güzel anlaşılır bu. Ateşin yaratılması değerli dinleyenler. Ateşin 100 hayırlı sonuçları var, neticeleri var. Fakat diyelim ki bazı insanlar suyu ihtiyarlarıyla yani ihtiyarını kötüye kullanmakla ateşi kendilerine şer yaptı. Elini soktu ateşte yaktı. Diyebilir mi ki ateşin icadı şerdir? Elbette şerdir diyemez. Çünkü ateşte binlerce hayırlar var. Ama insan kendi yanlış kullanımıyla, yanlış iradesiyle, ihtiyarıyla elini yaktı. Ateş şerdir diyebilir mi? Kendi kendine onu şer yapmış oldu. Ama ateşin yaratılması şer değildir. İşte değerli dinleyenler aynen bunun gibi. Şeytanların icadı, şeytanların yaratılması, vücuda getirilmesi, terakkiyat-ı insaniye gibi, insanın manen yükselmesi gibi çok hikmetli neticeleri var. Böyle olmakla beraber sui ihtiyarıyla ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlup olmakla adam kendisi günaha giriyor. İsteyerek, bilerek yahut da yanlış bir çalışmasıyla, düşüncesiyle şeytana mağlup oluyor. 6. sualdeki desisede olduğu gibi. Onu şer zannediyor. Şeytanın maskarası oluyor. Böyle oldu diye şeytanın yaratılması şer olmaz. O zaman şöyle diyemez adam, ateşte elini yakan adam gibi. Şeytanın yaratılması şerdir diyemez. Haşa, Allah'a şer isnat etmiş olur o zaman. Demek ki bir şerrin yaratılması şer değildir. Onun elde edilmesi, onun kesbi şerdir. Bu cihetten Mutezile imamlarının söyledikleri doğru değildir. Şerrin icadını onlar şer zannediyorlar. Ve kul fiilinin halıkıdır diyorlar. Haşa, her bir kulu o zaman yaratıcı seviyesine çıkarmış oluyorlar. Demek ki şeytanın icadı o zaman insanın manen yükselmesine, bu imtihan dünyasında Ebu Bekirlerle, radıyallahu anhlarla Ebu Cehillerin ayrılmasına vesiledir. Şeytan her ikisine de musallat oluyor. Mü'mine de kafire de birinin imanı artarken, Cenab-ı Hak indindeki makamı yükselirken diğerinin küfrü artıyor, cehenneme doğru daha fazla cezaya müstahak oluyor. O halde şeytanların icadı umum itibariyle insanların terakkisine ve bunun gibi daha pek çok hikmetli sonuçlara medar olmakla beraber birisi şeytandan dolayı zarar görse kendi yanlış kesbiyle diyemez ki şeytanın yaratılması şerdir diyemez. Belki o kendi kesbiyle kendine şer yaptı. Şeytan ona günah işle dedi, o da gitti günah işledi diyebilir mi bu şeytanın yüzünden? Çünkü onda günah işlememeyi de gerektiren imanı var. Kalbinden o şeytan günah işle derken kalbindeki melek ona işleme diyordu. Bu yanlış, Allah bundan razı olmaz diye ona ilham ediyordu kendi bölgesinden. Bütün peygamberler günahın kötü olduğunu ikaz ediyordu. Bütün semavi kitaplar günahın kötülüğünü, sevabın, hayrın iyiliğini anlatıyordu. Buralardan ders alması gerekirdi ama o sadece şeytanın sözünü dinledi. Şeytanın yaratılması şerdir. Allah şeytanı niye yarattı diyebilir mi? Haşa. Halbuki o şeytanın vasıtasıyla pek çok insan, işte Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Hasanlar, Hüseyinler oldular. Müminlerin kemalatı arttı şeytana uymamakla. Öteki de uydu. Şeytanın yolundan gitti. Şeytan onu zoraki sürüklemedi. Vesvese verdi. Bu da ona riayet etti. Diyebilir mi ki şeytanın yaratılması şerdir? Bir adam yemeğini pişirdi ateşte. Birisi ondan çok güzel bir imalat yaptı. Binlerce fayda elde etti insanlar ateşten. Başka biri de dediğim gibi kendisini yaktı. Diyebilir mi kendini yakan, kendi hatasından dolayı yakıp da ateşin yaratılması şerdir? Elbette diyemez. Sadece şunu diyebilir, ben bunu kendime şer yaptım. Allah'ın yaratmasında bir şer yoktur. Evet, kezb ise, kezb çalışmak, çalışarak bir şey elde etmek demektir değerli dinleyenler. İşte kesb ise mübaşereti cüz'iye olduğu için hususi bir netice-i şerriyenin mazharı olur. Yani cüz'i bir hususta bir yanlışlıktan dolayı, bir karışıklıktan dolayı, bir yanlış kullanımdan dolayı yine o kişiye özel, aynen ateşte birisinin kendisini yakması gibi hususi bir neticeye mazhar olursa o sadece onun için o kesbi, şerri kesbetmekle yani kazanmakla kendisine şer yapmış olur. Fakat icat umum neticelere bakar. Herkesi ilgilendirir. Dolayısıyla icadı şer, yani şerrin vücuda getirilmesi şer değildir, hayırdır değerli dinleyenler. İşte Mutezile bu sırrı anlamadığı için onlar halkı şer şerdir demişler. ve çirkinin icadı çirkindir diye güya Cenab-ı Hakk'ı takdis ediyoruz zannederek şerrin icadını Cenab-ı Hakk'a vermemişler, böylece dalalete düşmüşler. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi diyoruz değil mi? Hayır da şer de Allah'tandır. Kader Allah'tandır. İşte ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi olan bir imani rüknü, imanın bir şartını tevil etmişler kendilerince. Yedinci işaretin birinci şıkkının cevabı bu değerli dinleyenler. Demek ki şeytanın yaratılması, şerlerin yaratılması şer değildir, bilakis hayırdır. Ama o şerleri kendisinin yanlış kullanımıyla insan şer haline getirebilir. Biz iman ediyoruz ki hayır da şer de Allah'tandır. Bu imanın bir rüknüdür değerli dinleyenler. Peki geldik ikinci şıkka. İkinci şıkta ne diyordu, deniyordu sualin ikinci şıkkında? Bir büyük günahı işleyen nasıl mümin kalabilir? Mümin kalmaz diyordu Mutezile. Halbuki Ehl-i Sünnet vel Cemaat böyle demiyor. İşte bunun cevabı nedir? Bu suallerinin cevabı ise evvela sabık işaretlerde, yani bundan önceki 6 işarette anlatıldığı gibi onların hatası kat'i bir surette anlaşılmıştır ki tekrara hacet kalmamıştır. Öncelikle yani özellikle 6. işarette anlattı. Günah-ı kebireyi işlemek, işte şeytanın desise vermesi, insandaki gadabi ve şehevi duyguların her vakit şeytandan gelen desiseleri almaya ve nakletmeye müsait olması, nefsin daima şeytanı dinlemesi gibi hususlarla anlatılmıştı ki kalbinin tasdik etmemesi o günahı, razı olmaması, titremesi bundan gösteriyordu ki o bundan razı değil, günah-ı kebireyi işleyen mümindir. Ama günahkardır, tövbe etmelidir, Allah-u Teala'nın Gafur ve Rahim isimlerine sığınmalıdır demişti. İşte bu cevap yeterli, tekrara hacet yok. Sonra ikinci olarak başka bir şey söylüyor. Günaha girmede, büyük günah insanı kafir yapmamasına delil olarak değerli dinleyenler. Saniye nefsi insaniye, insan nefsi. Muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti. Acele ve hazır bir dirhem lezzet var. Küçücük bir lezzet, bir haz var. Başka bir yerde de az sonra verilecek, müeccel yani tehir edilmiş, daha sonra verilecek olan, hemen hazır olmayan, gayip bir batman lezzete tercih ettiği. İnsanın böyle bir hali var. Diyorsun ki yarın sana çok büyük bir mükafat vereceğim. Mesela 1000 altın vereceğim. O hazır ortada olmadığı için insan nefsi öyle bir vasıfta ki ama şimdi 1 kuruş vereceğim. Bu 1 kuruşa tamah ediyor. Yarınki 1000 altını beklemiyor. Yarın sana kuzu kebabı yapacağım, tüm kuzuyu çevireceğim desen şimdiki bir tabaktaki küçük bir et parçasına razı oluyor. Böyle bir yapıda. Yani acil olanı, hemen olan hazır bir lezzeti küçük de olsa daha sonra olacak olan büyük mükafatlara, lezzetlere tercih ediyor. Bunu böyle yaptığı gibi başka bir vasfı daha var nefsin değerli dinleyenler. Hazır bir tokat korkusundan ileride 1 sene azaptan daha ziyade çekinir. 1 sene sonra seni öldürecekler desen, işkence edecekler desen ondan korkmaz. Nefis böyledir, onu gelmeyecek zanneder. Ama hazırda bir tokat yiyeceksin, bundan korkar. Onun için insanlar ölümü çok düşünmezler. Daha çok var zannederler. Ölüm için hazırlanmazlar, ölüm sonrası için. İşte insan nefsinin böyle bir vasfı var. Pekala bu vasıfları niye anlattı bize? Günah-ı kebireyi işleyenin nasıl küfre girmediğini, mümin kaldığını anlatmak için. Ama önce insanın nefsinin bazı özelliklerinden bahsediyor bunu bize izah noktasında. Hem insanda hissiyat galip olsa, insanda duygular galip olduğu zaman aklın muhkemesini dinlemez. Mesela öfkelendiğiniz zaman, aşırı sevindiğiniz zaman, birisini çok fazla seviyorsanız, aklınız size aksini söylese de, siz hissinize yenik düşersiniz. İşte o duygular galip olduğu zaman akli muhakeme insan tarafından dinlenmiyor. Heves ve vehmi, yani arzuları, kuruntuları ona hükmediyor o zaman, bu duygular ona hükmediyor. En az ve en önemsiz, ehemmiyetsiz bir hazır lezzeti, lezzeti hazırayı, İleride gayet büyük bir mükafat olsa bile o mükafata tercih ediyor insan nefsi. Ve az bir hazır sıkıntıdan, ileride büyük bir azabı müeccelden tehir edilmiş büyük bir azaptan daha ziyade çekiniyor. Çünkü bunun sebebi de şudur ki, tevehüm ve heves, yani onun vehimleri, kuruntuları ve arzuları ve hisleri ileriyi görmez, görmüyor. Hatta belki inkar eder. Nefsi de yardım ediyorsa buna, o zaman mahalli iman olan kalbi ve akılı susar mağlup olur. İman yeri olan kalp ve akıl, iman değil mi? Kalben tasdih, tasdiktir, dille ikrardır akıllı olacak insan. Bunlar susar, vehme, hisse, hevese mağlup olur. Şu halde kebairi işlemek imansızlıktan gelmiyor. O büyük günahlara girmek onun imansızlığından değil. Neden? Belki onun his ve hevesinin ve vehminin galebe çalmasıyla neye? Aklına ve kalbine galebe çalıyor, üstün geliyor. O anda akıl kalp itiraz ediyor ama hisler hakim olduğu zaman onlar mağlup oluyor. O da o günaha giriyor. İmansızlığından değil ama. Aynen bunu hepimiz hissederiz. Öfkelendiğimiz zaman yaptığımız hareketlerden öfke hissi gidip de aklen düşünmeye başladığımız zaman pişman olduğumuz gibi. Günahlarda da durum budur değerli dinleyenler. Dolayısıyla günah-ı kebaireyi işleyen kafir olmaz, günahkar olur. Hem sabık işaretlerde yine bundan önceki kısımlarda anlatıldığı gibi fenalık yolu, nefsin hevesat yolu, tahribat olduğu için çok kolay. Hani misal vermişti ya, bir binayı 20 adam 20 günde zor yapar, bir adam birkaç dakikada o binayı tahrip edebilir. İşte günaha gitmek, günah yolu, fenalık yolu, tahrip yoludur ve kolaydır. Dolayısıyla şeytanı ins ve cinni, yani cinni ve insi şeytanlar çabuk bir şekilde insanları bu yola sevk ederler. Gayet cayi hayret bir haldir ki, çok hayret edilecek bir durumdur ki, alem-i bekanın nasıl hadisle sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için, bir insanın müddet ömründe dünyadan aldığı lezzet ve nimete mukabil geldiği halde, bazı biçare insanlar bir sinek kanadı kadar bu fani dünyanın lezzetini o baki alemin bu fani dünyasına değer lezzetlerine tercih edip şeytanın arkasından gider. İşte insanlardaki bu halden dolayı cinni ve insi şeytanların aldatmasıyla o yola sevk etmesiyle insanlar bu yola gider. Ama şu hal çok dikkat çekicidir ki diyor işte bu vesilelerden dolayı insan beka aleminin bir sinek kanadı kadar hadisin nasıyla bu sabittir. Bir nuru çünkü bakidir. Bu dünyanın fani lezzetleri insanın bütün ömrü boyunca lezzet alsa, mutlu yaşasa ahiret aleminin bir sinek kanadı kadar lezzetine denk değildir. Ama insanlar şeytanın bu vesileleriyle aldatmasıyla, hissinin hevesatının galip olmasıyla bir sinek kanadı kadar bu dünyadan hazır lezzeti baki alemin bu dünyalar kadar olan lezzetine tercih edip şeytanın arkasından giderler. İşte bu sırlar içindir ki Kur'an-ı Hakim müminleri pek çok tekrarla ve pek çok ısrarla tehdit eder ve teşvik eder ki günahtan zecir ve hayra sevk eder. İnsandaki bu hususlar itibariyle insan böyle bir yapıdadır çünkü Kur'an-ı Kerim tekrar tekrar. Çünkü insan her gün değişir, her an değişir kalbi, aklı, hisleri. Şeytan her an onunla uğraşır. Onun için Cenab-ı Hak da müminleri tekrarla, ısrarla, cehennemle tehdit eder, cennete teşvik eder. Günahtan zecreder, uzak durun der, hayra sevk eder, hayır yolunda gidin der. Bir zaman Kur'an-ı Hakim'in bu tekrar ile şiddetli irşadatı bana bu fikri verdi ki, bu kadar mütemadi ihtarlar ve ikazlar mümin insanları sebatsız ve hakikatsiz gösteriyorlar. Ya Kur'an-ı Kerim'de bu kadar tekrar var, bu kadar şiddetli irşad etme var, sürekli insanları irşad ediyor. E inanmış mümin zaten diyor. Acaba şöyle mi? Ya Kur'an-ı Kerim'deki bu ihtarlar ve ikazlar, mütemadiyen yapılan bu ikazlar, mümin insanları böyle çok sebatsız, çok hakikatsiz gösteriyor, böyle midir? İnsanın şerefine yakışmayacak bir vaziyet mi veriyor? Çünkü bir memur amirinden aldığı bir tek emri itaatine kâfi iken, şunu yap dedi amiri, onun itaat etmesine kâfidir. Aynı emri 10 defa söylese o amir, o memur bu işten gücenecek cidden. Sen beni itham ediyorsun, ben hain değilim diyecek, yapacağım işte. Halbuki en halis müminlere, en safi müminlere bile Kur'an-ı Hakim ısrarla, musırrane ve mükerrer, tekrar tekrar emrediyor ki, hayır yolunda gidin, günah yolundan uzak durun. Bunun da işte cevabı burada, güzel bir cevabı var. Bu fikir benim zihnimi kurcaladığı bir zamanda 2-3 sadık arkadaşlarım vardı. Onları şeytani insinin, insan şeytanların desiselerine, hilelerine kapılmamak için çok defa ihtar ve ikaz ediyordum ben onları. Bizi itham ediyorsun diye gücenmiyordu onlar da. Fakat ben kalben diyordum ki ya bu mütemadiyen ihtarlarımla bunlar acaba gücendiriyor muyum? bunların sadakatsizlikle ve sebatsızlıkla mı itham ediyorum? Sonra birden sabık işaretlerde, yani şurada anlatılan, izah ve ispat edilen hakikatler ortaya çıktı. Yani insanın zayıflığı, insanda hissiyatın galipliği, bazen aklı kalbi dinlemediği, arzuların heveslerinin peşinden gittiği, hazır bir dirhem lezzeti ilerideki batmanlarla lezzete tercih ettiği, hazır bir sıkıntıdan kaçıp ilerideki çok cehennem gibi sıkıntılardan kaşınmamak gibi bir vasfının olduğu gibi hususlar, nefsin şeytanın daima şeytanı dinlemesi gibi hususlar inkişaf etti. O vakit o hakikatle hem Kur'an-ı Hakim'in tam mutabık-ı muktezai hal, tam hale uygun söz söylediğini, Kur'an'ın insanları sürekli irşat ve ikazındaki sırrı tam insanın durumuna uygun olduğunu. Çünkü insanın kalbi her an değişiyor, kaynayan bir çömlek gibi. Ve yerinde ve israfsız olduğunu, o kelamların hikmetli olduğunu ve ithamsız olduğunu, insanları sebatsızlıkla değil, bununla suçlamak için değil, insanın daima saldırılara mazhar olduğunu, onun için çok ikaza muhtaç olduğunu, çok teşvike muhtaç olduğunu, hikmetli ve ithamsız bir surette bir ısrar olduğunu, bunun ve bu tekrarı bunun için yaptığını, Kur'an'ın ve yine bu sözlerin aynı hikmet, tam bir hikmet ve mahz-ı belagat, belagata tam uygun olduğunu bildim. Ve o sadık arkadaşlarımın gücenmediklerinin sırrını anladım. O hakikatin özeti, hülasası da şudur ki, şeytanlar, değerli dinleyenler, tahribat cihetinde sevk ettikleri için, tahrip de kolay demiştik, az bir amel ile çok şerleri yaparlar. Onun için tariki hakta ve hidayette gidenler, hak yolunda, hidayet yolunda gidenler pek çok ihtiyat ve şiddetli sakınmaya ve mükerrer ihtarata, ikazlara, uyarılara ve kesretli yardıma muhtaç olduklarından dolayıdır ki Cenab-ı Hak o tekrarat içinde bin bir ismiyle, değerli dinleyenler, ehli imana muavenetini, yani yardımını takdim ediyor. Ve binler merhamet ellerini bu mümin kullarının imdadına uzatıyor. Onun şerefini kırmıyor, belki onun şerefini, insanlık şerefini, müminlik şerefini vikaye ediyor, yani takviye ediyor. İnsanın kıymetini küçük düşürmüyor, belki diyor ki şeytanın şerri büyüktür. Onun için sizi bu kadar ikaz ediyorum. Dikkat edin diyor. Şeytanın şerrini büyük gösteriyor. İşte ey ehli hak ve ehli hidayet, hak yolunda gidenler, hidayet ehli, şeytanı ins ve cinliğinin, cinlerden ve insanlardan olan şeytanların ve şeytan gibi kişilerin, bu yukarıda anlatılan mezkur desiselerinden, hilelerinden kurtulmanın çaresi, ehli sünnet vel cemaat olan, ehli hak mezhebini itikaden, ehli sünnet ve cemaat mezhebini, hak olan mezhebini, karargah yap, ehl-i sünnet vel cemaat çizgisinde ol itikaden ve Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın muhkemat kalesine gir. Kur'an-ı Mucizel Beyan'daki o muhkem ayetlerin hükümlerine ram ol, oraya sığın. Orası bir kale gibi seni muhafaza eder ve sünnet-i seniyeyi de, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini de kendine rehber yap. O rehber seni selamete götürür, hidayete götürür. Böylece selameti bul. Evet. Nasıl hadiste demiştik, dünyanın sinek kanadı kadar bir nuru ebedi, yani alem mekanın daha doğrusu sinek kanadı kadar bir nuru ebedi olduğu için dünyanın bütün lezzetlerine kafidir diye, işte o hadis almış değerli dinleyenler. Hadisin metni şu şekilde: dünyanın Allah katında sinek kanadı kadar bir değeri olsaydı kafirler ondan bir yudum su bile içemezlerdi. Tirmizi'de, İbn-i Mace'de ve Müsned'de geçmiş hadisler kaynaklarıyla burada verilmiş değerli dinleyenler. Ve böylece 7. işareti de bitirmiş olduk değerli dostlar. 8. işarete geldik. Zamanımız da burada doldu değerli dinleyenler. İnşallah Cenab-ı Hak nasip ederse bir sonraki hafta, önümüzdeki hafta 8. işaretle devam eder. Şeytanı, şeytanın desiselerini, ondan sığınmayı, hangi tehlikelere bizi atmak istiyor, kurtulma çarelerini sizlerle birlikte paylaşırız. Cenab-ı Hak hepimizi şeytanların şerlerinden, vesveselerinden, hilelerinden korusun. Kendi yolundan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinden ayırmasın değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

0: mutlu olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

insan da son sığınak. Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak. Şan Muhammed Mustafa'dır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Hubeyb bin Yesaf radıyallahu anh'ın ilk hayatıyla ilgili yeterli bilgi mevcut değildir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Aslen Medineli olup buranın iki büyük kabilesinden birisi olan Hazeçlilerin Cüşem oğulları koluna mensuptur. Evlendiği eşi Cemile, Medine münafıklarının başı durumunda olan Übey bin Selül'ün kızıdır. Übey bin Yesaf radıyallahu anh'ın Medine'ye Müslümanların göç etmesine kadar geçen yaşamı hakkında da bilgi mevcut değildir. Bedir Savaşı'yla ismi gündeme gelmiş ve bundan sonraki hadiselerle ilgili ilişkilerine ve gelişmelere İslam kaynaklarında yer verilmiştir. Bilindiği gibi Müslümanların Medine'ye hicret etmesinden bir süre sonra Mekkeli müşriklerle savaşlar başlamıştı. Bu savaşların ilki Bedir Savaşı'dır. İşte bu savaş hazırlıklarının yapıldığı bir sırada Hubeyb bin Yesaf radıyallahu an ortaya çıkmıştı. Kendisi henüz İslam'a dahil olmadığı halde İslam düşmanları ile yapılacak olan bir savaşa katılma talebinde bulunuyordu. Olay şöyle gelişti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi'nin hazırlıklarını yapıyordu. Hazırlıklar tamamlanıp sahabiler harbe katılmak üzere yola çıktılar. Tam bu esnada bir zat nefes nefese arkalarından yetişerek kendisinin de savaşa katılmak istediğini bildirdi. Hazreti Aişe radıyallahu anha bunu şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi'ne çıktığında Harretül Vebre'de bir adam gelip yetişti. Boyu bosu yerinde olan bu adamın cesaret ve kahramanlığından çokça bahsedilirdi. Sahabiler kendisini görünce sevindiler. Bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vararak sizin saflarınızda size tabi olarak çarpışmak için geldim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen Allah'a ve Resulüne inanır mısın diye sordular. Bu zat hayır cevabını verdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dön biz müşriklerden yardım dilemeyiz buyurdular.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve İslam ordusu yoluna devam ederken şecere denilen yere gelince aynı zat yine geldi. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arzusunu bildirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine aynı cevabı verdi. Beyda denilen yere varınca yine gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişti. Harbe katılmak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saflarında çarpışmak istediğini söyledi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yine kendisine Allah'a ve Resulüne inanıp inanmadığını sordu. Bu defa Hubeyb bin Yesaf radıyallahu anh evet cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine buyur bizimle beraber gel dedi ve böylece Bedir Harbi'ne katılma şerefine nail oldu. İşte bu zat Hubeyb bin Yesaf radıyallahu anh'tı. Fıtri olarak cesaret ve kahramanlığa sahip bu sahabi, Müslüman olduktan önce dahi Mekke müşriklerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptıkları zulümlere tahammül edemeyecek kadar insaf ve vicdan sahibiydi. Haksızlığa karşı mücadeleci bir ruh taşıyan bu kahraman insanın ruhundaki engin hakperestlik hissini ancak İslami hakikat ve prensipler doyurabilirdi. Bedir Harbi'ne iştiraki Müslüman olmasıyla mümkündü. Çünkü Bedir aslanları Kur'an'da methedilen mücahitler topluluğuydu. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'ani ölçünün emrettiğini yaparak onu İslam'a, tevhide davet etti. Ve Hubeyb radıyallahu anh kalbindeki hakikat ışığının İslam imanının nuruyla birleştiğini gördü ve bahtiyarlar kervanına katıldı.

0: Hazreti Hubeyb bin Yesaf radıyallahu an Bedir Harbi'nde aslanlar gibi çarpıştı. İki cihan saadetinin gerçek yolunu gösteren, kainatın yaratılma sebebi, yüce tebliğ vazifesiyle vazifelendirilmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi susturmak isteyen Mekke müşriklerine kılıç salladı. İslam güneşini söndürmek isteyip insanlığı hakikat ve iman nurundan mahrum etmek için uğraşan din düşmanlarına karşı bulunduğu şartlar içerisinde en mükemmel mücadeleyi verdi. Savaş devam ederken Hazreti Hubeyb'in kılıcı darbelerin tesiriyle bükülmüştü. Hubeyb çaresiz kalarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bükülmüş ve hatta bir bölümü çatlamış olan kılıcı düzelterek kendisine geri verdi. Hubeyb bin Yesaf radıyallahu anh'ın Bedir Savaşı'na katılmasından sonra kahramanlığıyla dikkat çektiği gibi vesile olduğu iki mucizeyle de isme zikredilir. Bedir Savaşı'nda omuzundan itibaren ağır bir kılıç darbesi almıştı ve neredeyse kolu kopacak duruma gelmişti. Yaralı halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kolunu omzuna mübarek eliyle yapıştırdı ve akabinde nefesini yaranın üstüne verdi. Yara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nefesiyle şifa buldu. Hazreti Hubeyb bin Yesaf radıyallahu anh Bedir Savaşı ile birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin katıldığı bütün savaşlara iştirak etti. Her zaman kahramanlığı ve cesaretiyle ön plana çıktı. Mescid-i Nebevi'de kalıp burada ikamet eden, ilimle uğraşan ve kendilerine ehli suffe denilen sahabilerin arasına da katıldı. Büyük halifeler döneminde bazı hizmetlerde bulundu. Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından bazı işlerin teftişini yapmak üzere müfettiş olarak görevlendirildi. Doğum tarihi gibi vefat tarihi de kesin olarak bilinmemektedir. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halife olduğu dönemde vefat ettiği tahmin edilmektedir. İmam Malik'in hocalarından olan ve kendisiyle aynı adı taşıyan Hubeyb, onun torunudur ve oğlu Abdurrahman'ın evladı olarak dünyaya gelmiştir. Henüz Müslüman olmadığı halde, Müslümanlarla Bedir Harbi'ne iştirak etmek isteyen ve bu ısrarlı talebi kabul edilmeyince İslam'la şereflenen, Bedir Savaşı'na katıldığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle diğer bütün harplere katılan ve her türlü mücadeleyi veren ilim, irfan sahibi büyük sahabe Hazreti Hubeyb bin Yesaf radıyallahu anh'tan Allah razı olsun ve ona rahmet eylesin. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Deniyor ki, Allah yazdıysa bozsun. Başlık olarak zikrettiğimiz sözü daha ziyade kimlerin nasıl söylediklerine misal vererek açıklayalım. Diyelim ki bir kıza, filanca seninle evlenmek istiyor dendiğinde, eğer o kız isteyeni istemiyorsa heyecanla, ay ne diyorsun, Allah yazdıysa bozsun deyiverir. Misalleri bu yönde çoğaltabiliriz. Böyle bir çıkışla bu söz söylenildiğinde kişiyi günaha sürüklemiş olur. Çünkü olay kadere girer. Kadere iman ve rıza Müslümana farzdır. Yukarıdaki söylenilme tarzında kadere rızasızlık ayan beyan ortadadır. Böyle bir tehlikeye düşmemek lazım. Hiç kimse sitemle karşısındakine Allah yazdıysa bozsun deme hakkına sahip değildir. Böyle bir anda Müslümanın söyleyeceği söz şu olmalıdır. Bu hakkımızda hayırlıysa olsun, hayırlı değilse Rabbim hayırlısını ihsan etsin, onun takdirine razıyım. Bu ifadeler kulun Allah'a teslimiyetinin açık bir belirtisidir. Kula gereken de budur. Hasılı, imani tehlike arz eden söz ve fiillerden daima kaçınmak Müslümanın Müslümanlığının gereğidir. Gevezelik her zaman başa iş açar. Bu dinen de caiz değildir. Cenab-ı Hak ümmeti imani tehlikelerden korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, namazını kıl, orucunu tut, yeter. Hemen ifade edelim ki, İslam dini bir bütündür. Kesinlikle parçalanamaz. Dini parçalamanın adı küfürdür. Namazını kıl, orucunu tut, yeter demek, namazı orucu kabul etmek, dinin diğer emirlerini reddetmek demektir.

Bu sözü söyleyenler dinin bazısına inanıyor, bazısına inanmıyorlar mı acaba? Kur'an-ı Kerim'de de aynı suali Allah-u Teala soruyor. Mealen, siz kitabın bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktır. Kıyamet gününde böyleleri en şiddetli azaba uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Dünya menfaati pek azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Ve kıl kadar zulme uğramazsınız. Namazını kıl, orucunu tut yeter diyenlerin tamamı, yaptıkları birkaç amelle kendilerini vazifelerini yaptıklarını zannederek tatmin ederler. Bu niyetle yaptıkları her şeyin sabun köpüğü gibi yok olup kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağını düşünemezler. Gençlerden dinlemiştim. Yamuk yamuk yaşantıya sahip olan anne babaların, kendilerinin dini faaliyetlerinden, özellikle cihadi yaşantılarından dolayı son derece rahatsız oluyorlarmış. Derlermiş ki, ''Oğlum, bu memleketi sen mi kurtaracaksın? Bir gün seni polisler alacak, işkenceyle seni öldürecekler. Sana ne elin yaşantısından? Cihatta ne oluyor? Kıl namazını, tut orucunu yeter. Otur oturduğun yerde.'' derlermiş. İşte böyle. Asr-ı Saadet'teki müşrik anne babaların Allah Resulü'nün etrafında pervane gibi dönen evlatlarına söylediklerini, günümüz anne babaları da bugün İslami şuura sahip çocuklarına söylüyorlar. Peki aralarında bir fark var mı? Tek fark biri 14 asır önce yaşamış, diğeri bugün hayat süren bir insan. Ne fark eder? Cihadı tehlike olarak görüyor. Zekatı ahmaklık zannediyor. Kafa 14 asır öncesinin kafası. Şu hale bakın. Allah-u Teala'nın 6666 farzı düşürüle düşürüle sonunda ikiye indirildi. Bu farzlar tanzimatla 54'e, cumhuriyetle 32'ye, sonra 5'e, şimdi de bu sözde olduğu gibi 2'ye indirilmiş oldu. Günümüz insanının durumunu aksettirme açısından şöyle bir fıkra anlatılır. Bektaşi'ye sormuşlar, ''Erenler İslam'ın şartı kaçtır?'' diye cevap vermiş, ''Birdir. Nasıl olur? Biz 5 olduğunu biliyorduk.'' Bektaşi, ''O eskidendi, şimdi 1'e indi.'' ''Ya nasıl olur?'' deyince Bektaşi bunun nasıl olduğunu şöyle açıklamış. ''Evlat, zenginler zekatla haccı, fakirler oruçla namazı kaldırdılar. Kala kala bir tek kelime-i şehadet kaldı.'' demiş. İşte din böyle katledildi. Şu hale bakın. Müslümanım diyenler bile düzenin serbest bıraktığını serbest bırakıyor, düzenin yasakladığını yasaklıyor. Böylelerinin varlığı yokluğundan daha tehlikelidir. Bu zalimlerin şerrinden Allah'a sığınırız. İslam'ın parçalanma kabul etmediğini, parçalanmanın küfür olduğunu bu insanlara nasıl anlatacağız? Akleren herkesin bu konuyu düşünmesi, planını, programını yapması gerekiyor. Hasılı, küfrün iğrenç planlarından biri olan İslam'ın sadece namaz ve oruçtan ibaret olduğu fikrini yerleştirmek, Müslümanları işe yaramaz hale getirmek ve böylece haince insanlığı sömürmek arzusu çok eskilere dayanır. Günümüz Müslümanı da namazını kıl, orucunu tut yeter sözüyle küfrün bu emeline yardımcı olmaktadır. Bu tip Müslüman böyle bir sözle abdesti, namazı, orucu kabul edip diğer farzları, vacipleri, sünnetleri kabul etmediğini veya bu zamanda diğerlerine gerek duymadığını bilerek veya bilmeyerek ortaya koymaktadır. Böyle olunca o kendisini Müslüman da zannetse Allah korusun küfür bataklığında yaşamaktadır. Cenab-ı Hak ümmeti böyle durumlara düşmekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, adamakla mal tükenmez. Günümüz insanların vasıflarından biri de gevezeliktir. Herkes ağzına gelen her şeyi neticesini düşünmeden söyleyiveriyor. Yapacağı, yapamayacağı, vereceği, veremeyeceği şeyleri vaat ediveriyor. Çoğu kimseler vaat etmeyi seviyor. Lakin vaadin zamanı gelince onu yerine getirmeyi sevmiyor. Oysa yalan yerine

0: ve vaat etmek mümine hiç yakışmıyor. Dinimize göre adaklarımızı yerine getirmekle mükellefiz. Bu her mümine farzdır. Çünkü adak ve sözlerde asıl olan yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de "Ey inananlar, akitlerinizi yerine getiriniz" buyurulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vaat ettiği, yani adadığı halde adağını yerine getirmemenin münafıklık alameti olduğunu beyan etmiştir. Müslümanın bir hedefi olmalıdır. Bu hedef, Hakk'ın hayata hakim kılınması çalışmasını yapmaktır. İşte bu noktada Müslümanın her yanlış hareketi hedefin önüne konulan bir maniadır. Yani neticesiz kalan vaatler hedefimizin katilleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Vaat, borç para gibidir" buyurmuştur. Hasılı, bütün bu anlattıklarımız gösteriyor ki, adamakla mal tükenmez sözü, hiçbir dayanağı olmayan, insanı nifaka sürükleyen, toplumun bozulmasına yol açan bir ifadedir. Müslüman ne böyle bir söz sarf etmeli, ne de böyle bir felsefeye iman etmeli. Yalan, yanlış, her şey toplumun zehiridir. Böyle zehirlerden Cenab-ı Hak ümmeti korusun ve kurtarsın. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Hicret. O sırada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anha gitti ve vakit kaybetmeden evin arka penceresinden eğerli halde bekleyen iki devenin yanına çıktılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birine bindi, diğerine de Ebu Bekir bindi radıyallahu anh. Oğlu Abdullah'ı ise arkasına bindirdi. Daha önceden planlandığı şekilde Yemen'e giden yol üzerinde ve güneyde olan Sevir mağarasındaki bir mağaraya doğru yöneldiler. Çünkü Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yokluğu anlaşılır anlaşılmaz tüm kuzey yollarına gözcüler ve

takipçiler gönderileceğini biliyorlardı. Mekke'nin biraz dışına çıkınca Peygamber aleyhissalatü vesselam devesini durdurdu ve arkasına bakarak "Allah'ın yeryüzünde sen bana ve Allah'a en sevgili yersin ve halkım beni senden çıkarmasaydı senden ayrılmazdım" dedi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın köle olarak aldığı, sonradan azat ettiği çoban Amir İbni Fuheyre, sürüsüyle onların izlerini kapatmak için arkalarından geliyordu. Mağaraya vardıklarında Ebubekir radıyallahu anh, oğlunu develerle birlikte eve geri gönderdi. Ve ona ertesi gün Hazreti Peygamber'in yokluğu fark edilince neler konuşulduğunu dinlemesini ve ertesi gece haber getirmesini söyledi. Amir koyunlarını gündüz her zamanki gibi diğer çobanlarla otlatacak, akşam olduğunda ise Mekke ile Sevr arasında Abdullah'ın izlerini kapatmak için dolaştıracaktı. Ertesi gece Abdullah ve kardeşi Esma mağaraya onlara yemek getirdiler. Verdikleri haber şuydu: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yakalayıp getirene 100 deve ödül verilecekti. Atlılar Mekke'den Yesrib'e giden tüm yolları ikisini de birlikte yakalamak için araştırıyorlardı. Ebubekir radıyallahu anh da yok olduğu için ikisinin beraber gittiğini tahmin ediyorlardı. Fakat Abdullah'ın belki de bilmediği başka bir grup onun Mekke dışındaki mağaralardan birinde olabileceğini düşünüyordu. Yanı sıra çöl Arapları iyi iz sürerlerdi. Sıradan bir bedevi arkasından bir koyun sürüsü takip etse bile küçük izler arasındaki büyük izleri fark ederek oradan 2 veya 3 deve geçtiğini bile anlayabilirdi. Kaçanların güneyde bir yerde olmaları muhtemel değildi. Fakat bu kadar büyük bir ödül için her yol denenebilirdi ve Sevr'e giden yolda koyun izleri arasındaki deve izleri de anlaşılabilirdi. Üçüncü gün dağın sessizliğini, kaya güvercini olduklarını tahmin ettikleri iki kuşun kanat çırpışlarından ve ötmelerinden çıkan sesler bozdu. Kısa bir süre sonra derinden gelen fakat sanki dağa tırmanan birileri varmış gibi gittikçe yükselen insan sesleri duydular. Fakat hava kararıncaya kadar Abdullah'ı beklemiyorlardı ve güneşin batmasına daha belli bir vakit vardı. Buna rağmen mağara normalden daha az ışıktı. Artık sesler uzaktan gelmiyordu. En azından 5 veya 6 adam gittikçe yaklaşıyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'a baktı ve "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir" dedi. Daha sonra şunu ekledi: "Üçüncüleri Allah olan 2 kişi. Artık yaklaşan ve duran ayak seslerini duyabiliyorlardı. Adamlar mağaranın dışındaydılar. Hepsi de kararlı bir şekilde mağaraya girmeye gerek olmadığını, çünkü orada kimsenin bulunmayacağını söylediler. Daha sonra geldikleri yoldan geri döndüler. Uzaklaşan ayak sesleri duyulmaya başlayınca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir radıyallahu anh mağaranın ağzına geldiler. Önünde sabahleyin görmedikleri, hemen hemen girişin tümünü kapatan insan boyunda bir akasya ağacı vardı. Açık kalan yeri de bir örümcek akasya ile mağaranın duvarı arasında ağ örerek kapatmıştı. Ağın içinden baktılar, mağaraya girerken adamın ayağını basacağı yere kayanın çukuruna bir kaya güvercini yuva yapmıştı ve altında yumurta varmış gibi duruyordu. Erkek güvercin ise biraz yüksekteki kayaya tünemişti. Abdullah ve kardeşinin sesini bekledikleri saatte duyunca kendilerini koruyan ağı kibarca kaldırdılar ve güvercini ürkütmemeye çalışarak onları karşılamaya gittiler. Amir de onlarla birlikteydi fakat bu kez sürüsü yoktu. Amir Ebubekir radıyallahu anh'ın yolculuk için seçtiği develeri emanet ettiği bedeviyi getirmişti. Bedevi henüz Müslüman olmamıştı fakat sırlarını gizleyeceğine güvenilebilirdi. Bu adam onları Yesrib'e sadece gerçek bir çöl adamının bilebileceği yollardan götürecekti. Bedevi onları 2 dağ arasındaki vadide yanında Hazreti Ebubekir'in 2 devesi ve kendi için aldığı 1 deve ile birlikte bekliyordu.
Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ihtiyaçlarına yardım etmek üzere amiri arkasına bindirecekti. Mağaradan çıktılar ve düzlüğe indiler. Esma bir çanta dolusu yiyecek getirmişti. Fakat ip getirmeyi unutmuştu. Bu yüzden kuşağını çıkardı, ikiye yırttı ve birini babasının semerine çantayı bağlamakta kullandı, diğerini de kendine ayırdı. Bu olaydan sonra ona iki kuşaklı adı verildi. Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme develerin en iyisine binmesi için verdiğinde, o ben benim olmayan deveyle gitmem dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh, fakat o senin ey Allah'ın Resulü dedi. Hayır dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun için kaç para ödedin? Hazreti Ebu Bekir söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam deveyi o fiyattan alıyorum dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam daha önce birçok kez ondan hediye kabul ettiği halde bu özel bir durum olduğu için Ebu Bekir radıyallahu anh hediye etmekte ısrar etmedi. Bu durum Resul'ün hicretiydi. Allah rızası için yurdundan tüm bağlarını koparmasıydı. Bu nedenle hicret, yani yaptığı fedakarlık sadece kendinin olmalı ve başkasıyla paylaşılmamalıydı. Bu olayın bir parçası olduğu için binek de kendisinin olmalıydı. Hicret ettiği sırada aldığı devenin adı Kesva idi ve o günden sonra en sevdiği devesi olarak kaldı. Rehberleri onları Mekke'den biraz doğuya, biraz güneye doğru götürdü. Sonunda Kızıldeniz'e ulaştılar. Yesrib Mekke'nin kuzeyindeydi fakat sadece o noktadan kuzeye yönelebilirlerdi. Sahil yolu kuzeybatıya gidiyordu. Birkaç gün bu yolu takip ettiler. İlk akşamlarından birinde Nabi çölünde su ararken Rebiülevvel ayının hilalini gördüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni ayı görünce ''Ey iyilik ve rehberlik hilali, imanım seni yaratanadır.'' dedi. Bir sabah karşı taraftan küçük bir kervanın geldiğini görerek şaşırdılar ve korktular. Fakat onun devesine yüklediği elbise ve diğer ticari eşyalarla Suriye'den dönen Hazreti Ebubekir'in kuzeni Talha olduğunu görünce şaşkınlıkları sevince dönüştü. Hazreti Talha gelirken Yesrib'e uğramıştı. Mallarını Mekke'de satar satmaz hemen geri dönmeyi düşünüyordu. Yesrib'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinin büyük bir merakla beklendiğini haber verdi ve veda etmeden önce onlara zengin Kureyşlilere satmayı planladığı beyaz Suriye elbiseleri hediye etti. Hazreti Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra kuzeye doğru yöneldiler. Sahilin biraz içinden ilerleyerek kuzey doğuya döndüler, artık yönleri direkt olarak Yesrib'e dönüktü. Yolculuğun belli bir zamanında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldi. Hiç şüphesiz sana Kur'an'ı farz kılan seni dönülecek yere elbette döndürecektir. Mağaradan ayrılışlarının 12. günü şafakta Akik Ovası'na vardılar ve diğer taraftaki tepeye tırmandılar. Tepenin en yüksek yerine ulaşmadan önce güneş yükseldi ve sıcak artmaya başladı. Diğer günlerde sıcağın en yüksek dereceye ulaştığı zamanlarda dinleniyor, yolculuk etmiyorlardı. Fakat bu son tepeyi durmadan aşmaya karar verdiler. Tepeye ulaşıp vadiyi gördüklerinde ise durmak istemediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında gördüğü İki grup kara kaya yığını arasındaki suyu bol yer önlerinde uzanıyordu. Koyu yeşil hurma bahçeleri ve açık yeşil bostanlar bulundukları noktadan yürüyerek 3 mil aşağıda gözler önüne serilmişti. Yeşilliğin en yakın noktası hicret edenlerin ilk durağı olan ve bazılarının hala orada bulunduğu Küba idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rehbere bizi Kuba'daki Beni Amr'a götür, şehre götürme dedi. Vadinin en kalabalık yerleşim merkezi bu adla tanınırdı. O zamandan sonra bu şehir tüm Arabistan'da ve her yerde El Medina, Medine olarak anılmaya başlandı. Günlerce önce Mekke'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaybolduğu ve onu bulana verilecek ödülün haberi Vaha'ya ulaşmıştı. Kubalılar onu gelme vakti geciktiği için her gün bekliyorlardı.
Bu yüzden her sabah namazdan sonra Beni Amir'den birkaç adam, başka kabilelerden adamlarla ve Mekke'den hicret eden fakat henüz Medine'ye girmemiş olan muhacirlerden bir kısmıyla yola çıkıyor ve onu arıyorlardı. Tarlaları, hurma bahçelerini geçip kayalık bölgeye varıyorlar ve sıcak bastırana dek yolu gözlüyorlar, daha sonra tekrar evlerine dönüyorlardı. O sabah da gitmişler fakat dört yolcu kayalıklardan inmeye başladığında geri dönmüşlerdi. Artık gözler bekleyişle o yöne bakmıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yeni beyaz elbiseleri arkasındaki mavimsi kaya zemininde daha da belirginleşerek güneşten parlıyordu. O sırada evinin çatısında olan bir Yahudi onları gördü. Onların kim olduğunu hemen anladı. Çünkü Kubalı Yahudiler komşularının neden her sabah şehrin dışına çıkıp bir şeyler araştırdığını sormuşlar ve nedenini öğrenmişlerdi. Bu yüzden yüksek sesle bağırdı. Kayle'nin oğulları, o geldi, o geldi. Çağrıyı duyan çocuk, kadın ve adamlar evlerinden fırladılar. Bir kez daha yeşillikten geçip kayalığa doğru gittiler. Fakat fazla ilerlemelerine gerek yoktu. Çünkü o zamana kadar yolcular ilk hurma bahçesinin yanına ulaşmıştı. O her yönüyle coşku dolu bir öğlendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle hitap etti. Ey insanlar! Birbirinizi barışla selamlayın. Açları doyurun. Akrabalık bağlarına saygı gösterin. Herkes uyurken namaz kılın. Böylece selam içinde cennete gireceksiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce Hamza radıyallahu anh ve Zeyd radıyallahu anh'ı da misafir eden yaşlı bir Kubalı olan Gülsüm'ün evinde kalmasına karar verildi. Gülsüm'ün kabilesi olan Beni Amr, Evs'in bir koluna mensuptu. Bu yüzden iki Yesribli kabilenin de misafirperverliği paylaşması için Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'ye biraz daha yakın olan Sun köyündeki bir Hazreçli de kaldı. Bir veya iki gün sonra Ali radıyallahu anh Mekke'den geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kaldığı evde misafir oldu. Emanet edilen malları sahiplerine geri vermesi 3 gününü almıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi selamlamaya pek çok kişi geliyordu. Bunların arasında iyi niyetten değil meraktan gelen Medineli Yahudiler de vardı. Fakat 3. veya 2. akşam görünüşte diğerlerinden farklı olan ve ne araba ne de Yahudi'ye benzemeyen bir adam geldi. Adı Selman olan bu adam İsfahan'a yakın Cey köyünden İranlı ateşe tapan bir ailenin çocuğuydu. Fakat çok gençken Hristiyan olmuş ve Suriye'ye gitmişti. Orada bir aziz rahibe bağlanmıştı. Bu rahip ölüm döşeğinde ona kendisi gibi yaşlı fakat çok iyi bir adam olan Musul rahibine gitmesini söylemişti. Hazreti Selman Irak'ın kuzeyine doğru yola koyulmuştu. Bu onun için bir dizi yaşlı Hristiyan rahibe bağlanmanın başlangıcını oluşturuyordu. Bu rahiplerin gelmek üzere olduğunu söylediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di. O İbrahim'in diniyle gönderilecek ve Arabistan'da ortaya çıkacak, kendi yurdundan hicret edip iki kaya yığını arasındaki hurma ağaçlarıyla dolu ülkeye gidecek. Onun belirtileri şunlardır. Hediye kabul edecek fakat sadaka olarak verileni almayacak ve iki kürek kemiği arasında peygamberlik mührü olacaktır. Selman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin memleketine gitmeye karar vermişti ve Kelp kabilesinden tüccarlara kendisini Arabistan'a götürmeleri için ödemede bulunmuştu. Fakat Kızıldeniz'in kuzeyindeki Akabe Körfezi'nin yakınında yer alan Vadil Kura'ya geldiklerinde tüccarlar onu bir Yahudi'ye köle olarak satmışlardı. O Vadil Kura'daki hurma ağaçlarını görünce beklediği yerin burası olduğunu zannetmişti. Fakat yine de şüphe içindeydi. Kısa bir süre sonra Yahudi onu Medine'deki Beni Kurayza kabilesinden olan kuzenine satmıştı. Selman radıyallahu anh Medine'yi görür görmez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicret edeceği yerin burası olduğunu anlamıştı.
Selman'ın yeni sahibinin Kuba'da bir kuzeni vardı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vardığı haberini bu Yahudi Medine'ye getirmişti. Yahudi kuzenini bir hurma ağacının altında oturur buldu. Ağacın üstünde çalışan Selman adamın şöyle

0: dediğini duydu. Allah Kayre oğullarının belasını versin. Onlar şimdi de Kuba'da Mekke'den gelen bir adamın etrafında toplandılar. Onun bir peygamber olduğuna inanıyorlar. Bu son sözler Hazreti Selman'ın ümitlerinin gerçekleştiğini gösteriyordu. Hazreti Selman o kadar heyecanlanmıştı ki bütün vücudu titriyordu. Ağaçtan düşeceğinden korktu ve aşağı indi. Yahudi'ye peygamberle ilgili sorular sormaya başladı. Fakat sahibi ona kızdı ve ağaca çıkıp çalışmasını emretti. Selman o akşam yanına biriktirdiği bir parça yiyeceği alarak kaçtı ve Kuba'ya gitti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eski ve yeni sahabelerle oturuyordu. Selman onun peygamber olduğundan emindi fakat bununla birlikte yaklaştı ve elindeki yiyeceği bir sadaka olarak verdiğini söyleyerek onlara uzattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına yemelerini söyledi fakat kendisi yemedi. Selman radıyallahu anh bir gün peygamberlik mührünü görmeyi ümit ediyordu. Fakat şimdilik Hazreti Peygamber'i görmek ve söylediklerini duymak yeterliydi. Medine'ye sevinç ve şükür içinde döndü.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim tilaveti. Hafız Mehmet Eminay. Meryem Suresi 1 ve 11. ayetler arası.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Sadakallahu alazim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.

0: bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Mümin bazen bir dağ gibidir. Bir başka zamanda kader rüzgarlarının oradan oraya fırlattığı bir tüy gibidir. Felaketler geldiği an tıpkı bir dağ gibidir. Öyle ki onların karşısında yerinden bile kımıldamaz. Aziz ve celil olan Hakk'ın sohbeti esnasındaysa tıpkı bir tüy gibidir. Kaderinin rüzgarları onu oradan oraya fırlatır.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

Durma hele fikir et, her bir güne şükür et. Bakarsın birdenbire dalgalanır hürriyet. Durma hele fikir et, her bir güne şükür et. Bakarsın birdenbire dalgalanır hürriyet. Akar alından terler, gün gelir sesler gürler. Akar alından ter.

0: ilerler. Dilde zafer türküsü gümbür gümbür ilerler.
1: Sizin sesiniz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
8: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Nebevi örneklikte aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
10: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Nebevi örneklikte aile derslerimizin nasip olursa bugün dördüncüsünü icra edeceğiz. İlk dersimiz biraz mukaddimeydi. En ideal örnekten bu manada nasıl istifade edebileceğimizin yollarını öğrendik. Sonra en ideal eş dedik. Geçen ders en ideal baba dedik. Bugün de inşallah en ideal anne diyeceğiz. Nasıl ki babalığa ait dersleri hanımlar ne de olsa babalık bizimle alakadar değil deyip öyle bir yanlış yapıp dinlememezlik etmedilerse, bu anne dersini de bu taraf aynı şekilde yapmayacak. Çünkü iki taraftan da bizim alacağımız mesajlar var. Zaten biz de biraz onların üzerinde yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Allah hepimizin istifadesini daim eylesin. Her zaman yaptığımız gibi yine dersimize 3 tane hadis aktararak başlayacağım. Aileyle alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize verdiği o nebevi ölçüleri hayatımızda ölçü olarak edinme adına. İlk hadisimizi de Ebu Said el-Hudri bize naklediyor. Tabii duyduğunuz hadisler bunlar ama üzerinde biraz yoğunlaşmamız lazım daha fazla istifade edebilmemiz için. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, kıyamet günü Allah katında konumu en kötü olacak insanlardan birisi hanımı ile beraber olup da onun özel hayatına ilişkin sır,

sırlarını yayan kimsedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslim'in nikah babının 21. hadisinde aile sırlarının ifşa edilmesi meselesinde bizi bu şekilde uyarır. Her ne kadar burada muhatap erkekse de biz başka hadislerden aile sırlarının ifşa edilmesine dair uyarıyı kadın erkek herkes için okuyoruz. Dolayısıyla biz iki taraflı bir biçimde okumak durumundayız. Hadisleri vereceğim, ders notlarını, zamanı iyi kullanalım diye tekrar etmeyeyim. Hadis anlaşıldı zaten. İkinci hadisimizi İyas İbn Abdullah İbn Zübab naklediyor. Bazı hadiseler yaşanmış. O hadiseler yaşandıktan sonra, hadisin çünkü öncesi de var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın hanım kullarına vurmayın. Bu gece Muhammed'in eşlerine pek çok kadın geldi. Hepsi de kocalarından şikayetçiydi. Bu adamlar sizin hayırlılarınız değildir. Kim kadınlara karşı şiddet kullanırsa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu söylüyor, asla onlar sizin hayırlılarınız değildir. Bu da Ebu Davud'un nikah babının 42 numaralı hadisi. Buradan da alacağımız çok şeyler var. Öncesine dair o rivayeti de okuduğunuzda daha iyi kavramış olacaksınız. Üçüncü hadisi çok kullandık biz aslında başka vesilelerle. Abdullah İbni Ömer'in nakli, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu mesele hakkındaki halini aslında bize tasvir ediyor bu rivayette. Diyor ki İbni Ömer, biz peygamber zamanında hakkımızda bir vahiy indirilir korkusuyla hanımlarımıza karşı söz söylemekten ve istediğimiz gibi davranmaktan çekinirdik. Ancak peygamber vefat edince istediğimizi söylemeye ve rahat davranmaya başladık. Bukhari'nin nikah babının 80 numaralı hadisi. Başka kaynaklarda da geçer bu hadis. Orada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e niçin soru sormaktan çekinirdik diye soran olunca kendisine, ne zaman soru sorsak inen ayetler kadının lehine olurdu diyor İbni Ömer. Biz de buradan bir cümle elde etmiştik, hatırlayın, semanın dili kadının lehinedir. Bunları eğer anlarsak, üzerinde durursak, bazı şeyleri iyice kavrarsak, Allah'ın izniyle İslam'ın bu konuda getirdiği o güzellikleri kendimiz kavramış oluruz. İnsanlığa da bu noktada güzel mesajlar vermiş oluruz. Yoğunlaşacağınızı umuyorum bu hadisler üzerinde. Ama ben 3 tane çıkarımda bulunuyorum her bir hadisten, birer tane olmak üzere. O 3 çıkarımı da size vermek istiyorum. Birinci hadisten şöyle bir mesaj alıyoruz biz aslında. Mahremiyeti ifşa edenler dünyada itibarsızlığa, ahirette rezilliğe muhatap olurlar. Bunu bir kere iyice anlayalım. Mahremiyeti ifşa edenler dünyada itibarsızlığa, ahirette rezilliğe muhatap olurlar. Eğer bir insan kendi aile sırlarını dışarıya anlatıyorsa, bu dışarıyı yakından uzağa doğru çoğaltabilirsiniz. En yakını kim mesela? Kişinin kendi anne ve babası. Sonra akrabaları, sonra dostları, uzağa doğru gidiyor. Mahremiyete karşı insanın ilgisi vardır. Aile sırlarını duymaya insan meyyaldir, meraklıdır. Onun için zaten tecessüs haramdır. Biz kimse bir başkasının özel sırlarını, özel hayatını araştırma gibi bir yanlışa kapılmaması adına bu tecessüs meselesini ısrarla gündemde tutmamız gereken bir mesele. Dinler insan, buna da ait bazı şeyleri de söyler, ama buradaki mesajı unutmayalım. İnanın ki insanı dünyada itibarsız kılacak bir şeydir bu. Ve ahirette de bunun rezilliğe muhatap olunacağını zaten aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisinden öğrendik. İkinci hadisin bize verdiği mesaj şu: hanımlara şiddet uygulayanlar en hayırlı mümin olma ayrıcalığını kaçırırlar. En hayırlı mümin olmayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ehline iyi davranmaya bağladı. Buradaki hadisten de öğreniyoruz ki Efendimiz dedi ki bu adamlar
Yani bu noktada şiddet uygulayanlar bizim hayırlılarımız, sizin hayırlılarınız değildir. Bunu da ölçü olarak sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koydu. Üçüncüsü de şu, hayatını Kur'an ve sünnet üzere yaşamaya çalışanlar eşlerine her daim güzelliklerle davranırlar. Çünkü Efendimiz tutarsınız, iş başa düştüğü zaman da uygularsınız. Zaten evliler de alacaklarını alacaklardır diye umuyorum. Çok güzel şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle gözümüzün içine sokarcasına bazı hakikatleri söylüyor. Bunlar ortada bu kadar dururken hayatlarımızda bu kadar karmaşanın olması gerçekten insanı çıldırtıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle güzel bir numune koyacak ortaya. Biz de ona iman ettiğimizi söyleyeceğiz ama hayatlarımız onun ortaya koyduğu o numuneyle hiç örtüşmeyecek. Aralarında böyle dağlar kadar mesafe bulunacak. Halimiz şu anda bu. O bu halden kurtulmak için de yapmamız gereken yeniden bir kez daha o nebevi esaslara yaslanmak, bir kez daha nübüvvetin iklimine dahil olmak, bir kez daha Allah Resulü'nün hayata koyduğu o ölçüleri hayatın temel ölçüleri olarak kabul etmek. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Güzel kardeşlerim, geçen ders size bir soru emanet ettim. Umuyorum ki araştırdınız. Çünkü çok önemli bir meseleydi. O soru şuydu. Kur'an anne ve babaya ihsanı emretmiş olmasına rağmen neden hadislerde daha fazla itaat gündeme getirilir? Allah Resulü itaatten, Kur'an ise ihsandan bahsediyor. Burada bir çelişki mi var yoksa, haşa? Yoksa birilerinin dediği gibi işte bu hadislerin hepsi uydurma, düzmece, şu bu falan filan da biz Kur'an'ın söylediklerinin dışında bir şeylere mi muhatap oluyoruz? Araştırdığınızda görmüş olmanız lazım. Araştırmayanlar için de bir şey söyleyeyim. Benim öyle müstakil bir dersim de var zaten. Anne babaya ihsan mı, itaat mi diye. Çünkü çok önemli bir mesele bu mesele. Ama ben burada kısaca bu meseleye temas edip asıl konumuza doğru yürümek istiyorum. Biz Kur'an'da anne ve babaya karşı olan hukukumuza ait 4 tane önemli ayet okuruz. Bu 4 ayet Ahkaf 15, Ankebut 8, Lokman 14, İsra 23. 4 ayeti sebebi nüzulleriyle beraber okuduğunuzda bir şeyle alakadar olarak iniyor. O inmeye sebep olan sahabi efendilerimizin anne ve babaları müşrik. Müşrik anne ve babaya buradaki ayetlerde ihsandan bahsediliyor. İhsan iyilik, iyilik de bulunmak, iyilik yapmak. Müşriye itaat yok çünkü. Müşrik eğer sana inanç konusunda bir şeyler söylerse orada itaat devre dışı kalıyor. Zaten günahta, masiyette asla itaat yoktur. Mümin bile olsa anne ve babalarımız eğer Allah'ın farzına aykırı bir şey istiyorlarsa bizde itaat yok orada. Ancak bizden iyi şeyler istiyorlarsa, nefsimize ağır geliyorsa orada itaat söz konusudur. Dolayısıyla Kur'an'ın ısrarla itaatten bahsetmesi bundan dolayı, ancak dikkatlice okunduğunda Lokman suresi 15. ayette itaatla alakalı da bir mesaj var. Konu uzunca olduğu için o derse havale ediyorum. Bir başka husus daha var, o da şu. İhsan dediğiniz şey genişçe bir kavram ve içine itaati alıyor zaten. Eğer anne ve babalarımız mümin ve mümine ise bizden istenen içinde itaat olan bir ihsan. Eğer anne ve babalarımız Müslüman değillerse, ki buradaki bu cemaatin böyle bir problemi yok. Diyelim ki dışarıdan da bizi dinleyen kardeşlerimiz var. Öyle bir durum söz konusu olsa onlar için asıl olan ihsan. Ama biz mümin olarak mümin anne ve babalarımıza ihsanla itaat etmek durumundayız. Bunu nasıl anlayalım? Şöyle anlayalım. Benden bir bardak su istedi diyelim ki anne ve babam. Bu suyu onlara, ya işte içimden geçiriyorum, ders çalışıyorum, beni kaldırdı masanın başından, şöyle oldu böyle oldu. Bir sürü bir şey söylüyorum içimden ama yine götürüp veriyorum. O vermem itaat. Ama

Sana dediği anda ayağa kalkıyorum sevinçle, sanki bir cihada koşar gibi büyük bir heyecanla. Madem anne ve babam benden bu hizmeti istedi, severek o hizmeti yapıyorum. Bunun adı ihsan. İhsanın içerisinde o itaat de var. Dolayısıyla biz bunu anladığımız zaman Kur'an sünnet bütünlüğünü daha iyi anlamış oluyoruz. Aslında aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanları, tebyin görevinin bir gereği olarak Kur'an'ın açılımıyla alakalı mesajlar taşıdığı için orada Kur'an'a haşa aykırı bir şey olabilmesi zaten mümkün değil. Ama cımbızcılık yaparsanız alırsınız bir kelimeyi, kelimeye sözlüklerden mana yüklersiniz. Sahabe bu ayeti nasıl anlamış onu dikkate almazsınız. Tabiin nasıl anlamış onu dikkate almazsınız. Bir sürü şey söylersiniz. Öyle şeyler söyleniyor ki vallahi şimdi buradan söylesem siz de şaşırır kalırsınız ki siz belki birçoğunu benden daha fazla biliyorsunuz ve duyuyorsunuz. Bu garip garip şeylerin duyulması, ortaya çıkması, dinin kaynaklarının birbirlerine rakipmiş gibi, düşmanmış gibi algılatılması, savaş haline sokulması modern insanın zihni karmaşasının bir neticesi. Biz o tarz şeylerden kendimizi koruyacağız. Anne ve babaya ihsan meselesini de ihsan itaat kavramlarının birbirleriyle olan münasebetini çok doğru bir biçimde anlayarak anlamaya çalışacağız. Anlayanlardan olalım inşallah. Şimdi biz anne ve babalarımıza karşı nasıl bir vazifemiz var? Bunu ben kendi dünyamdan söylersem ya da sen kendi dünyandan söylersen ya da bir başkası isabet de kaydedebiliriz, kaydetmeyebiliriz. Bizim bunu öğreneceğimiz bir tek mercimiz var, o da sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki iki cihan serveri efendimiz, eğer vefat etmişlerse işte benim gibi mesela iki kanadı da kırık şu anda, annesini de babasını da Rahim-i Rahman'a yolcu etmiş birisiyim ben. Allah sizin içinizde de böyle varsa onlara da, bizim yakınlarımıza da, anne ve babalarımıza da rahmet eylesin. Diyelim ki vefat etmişler. Üç tane temel sorumluluğu koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem önümüze. Bunlardan bir tanesi onları hayırlarla yad etmek. Her andığımız zaman hayır neyse o hayrı ortaya koyarak, dua ederek, mağfiret dileyerek, İmkan olduğu nispette kabirlerini ziyaret edip kabirlerinin başında mağfiret dileyerek, imkan olmadığı nispette imkan bulunan ölçüsünde bu manada o hayırla yad etme meselesini ortaya koyarak bunu devam ettirmek. İkincisi, her evlat anne ve babasının kapanmayan amel defteridir. Vefatlarından sonra anne ve babaları için hayır ve hasenatta bulunması. Bu da bizim vefat eden anne ve babalarımıza karşı ikinci sorumluluğumuz. Üçüncüsü de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Anne ve babalarımızın vefatından sonra onların dostlarını ziyaret etmek. Anne ve babalarımıza olan sevgimizin bir karşılığı olarak. Özellikle Efendimiz bunu baba dostlarını ziyaret etmek olarak belirtiyor. Çünkü o manadaki ziyaret onlarla hayır adına kurabileceğimiz münasebeti sağlayacağı için bu tavsiyede bulunuyor Efendimiz. Bu bizim üç tane temel sorumluluğumuz vefat ettikten sonra. Ya yaşıyorlarsa Efendimiz tam 10 tane şey söylüyor. 10 tane. Eğer bunlardan bir tanesini biz ihmal edersek veya da ihlal edersek, İnanın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ruhunu incitiriz ya. Efendimiz bu konuda çok hassas. İnanılmaz derecede hassas. O zaman onun hassasiyeti bizim dünyamıza da hassasiyet olarak taşınması lazım. Hızlıca sadece okuyup yazdırıp geçeceğim. Çünkü asıl konumuz biraz daha özel olarak anne olacak. Birincisi şu, onlara karşı sesi yükseltmemek. Rencide oluyor sallallahu aleyhi ve sellem bundan. Biri annesine babasına karşı bağırsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona şahit olsun. Öyle bir yüzü düşüyor ki Efendimizin, öyle bir yüzü düşüyor ki Ayşe anamız diyor ki biz anlıyorduk aslında Resulullah'ın niye üzüldüğünü. Anne ve babaya karşı sesi yükseltmemek. İkincisi, kötü nazarlarla bakmamak. Mesela bazen bir şey demesin ama bir bakarsın annene babana. O bakışın adamı zaten böyle
çıldırtır yani. Onu işte söylüyor. Asla kötü nazarlarla bakmamak. Onlardan önce söze başlamamak. Üçüncüsü, konuştuklarında sözlerini kesmemek. Özel uyarısı var Efendimizin bu konuda. Onlardan önce söze başlamamak, konuştuklarında sözlerini kesmemek. Dördüncüsü, yaşlanıp bakıma muhtaç duruma düştüklerinde onlara hizmet etmek. Yaşlanıp bakıma muhtaç duruma düştüklerinde onlara hizmet etmek. Çok şey söylenir bu konuda ama inşallah alıyorsunuzdur anacaklarınızı. Beşincisi, önlerinden yürümemek, toplum içerisinde saygınlıklarını zedelememek. Şimdi bir önceki maddede aklıma bir sürü şey geliyor. Vakiti kullanmak için söylemiyorum ama söylemesem de içimde kalacak. Kızımızın biriyle evlilik görüşmesi yapıyor. Sorduğu sorulardan bir tanesi, annen hayatta mı diye soruyor. Annen hayatta mı sorusunda bile ölsün de kurtulalım diye bir şey var aslında. Annen hayatta mı diye bir soru sorulur mu? Niye bu soruyu soruyorsun? Çünkü onun üzerinden başka şeyler gelecek arkasından. Şu anda bu noktada öyle bir kötü haldeyiz ki, hem gençlerimizin kendi anne ve babaları için, hem evlendikten sonra kayınvalideler için, iki taraflı bu, fark eden bir şey yok, kayınbabaları için de. Bu noktada yeniden bizim kendi ayarlarımıza dönmek durumundayız. Eğer bu noktada ayarları kaçırırsak daha çok o ayarsızlık hayatlarımızda anarşilere sebebiyet verecek. Altıncısı, arkalarından konuşup gıybet yapmamak. Beşi söylemiştim değil mi? Beşi söyledim, altıncısı o. Yedincisi, bakın ne diyor Efendimiz? Onlar istemeksizin sevinecekleri işler yapmak. Yani onlar istemeden, beklemeden sevinecekleri işler yapmak. Sekizincisi, şeref ve haysiyetlerini zedeleyici işler yapmamak. Bu çok önemli. Şeref ve haysiyetlerini zedeleyici işler yapmamak. Dokuzuncusu, onları kendi nefislerine, kendi rahatlarına tercih etmek. Hatırlıyor musunuz o meşhur mağara kıssasını sallallahu aleyhi ve sellemin aktardığı? Mağaranın içerisine üç kişi giriyor ya, taş gelip mağaranın kapısını girişini kapatıyor. Üç kişi de amellerini vesile ederek dua ediyorlar. İşte birisi iffetle alakalı bir dua ediyor, birisi emanete emin kılmakla alakalı bir dua ediyor, bir tanesi de anne ve babasıyla alakalı dua ediyor. O anne ve babasıyla alakalı dua meselesinin neye sebebiyet verdiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Burada söylenen de o. Kendi nefislerine, kendi rahatlarına, kendi nefislerine, kendi rahatlarına tercih etmek. Onuncusu da şu, son bu. Sövmemek veya sövülmelerine sebebiyet vermemek. Onlara sövmemek, sövülmelerine de sebebiyet vermemek. Bir insan nasıl anne ve babasına söver diye düşünebilirsiniz. Sahabe de düşündü bunu. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki, adamın anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır. Sahabe de dedi ki, ya Resulallah, nasıl söver ki bir insan anne ve babasına? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki, kişi başkasının anne ve babasına söver, o da döner onun anne ve babasına söver. Dolayısıyla bu noktadaki uyarı bu. Bu korunursa eğer, Allah Resulü'nün uyarısına ait bir şeyler de ortaya gelmiş olur. Bu 10 tane şeyi, ki çoğunuzun anne ve babasının hayatta olduğuna inanıyorum, daha imkan, nimet elinizin altındayken o nimeti kaçırmama adına Resulullah'ın bize yaptığı bu uyarı çerçevesinde meseleyi değerlendirin. Anne ve babalarınızla bu hukuku ihsan ve itaat çerçevesinde kurun. Onların dualarını alın. Onların bu noktada size söyleyecekleri güzelliklerden mahrum olmayın ki hayatınızdaki bereket hiçbir zaman eksilmemiş olsun. Allah hepimizin bu uğurda yar ve yardımcısı olsun. Şimdi gelelim asıl dersimize. En ideal anne. Anne deyince biz ne anlamalıyız? Mesela çocuk doğurmak mıdır annelik? Her kadın anne midir?
Evlenince iş tamam mı? Oluyor mu bu iş? Bu şeref

bir evlilik adına adım atar atmaz bir kadının kazanabileceği bir ünvan mıdır? Üzerinde durmamız gereken meseleler bunlar. Ancak şöyle de bir hakikat var. İşte modern hayat, modern dünya, İslam dünyasını da çok ciddi bir biçimde etkiliyor. Ve bu etkileşimi en üst düzeyde biz kavramlarımızın ya içinin boşaltılması ya itibarının sarsılması olarak görüyoruz. Kavram var ama içi boşaltılmış. Kavram var, o kavramın eskisi kadar değer ve kıymeti yok. Anne meselesi de böyle. Annelik meselesi ne yazık ki şu anda da İslam dünyasında, Müslümanlar arasında, bizim aramızda istenilen oranda hak ettiği değer ve kıymette değil. Bugün kadınlarımız anneliği elde edilebilecek en güzel değer olarak görmüyor ne yazık ki. Biz çünkü etkileşim halindeyiz dünyadan. Aslında dünyaya bu noktada biz etki vermemiz gerekirken o esen şiddetli rüzgarlar, üzülerek söyleyelim ki, bizi etkiliyor. 2018-2019 yıllarında Birleşmiş Milletler'in aileyle alakalı yapmış oldukları raporlar var. Bu raporlardan yapılan değerlendirmelerde kullanılan bir cümle var. Kadın için en tehlikeli yer evidir diyorlar. Duyduğumuzda bizim de zorumuza gidiyor böyle bir cümle olur mu diye, ama gelinen nokta bu. Şu anda Anadolu'nun en ücra köşesine gidin, 17-18-20 yaşlarındaki genç kızlarımızla konuşun. Annelik onların dünyasında da aynen burada söylendiği gibi, yani o etkileşim bugün Anadolu'nun en ücra köşesine kadar ne yazık ki etki etmiş vaziyette. Burada biz bir şeyi çok net bir biçimde anlamak durumundayız. Birçok şey için verilen bir örnek var, biliyorsunuz, bir pergel örneği veriliyor. O pergel örneğini artık ne için kullanırsanız onun üzerinde mesajınızı verebilirsiniz. Anne baba fark etmez, mecburen biz meseleyi konuştuğumuzda o pergelin iki ayağından bir tanesini bir yerde konumlandırmamız gerekir. O konumlandıracağımız yerin adı evdir. Eğer evde konumlandırdığımız kişi erkekse, pergenin bu ayağında babalık var. Eğer hanımsa, pergenin diğer ayağında, yani o ayağında annelik var. Ne babalık ne annelik hayatın diğer alanlarıyla alakalı bizi hapsetmiyor. Hapsetmez zaten. Sadece ölçüyü, sadece ayarları İslam'ın bizden istediği şekliyle kuralım. Başka bir şey değil. Başka şeylere dayatarak eğer bunu konuşursak başka şeyler konuşuruz. Şimdi zaten örneklerde daha iyi anlamış olacağız biz. Dolayısıyla biz annelik meselesine yeniden bir kez daha döndüğümüzde mecburen bizim kendi kodlarımızın üzerinden bu meseleyi konuşmamız gerekiyor. Ve biz İslam'a soruyoruz, annelik deyince ne anlamamız gerekiyor? İslam bize birçok şey söylüyor. Üç tane temelde şey söylüyor. Üç tane ana esas diyebileceğimiz meseleyi nazarımıza veriyor. Nedir bu üç tane şeyden birincisi? Annelik, yeryüzünde bir kadının elde edebileceği en değerli ünvan, en önemli sıfat, en kıymetli şereftir. Bunu bir anlatsak keşke. Annelik, yeryüzünde bir kadının elde edebileceği en değerli ünvan, en önemli sıfat, en kıymetli şereftir. Üç tane en değerli ünvan, en önemli sıfat, en kıymetli şeref. Bunu anlasa bir Müslüman hanım başka bir şeyle kendisini ifade etme ihtiyacı duymaz. Ama geçmiş derslerde bir şey söyledim. Yeri geldiği için tekrarında fayda var. Hanım, oldu ki Allah kader planında açmadı kaderini, bir miktar evliliği gecikti ya da hiç nasip olmadı. Yine annedir. Anneliğin çocuk doğurmakla alakası yok. Buradaki annelik İslam'ın kadından istediğini yerine getirmesidir. Kadından istediğini yerine getiren bir kadın evlenmese ya da çocuk sahibi olmasa, Allah mesela nasip etmedi, çocuğu olmadı, böyle hanımlarımız da var içimizde, yine annedir. Hiç fark etmez.

0: etmez. Ama kadın 5 tane çocuk doğurmuştur. İslam'ın kadına yüklediği anlam ve değerden mahrumdur. 5 çocuk doğurmuş olmasına rağmen o anne değildir. Bunu ne olur doğru anlayalım. Anlamazsak eğer kodları işte kaçırmış oluyoruz bazen. Hal böyle olunca biz bir kere buradaki bu annelikle alakalı en değerli ünvan, en önemli sıfat, en kıymetli şeref meselesini daha doğru bir biçimde anlamış oluruz. İkincisi, annelik cennete giden yolun en isabetli adresidir. Nereden çıkarıyoruz bunu? Hatta bu cümlenin iki tane mesajı var. İki mesajdan bir tanesi, anneliği tam olarak yerine getiren cennet kazanır. Anneye tam olarak hizmet eden cennet kazanır. Bu ifadenin iki tane mesajı bu. Annelik cennete giden yolun en isabetli adresidir. Bunu anladığımızda anneliği tam olarak yerine getiren cennet kazanır. İşte biraz önce söylediğim o kodlara uygun bir biçimde davranır. Allah'ın bir kadından istediği neyse onu yerine getirir. Bunu getirirse karşılığı cennet bunun. Onlarca hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu beyan ediyor bize. Ya anneye tam hizmet eden cennet kazanırı nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi. Cennet annelerin ayakları altındadır. Kadının ayağının altındadır demedi. Dikkat edin. Annenin ayağının altındadır dedi. Bu hadisi okuduğunuzda el cennetu tahta akdamil ümmühat, cennet annelerin ayakları altındadır. Bazen görürsünüz öyle internette falan da işte hadis münkerdir, zayıftır falan deyip aleyhine konuşulur. Evet, muhaddis ulema bu hadis hakkında böyle söylüyor ama bu mesajı bize ortaya koyan bir tek hadis yok. Bir sürü hadis var. Ben onlardan bir tanesini şimdi aktaracağım size. Başta Nesai'nin Cihat babında, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, İbn Mace'nin Cihat babında ve daha nice hadis kaynaklarında geçen Muaviye İbni Cahime Es-Selemi'nin bize naklettiği bir hadis bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına bir sahabe efendimiz geliyor. Ya Resulallah diyor, Allah'ın rızasını elde etmek için seninle cihada gelmek istiyorum. Bana müsaade var mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabe efendimize bakıyor. Annen sağ mı diyor? Evet diyor. Git annene hizmet et. Cennet ananın ayağının altındadır diyor. Hiçbir hadis alimi, muhaddis bu hadis hakkında olumsuz bir kanaat söylemiyor. Ve yine buna benzer bir sürü hadis var. Dolayısıyla biz cennet annelerin ayakları altındadır hadisini bu diğer hadisler çerçevesinde değerlendirmek durumundayız.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. Tev.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya muahhir ya
15: Allah. Ya muahhir.
16: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın.
17: Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Üçüncüsü de şu, annelik en kıymetli hazine olan babadan 3 kat daha mühim bir makamdır. Bunu da Allah Resulü söylediği için rahatça biz söylüyoruz. Yoksa sadece biz kalkıp bu hadisi değerlendirmeden ya da bunu sadece bir cümle olarak ortaya koysaydık, desteği, delili ortaya konmamış bir söz olarak kalırdı havada. Annelik en kıymetli hazine olan

Dolayısıyla en kıymetli hazine dedi babaya geçen ders hadiste okuduk onu. Ama en kıymetli hazine baba olmasına rağmen aleyhissalatü vesselam Efendimiz 3 anne hakkını önce nazara verip sonra baba hakkı dedi. Anneliği bu manada başka bir yere oturtturdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şimdi biz anneliği bu şekilde anladığımız zaman meseleyi anlamış oluruz. Niye Allah hakkından sonra Kur'an'ın bu kadar ısrarla tekrarla anne baba hukukunu nazara verdiğini o zaman daha iyi anlamış oluruz. Bugün toplumda merhamet damarı kurumuşsa, öfkeler gözlerden fışkıracak hale gelmişse, o özlediğimiz saadet yerle bir olmuşsa aslında neyi kaybettiğimizi de bunun üzerinden anlamış oluyoruz. Onun için bizim eğer bir kez daha asli halimize dönme gibi bir niyetimiz, amacımız varsa nereden bu işi yapacağımızın da yollarını buradan öğrenmiş oluyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, en ideal anne ya, biz böyle bir serlefa koy, Efendimizin dünyasındaki anneler, Efendimizin hanesindeki anneler, Efendimizin yetiştirdiği anneler. 3 tane mesele olmalı bu serlefanın altında. Ne kadar yeter zaman, ne kadarına yer verebiliriz bilmiyorum ama ben bir miktarını söylerim, gerisini inşallah sizler doldurursunuz altlarını. Çünkü çok ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken meseleler bunlar. Efendimizin dünyasındaki anneler dediğimizde karşımıza 5 tane anne çıkıyor. Öz annesi Amine, süt annesi Halime, diğer süt annesi Süveybe, annemden sonra annem dediği kadınlardan biri olan Ümmü Eymen, annemden sonra annem dediği diğer bir kadın olan Allah Resulü'nün yengesi, Ali'nin de annesi Fatma binti Esed. 5 tane anne. Başka var mı Efendimizin dünyasında anneler? Var. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz beraber yaşamadı ama hayırla yad etti kayınvalidesini. Fatma binti Zaide Efendimizin kayınvalidesiydi. Belki ilerleyen derslerde ona ait bir daha bazı şeylere dönebiliriz. Babaannesi mesela Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Fatma binti Amr, ki ben Fatmaların oğluyum diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya bir vurgu yaparak. Anneannesi mesela Efendimizin Berre ve daha niceleri, ama biz özellikle hatıralar yaşadığı ve anne dediği anda Allah Resulü'nün dünyasında bir yönüyle karşılık bulan bu 5 tane anneyi görüyoruz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir evlat olarak karşısındaki bu 5 tane anne ile münasebetleri var. Hatıraları var. O annelere karşı ihsan ve itaat noktasında ortaya koyduğu mirası var ve bir de biz varız. Şimdi bu manada biz kendi dünyamızda da annelerimizle hukukumuzu doğru kurabilmemiz için bunları biraz irdelememiz lazım. Birazı belki bu ders için geçerli bir kelime. Daha fazla siz, biz, hepimiz irdelememiz lazım. Çünkü oradan alabileceğimiz her numune bizim hayatımızda bize ışık tutacak, bize yol gösterecek, birer mirasa dönüşecek. Hızlı hızlı ben biraz size aktarmak istiyorum. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimizin öz annesi Amine ile 6 yıllık bir beraberliği var. 6 yaşındaki Efendimiz biliyorsunuz vefat etti. Hatırlayın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yetim doğdu. Yetim, babadan mahrum olarak doğan bir çocuğun anneye karşı olan bağlılığı, iştahı, iştiyakı inanılmaz düzeydedir. Etrafınızdan da bunları görmüşsünüzdür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'de de böyle. Ama 6 yılın tamamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin yanında geçirmiyor. Süt anneye gönderilmesi gerekiyor. Gidiyor. Toplasanız Efendimizin yanı, Efendimizin annesiyle olan birlikteliği 2 yılı geçmeyecek. Bu kadar. Ama ona rağmen annesine karşı olan sevgisi çok farklı bir boyutta. Biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin çocukluğuna dair olan rivayetleri okurken zorlanıyoruz. Çünkü az bir bilgi var o döneme ait. Ama yine ona rağmen annesiyle yaşadıkları, annesiyle beraber o günkü Yesrib'e, yani ileride Medine olabilecek o yurda, babasının kabrini ziyarete gitmesine dair o

yolculuğu, o yolculuktan dönüşte Ebva'da gözlerinin önünde sallallahu aleyhi ve sellemin annesini ve annesinin vefat edişine şahit oluşu ve yine gözlerinin önünde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın böyle damla damla yaş akıtarak annesinin o kabre tevdi edilişine şahit olduk. Onu yok. O anlarını anlatıyor bize Ümmü Eymen. Mesela annesine sarılmış Efendimiz, annesine beni bırakmayacaksın, gitmeyeceksin değil mi deyince, bu bir hastalıktır diyor. Bu hastalık, hastalığın adı ölümdür diyor. Ölüm deyince babam gibi mi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dönüşü olmayan bir yol mu diyor. Ve o anda ağlamasını teskin etme görevi 17 yaşında Ümmü Eymen. Ümmü Eymen anamıza düşüyor. Ümmü Eymen anamız onu teskin etmek adına birkaç cümle söyleyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin orada söylediği bir cümle var. Anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür diyor. Hiç kimse annesinin yüzünü unutmaz. Yıllar geçsin, anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür diyerek sallallahu aleyhi ve sellemin o sözü de o mesajları bize verir. Şimdi annesiyle olan hatıraları bu kadar değil. Mesela biliyorsunuz yıllar sonra sallallahu aleyhi ve sellem 59 yaşındayken annesinin kabrini ziyarete gidiyor. Ondan önce ilk gazvelerden bir tanesi biliyorsunuz Ebva gazvesi, orada ziyarete gidiyor. Ama o son 59 yaşındayken Efendimizin annesinin kabrini ziyarete gitmesine dair rivayetleri okuyoruz. İbn-i Sad'ın Tabakatı tercüme edildiği için oradan çok rahat okuyabilirsiniz. 2-3 tane arka arkaya olayın rivayetleri aktarılır. Efendimiz gidiyor, sahabe bize şöyle tasvir ediyor o anı. Sanki yeni vefat etmiş birisinin kabrine gider gibi. Aradan 50 küsür sene geçmiş. Oturuyor saatlerce, Efendimiz oradan kalkmıyor. Gözyaşlarıyla annesi için artık neler söylüyor, neler geçiriyorsa içinden. Artık sahabe Efendimizin durumundan endişelendiği için Allah Resulü'nü uyarmak zorunda kalıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o uyarıların neticesinde kalkıyor. Bu sefer de yıllardır ziyaret edilmeyen ve dağılan o kabri düzeltiyor. Taşlarını yerine koyuyor. Kaybolmaması için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle bir adım atıyor. Soruyor Abdurrahman İbni Avf da soruyor, Abdullah İbni Mesud da soruyor, Hazreti Ömer de soruyor. Ne oldu diyorlar ya Resulallah, niye bu kadar duygulandın? Annem Amine'nin kabridir diyor. Ona olan hasretimi giderme adına bunları yaptım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bunların farklı farklı değerlendirmelerini de biz okuruz. Ama bir rivayet var ki Beyhaki'de geçen, yine Efendimizin 50 küsür yaşlarında olduğu bir zaman diliminde annesiyle olan o iştiyakını, bağını bize gösteriyor. Sahabe diyor ki bir sabah namazı Allah Resulü geçti öne, Fatiha suresini başladı okumaya ama ağladı. Bir daha döndü, bir daha ağladı. Bir türlü bitiremiyor Efendimiz Fatiha suresini. Defaatle Fatiha suresinde gözyaşlar içerisinde süreyi başa almak durumunda kaldı. En son okudu, namaz bitti. İçimizden biri çekine çekine Allah Resulüne sordu. Dedi ki ya Resulallah, niye bu kadar hüzünlendiniz? 50 küsür sene sonra Resulullah'ın sözleri, Beyhaki'nin Şuab-ül İmanından okuyoruz. Aklıma annem düştü diyor. Şimdi dedim namazı bitirirsem gideyim, başımı koyayım dizlerine, oğlum Muhammed geldi desin bana, ben de onunla hasret gidereyim. 50 küsür yaşında olsanız bile ne fark eder? Bu bağ böyle bir bağ. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir beşer olarak, bir evlat olarak bunu ortaya koyuyor. Annesiyle bu noktadaki hali bu. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sürekli bunu zaten tavsiye ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi en mahzun, böyle sıkıntıya sokacak bir şey bir çocuk sesinin duyulmasıdır. Bir had uygulayacağı zaman bile, yani bir cezayı uygulayacağı zaman bile anne ile evladı birbirinden ayırmama noktasında bir hassasiyeti var. Allah Resulü'nün hali böyle. Onun için birçok hadiste geçen bir sözü var onun. Bazen diyor size namaz kıldırırken
İçimden uzun uzun süreler okumak geçiyor. Ama bir çocuğun ağlama sesini duyunca annesiyle yavrusunu birbirinden daha fazla ayırmama adına o namazı kısaltıyorum. Namazı bunun için kısaltan bir peygamber var önümüzde sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Efendimizin dünyasında meseleleri değerlendirirken bu çerçeveden biraz da bakmak gerekiyor. Amine validemizle alakalı bir sürü şey söylenir. Ya süt annesi Halime, onun annelerinden bir anne biliyorsunuz. En fazla onunla hatıraları oldu. En fazla onunla bu manada bazı şeyler yaşadı. Her daim hayırla yad edecek. Yıllar sonra Cirane'de Huneyn gazvesinin arkasından bir hanım, ben Resulullah'ın süt kardeşiyim, beni onunla görüştürün diye sahabeden müsaade isteyecek. Olay Allah Resulüne intikal edince Efendimiz açın yolları, gelsin o kadın diyecek. Gelecek kadın, kadın Şeyma validemiz, Efendimizin süt kardeşi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yıllar sonra süt kardeşini gördüğü anda ilk sorduğu soru anne ve babası olacak. Çünkü o kadar bir Efendimizin sevgisi var onlara karşı. Şeyma anamızla o konuşmalar, bayağı şeyler konuşuluyor orada. Mesela ısrarla bir şey söylüyor, gel diyor, gel seni kendimle beraber Medine'ye götüreyim. Hayır diyor, ikramda bulunarak kendi tekrardan vatanına gönderiyor. Orada o söylenen sözlerin üzerinden bile süt annesine karşı olan sevgisini görebiliyorsunuz. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında Halime validemiz dediğimizde hatırlayacağımız birçok hadiseden bir tanesi de şu. Evlenecek 25 yaşında, gönlünden bir şeyler geçiyor, o günkü imkanlar kısıtlı olduğu için söyleyemiyor. Niye Hatice anamız onun dünyasında, o sorunun cevabı aslında bu. Hatice anamız geliyor Efendimizin karşısına, düğünlerine birkaç ay var, şöyle bir cümle söylüyor. Ey efendim diyor, senin de annen yok, benim de annem yok. Eğer müsaade edersen beni Sa'd yurdundaki süt anneni ikimizin annesi olarak düğüne davet edelim. Bunu Hatice anamız teklif ediyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için düğün bayram. Niye ben Hatice'nin sevgisiyle rızıklandırıldım cümlesini kurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz, biraz da buradan anlayalım. Ve geliyor, Halime anamız düğüne geliyor. Bir izzet, bir ikram düğünün en itibarlı konuğudur. En itibarlı konuğu. Ve Hatice anamız ısrarla şunu söylüyor. Ne olur diyor, gitme, yanımızda kal. Sen bizim annemiz olarak bizimle beraber kal diyor. Israrla bunu söylüyor. Bunu söyleyen Allah Resulü değil, Hatice anamız. Ama Halime validemiz geri dönmek istiyor. Yine İbn Sa'd'ın tabakatından okuyoruz. Bir deve, 40 tane koyun düğüne katıldığı için hediye olarak veriyor. Halime validemizi öyle gönderiyor. Bunların üzerinden almamız lazım bazı mesajları. O biraz önce ısrarla söylediğim bir cümle var ya, birkaç kez kurdum bugünkü derste. İslam'ın kodları, bunlar bizim kodlarımız. Bu kodların üzerinden bir şeyleri almamız lazım. Halime anamızla da bir sürü şey yaşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Süt annesi Süveybe biliyorsunuz Ebu Leheb'in cariyesidir. Annem diyerek hitap ettiği kadınlardan bir tanesidir. Çok fazla hayatına dair bilgiler yok onunla alakalı. Ama sadece aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yaptığı ikram, iyilik sebebiyle ki cariyesini gönderdiği için Ebu Leheb, nelere mazhar olduğuna dair rivayetler okuyoruz. Onları okuduğunuzda da göreceksiniz. Ümmü Eymen anamız annemden sonra annem dediği ilk kadındır. Küçük annedir o. 17 yaşında o olaya şahit oluyor Evva'da. Daha sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kendi elleriyle Zeyd bin Harise ile evlendiriyor. O evlilikten Üsame oluyor. O aile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için bambaşka bir aile. Vakit olsaydı bir sürü şey söylerim Ümmü Eymen'le alakalı, ama umuyorum ki siz biraz araştıracaksınız bunları. Ve Fatıma binti Esed, Hazreti Ali'nin annesi. Bakın son anlarına şahit oluyoruz Baki kabristanlığında. Resulullah hiç kimseye yapmadığı bir şey. Mezarı kazdırdıktan sonra mezara giriyor Efendimiz, mezara uzanıyor. Ya Resulallah ne yapıyorsun diye soruyorlar. Annemin yeri rahat mı diye bakmak istiyorum diyor.
Sonra kendi hırkasını Fatma binti Esed'e kefen olsun diye veriyor. Sonra gözyaşları içerisinde kaç tekbir almış, kaç tekbir. Ağlaya ağlaya ağlaya ağlaya kaç tekbirle cenaze namazını kıldırıyor. Bu olaya şahit olan Abdurrahman İbni Af, ya Resulallah niye bu kadar hüzünlendiniz diye sorduğunda, o annemden sonra annemdi diyor. Bir bilseniz onun bana ikramlarını, o zor günlerde kendisi beni çocuklarından ayırmadı diyor. Vefaya karşı vefa bu sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatı böyle Allah Resulü'nün annelerine karşı. Ve kendi annelerim diye isimlendirdiği bu beş hanımla aleyhissalatü vesselam Efendimizin kurduğu hukuk, vefatlarından sonra onlara gösterdiği ilgi, alaka üzerinde ısrarla durulması gereken mesele. Gelelim aleyhissalatü vesselam Efendimizin hanesindeki annelere. Hanesindeki anneler deyince kastım ne anlaşılıyor değil mi? Ahzab suresinin 6. ayetini kastediyorum. Ennebiyyü evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacuhu ummuhatuhum. Kural ya da mesaj çok net. Nebi, peygamber, müminlere kendi nefislerinden daha önceliklidir, daha evladır. Ve onun hanımları da müminlerin anneleridir. Mümin miyiz? Elhamdülillah. O zaman bizim annemiz belli. Benim annem Hatice, böyle diyeceksiniz benim güzel kardeşlerim. Ben Ayşe'nin evladıyım, böyle diyeceksiniz. Çünkü Allah Kur'an'da bunu söylüyor. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil. Bu sadece miladi 6. asırda sahabe dediğimiz o insanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o hanımlarla aralarında kurmakla mükellef oldukları hukuk için söylenmiş cümleler değil bunlar. Bunlar kıyamete kadar bizimle alakadar olan cümleler. Peki ben bu en nebiyyü evla bil mu'mine min enfusihim. O zaten bana imani bir sorumluluk yüklüyor. Peygamber sevgisi noktasında orada bir sürü sıkıntımız var, o orada kalsın. Ve ezvacı ummuhatum kısmını nasıl anlamak durumundayım? Burada benim bir şeyi anlamam lazım. Anlayabilmem için en önemli mesaj şu. Onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimiz kadar tanımalıyız. Birinci mesaj bu. Onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimiz kadar tanımalıyız. Ben bazen bizim talebelere de soruyorum. İçinizde vardır muhakkak. Söylemeyince üzülüyorum. Say diyorum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hanımlarını. Annelerimiz ya. Ve tanımak zorundayız. Sadece isimlerini saymak değil. Ama şu anda bu işlerle uğraşan bir insan bile, inanın ne Cüveyri anamızı, ne Maria anamızı, ne Ümmü Habibe'yi, ne Ümmü Seleme'yi tanımıyor. Sadece tanımak bir iki tane tarihi rivayeti bilmek falan değil. Tanımak durumu, ne kadar tanıyacağız? Annelerimiz kadar. Tanıyor muyuz annelerimizi? Elbette ki tanıyoruz. Ama onları annelerimiz kadar en az tanımak durumundayız. İkincisi, onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimiz kadar sevmeliyiz. Annelerimizi çok seviyoruz. Ben de annemi çok seviyordum, Allah rahmet eylesin. Ama en az annelerimiz kadar onları sevmeliyiz. Eğer anlarsak ayeti, bence annelerimizden daha çok sevmeliyiz. Kendi öz annelerimizin bir üstüne çıkmalı onlar. Böyle olunca aslında Kur'an'ın söylediğini yerine getirmiş oluyoruz. Üçüncüsü, onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimizi gündem ettiğimiz kadar gündem etmeliyiz. Kendi annelerimizi ne kadar gündem ediyorsak bu annelerimizi daha fazlasını etmeliyiz. Çünkü ayet bize onu söylüyor aslında. Anne kılmasının bize yüklediği sorumluluklar var. Bu sorumluluklardan bir tanesi de bu. Onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimizi hayırlarla yad ettiğimiz gibi yad etmeliyiz. Yad etmeliyiz. Bana kızmazsanız, hoca kendisini anlatıyor falan diye Allah riyada yazmasın. Sadece örnek olsun diye söyleyeyim. Ben anneme elimden geldiğince hayır ve hasenatta bulunurum. Vallahi analarımıza da bulunurum. Bu Cüveyri annemiz için derim.
bu Ümmü Seleme için derim. Derim. Çünkü ayet bana bunu söylüyor. Hatice anamızla başka benim hukukum. İnşallah, ben umuyorum ki beni unutmayacak o anam. İnşallah ondan farklı bir muamele ümitliyim yani. Çünkü yüreğimde bir başka sevgi var. O sevginin bana bazı şeyler kazandıracağına dair ümidim var. Allah o ümitten beni geri koymasın. Aynısını yapın ne olur. Bu annelerimizle bu irtibatımız bizim böyle olmalı. Hayırlarla yad etmek. Onları gündem etmek. Onlarla her an beraberce yaşamak. Beşincisi de şu: onlar annelerimiz ise en az kendi annelerimizi özlediğimiz kadar özlemeliyiz ve cennette onlarla beraber olmayı arzulamalıyız. Allah bizi onlardan ayırmasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim, biraz büyük olsaydı daha iyi olacaktı ama biraz aceleye geldiği için olmadı. Şurası Mescid-i Nebevi biliyorsunuz. Bakın şurada odalar var. Buradaki odalar bittikten sonra odalar bu tarafa doğru kaydı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 9 tane hanesi oldu bir anda. Mariye validemiz Meşrebeti İbrahim diye Medine'nin içlerinde Avali diye bir bölge var, orada oturdu. Ama analarımız burada oturdular. Şu her bir oda bir medrese aslında. Analarımız zaten bu, muallime onlar. Şuradaki her bir oda aslında bugünkü karşılığa bir sınıf. Daha iyi bir karşılığına bir mektep aslında. Burada insan yetiştiriyor analarımız. Analarımız boş durmuyor. Her bir annemize Allah Resulü burada bir alan açmış. Ve bu açtığı alanla alakalı da onlar orada hizmetlerini yapıyorlar. Şu Mescid-i Nebevi'nin şuradaki arsalısı var ya, şuradaki arsalar, şuradaki arsalar. Harise İbni Nu'man isimli bir sahabi efendimizin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki tane odasını, Sevde ile Ayşe anamızın odalarını kurunca Harise şurada oturdu. Şimdi bir müddet sonra annelerimizin sayısı artmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hangi hanımla evlenince Harise biraz kaydı, yeni bir ev yaptı kendine. Fatıma anamız Ali ile evlenince radıyallahu anh gelip burada oturmak istedi. Ve Efendimiz'e bir gün geldi, dedi ki ya Resulallah, ey babacığım, ben de sana yakın olmak istiyorum. Harise'ye desen de o evini bana verse, kendine yeni bir ev yapsa. Dedi ki kızım, utanıyorum Harise'ye diyeyim. Çünkü her evlendiğimde adamı evinden ettim. Onun için utanıyorum dedi. Duydu bunu Harise, evi hemen boşalttı. Fatıma anamızı da buraya aldı. Sonra aşağıya yeniden kendisine ev yaptı. Bu Harise İbni Numan, Allah kendisinden ebeden razı olsun. İyi tanıyın bunu. Bedir, Uhud, Hendek, kaç tane gazvenin kahramanıdır. Bir gün Resulullah'ın rüyasına geliyor. Allah Resulü rüyada cennette bir yerden çok güzel bir Kur'an sesinin geldiğine şahit oluyor. Sese doğru yürüyor rüyasında. Bir de bakıyor ki Harise cennette Kur'an okuyor. Bu sevinçle de uyanıyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Anında Ayşe'yi anlatıyor radıyallahu anha. Ayşe diyor, bugün Harise'yi gördüm rüyamda, böyle böyle. Harise'nin bu mükafatı niye kazandığını bilmiyorum diyor. Ya Bedir'in ashabı, Uhud'un ashabı bir sürü iş yapmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halen diyor ki niye kazandığını bilmiyorum. Ayşe anamız diyor ki ya Resulallah, ben onun komşusuyum. Benim bir tahminim var, söyleyebilir miyim? Söyle diyor. Ben sahabe içerisinde Harise'den daha fazla annesine karşı duyarlı olan birini görmedim. Öyle bir annesinin hizmetini yapıyor ki ben hayran oluyorum diyor. Allah Resulü bu cümleyi duyunca işte budur diyor. İşte budur. Harise'ye cennet kazandırtan işte budur. Peygamberin onu rüyasında cennette görmesi ona cennet müjdesidir. İşte budur diyerek bunu söylüyor. Bu odaların hatırası böyle. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir anda 9 ama toplamda 13. Bir anneyi de dahil ediyoruz biz, 14 tane hanımla evliliği oldu. Hepsi bizim anamız. Son 14.'sünü saymazlar. Ben sayıyorum. Esma binti Numan,
mahrumiyet yaşamış birisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da evlenmeyen birisi, ben onu da anne

0: olarak görmek istiyorum ve anne olarak sayıyorum. İnşallah da isabet kaydediyorumdur. Bu 14 tane annenin bize verdiği 14 tane mesaj var. 14 kavram. Analarımızın üzerinden alıyoruz bunu. Bakın ben vereceğim kavramları, siz artık onlarla alakalı şeyler yapacaksınız. Biz Hazreti Hatice dediğimiz zaman karşısına yazacağımız kelime, kavram fedakarlıktır. Müthiş. Neler olduğunun onlarca örneği var. Her şeyini feda etti. Kabe'nin süt kardeşi diye anılan bir evde oturuyordu. Vefat ettiğinde çadırı andıran bir evde oturdu. Ve o anlarda, son anlarda Allah Resulü, ey Hatice'm sana hiç rahat ettiremedim dedi. Allah Resulü'nü yine teskin etti. Hayır dedi, ben en güzel günlerimi senin yanında yaşadım. Vefat ettiğinde kızı Fatıma'ya sarılıp Efendimizin ağladığını okuyoruz biz kaynaklardan. Nasıl teskin ediyor kızı Fatıma'yı biliyor musunuz? Sen de benim gibi annesiz kaldın diyerek. Orada da yine gönlünde annesi var. Sen de benim gibi annesiz kaldın deyip Fatıma'sını teskin ediyor. Dolayısıyla Hatice anamızın gerçekten bu anneler içerisinde konumu bambaşkadır. Her ne kadar o nübüvvetin 10. yılında vefat etmiş olsa bile Hatice hiç gündemden düşmedi. Hiç. Vefatından sonra bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en baş gündemindeydi. Son Mekke'nin fethi sırasında 10 bin kişiyle şehre girdiğinde Kabe'den önce gidip Hacun mıntıkasında Hatice'sinin kabrini ziyaret etmesi de o gündemden düşmediğinin en önemli işareti zaten. Dolayısıyla o bambaşka bir şey. Hatice demek fedakarlık demek. Hazreti Sevde cömertlik. İnanılmaz bir kamet var onun hayatında bu noktada. Ayşe anamız bilgelik. O ilim insanı. Yemek yapmayı fazlaca sevmez, ev işlerini sevmez. İlim insanı, ilimle uğraşır. Fakihe her alanda. Mesela Urve İbni Zübeyir, onun yeğeni biliyorsunuz. Teyzesi yani Hatice, Ayşe annemiz. Bir gün böyle annesini dinliyor yani teyzesini. Hayretle diyor ki, ya ana diyor, sen tefsirden konuşuyorsun, hadisten konuşuyorsun, Arap dilinden konuşuyorsun, kıraatten konuşuyorsun. Hepsini anladım diyor. Bunların hepsini anladım da ya sen tıptan da konuşuyorsun. Tıbbı nereden öğrendin? Duygulanıyor Ayşe anamız. Diyor ki, ya diyor, ben nasıl bir muallim tarafından yetiştirildim biliyor musun? Benim muallimim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ben nasıl bir muallim tarafından yetiştirildim? Onun için bilgelik Ayşe anamızda bambaşkadır. Gerçekten o ilimde zirve birisidir. Nicesi onun önünde gelip diz çöktü, ders aldı. Son dönemlerde Mesrûk bin Ecda, onun en baş talebesi biliyorsunuz, 3000 tane talebesinden bahsediyor Ayşe anamızın. Böyle bir ilimde zirve olan birisi. Onun için biz onu bilgelik olarak isimlendirmeli ya da bilgeliği ondan almalıyız. Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer'in kızı biliyorsunuz, abidelik. İbadet noktasında kardeşi Abdullah İbni Ömer gibi bambaşka bir hali var. Hazreti Zeynep, bu Zeynep binti Hüzeyme, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sadece 3 aylık bir evliliği var. Ama biz ondan alacağımız şey narinlik. Narin bir hanım, narinliği en güzel bir biçimde de yansıtan birisi. Ümmü Seleme anamız dirayetlilik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye gibi zor bir yerde onunla istişare ediyor ve onun söylediğini yapıyor. Ve onun söylediğini yaptığı için de sahabe ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arasında böyle farklı bir kırgınlık olmaması noktasında bir güzellik ortaya çıkıyor. Dirayet Ümmü Seleme anamız da bambaşkadır. Zeynep binti Caş, yardımseverlilik, acayip bir noktada el işleriyle bir şeyler yapar, onları gönderir pazara sattırır. Hazreti Ömer zamanına kadar yaşıyor biliyorsunuz. Ömer bir sürü Beytülmal'den ona pay göndermiş. Pay geldiği anda şöyle örtüyü açar böyle eliyle, bakmaz ne olduğunu, hemen o infakının üzerine kapatır bu şekilde. Saymaz ne olduğunu. Ve hizmetlisine ya da kendisi elini daldırır, eline ne geldiyse verir, saymadan verir. saymadan verme noktasındaki bir şey ki Resulullah ona tavsiye etmiş aslında bunu. Niye böyle yaptığını soranlara da olur ki miktarı öğrenirsem şeytan bana farklı bir biçimde yaklaşır da o hayırdan beni mahrum ederdir. Saymadan verir ve binlerce Medine'nin dulunu, yaşlısını, kadınını sevindirir. Onun için Ayşe anamız ondan sonra arkasında gönlü kırık, mahzun bir sürü dul kadın kaldı der. O vefat etti. Medine'nin fakirleri bu noktada sahipsiz kaldı der ki onun aslında infakı biraz da vefatından sonra ortaya çıkıyor. Hazreti Cüveyriye çok tanıdığımız bir isim değil ama muhakkak tanımamız gerekir. Uyumluluk, uyum, aksilik yok, öyle geçimsizlik yok. Hayata bugünkü ifadeyle pozitif bakma, böyle her şeyde bir uyum arama. Cüveyri annemizde biraz bu var. Mesela annelerimizin arasında bazen sıkıntılar olur işte insani anlamda. Cüveyriye validemiz hiç yoktur o işlerin içerisinde. Hep uyumluluk onun hayatında var. Onun için tanınması gereken birisi. Ümmü Habibe biliyorsunuz Ebu Sufyan'ın kızı, sebatlılık. Sebat, sabır bambaşka onda. Safiye anamız, Safiye binti Huyey biliyorsunuz Yahudi asıllı. Cesaretlilik, aynen Allah Resulü'nün halası Safiye gibi cesarette bambaşka bir noktada. Meymune validemiz takvalılık. Reyhane bir başka Yahudi asıllı birisi biliyorsunuz annelerimizden. Çok azdır da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberliği, zerafetlilik. Maria anamız nezahetlilik. Esma binti Numan vakarlılık. Kavramları bir daha tekrar edip bir şey söyleyeceğim size. Fedakarlık, cömertlik, bilgelik, abidelik, narinlik, dirayetlilik, yardımseverlilik, uyumluluk, sebatlılık, cesaretlilik, takvalılık, zerafetlilik, nezahetlilik ve vakarlılık. Hepsini toplayın. Soruyorum benim kızlarıma, çekinmeyin söyleyin. Hepsini topluyorum. Bunun karşısına bir kavram yazsam ne yazacağım? Saliha. Saliha kadın bu. Saliha kadının kodları bu. Bu salihalık meselesinde ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında kendi hanımları ki bizim annelerimiz onların üzerinden bize verdiği mesaj bu. Şimdi bunu şöyle anlamıyoruz değil mi? Biz doğru anladığımız için ben oraya temas etmedim ama yine de düzelteyim zihinlerde yanlış bir şey kalmasın. Diyelim ki Hazreti Ebu Bekir'in sıdkından bahsediyoruz. Ömer'in adaletinden bahsediyoruz. Osman'ın hayasından bahsediyoruz. Ali'nin ilminden bahsediyoruz. İlâ ahir. Bunlardan bahsederken Ali'de ilim var da diğerlerinde yok diye bir şey söylüyor muyuz? Ya da Ömer'de adalet var da diğerlerinde yok diye bir şey söylüyor muyuz? Hayır, böyle söylemiyoruz. Biz bunları andığımız zaman şunu söylüyoruz. Hepsi adil ama Ömer bir başka adil. Hepsi sadık ama Ebu Bekir bir başka sadık. Şimdi bu annelerimiz için de bu ortak olarak kullanılan bütün kavramları bulmak mümkün. Fedakarlık Ayşe anamızda da var. Cömertlik Hazreti Hatice'de de var. Ama burada andığımız her bir kavram onun hayatında abidevi bir noktaya geliyor. Dolayısıyla biz toplamını topladığımızda hepsini bu 14 tane kavramı bizim karşımıza çıkan şey nedir? Salihadır. Saliha kadın nedir? Dünyada Allah'ın insana vereceği en büyük nimettir. Bundan daha da büyük bir nimet yok. Ne mal, ne mülk, ne şu, ne bu. En büyük nimeti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu noktada koyuyor. Allah bütün hanımlarımızı saliha, bütün erkeklerimizi de sadık olanlardan eylesin. Son bahis şu. Vakitte baya geçmiş ama çok önemli bir bahse geldik. Ben en sona sakladım. Keşke en önemlisini en başta söyleseydim ama iyi alacağınızı umuyorum. Şimdi söyleyeceklerim sadece hanımlarla da alakalı değil, bu tarafla da alakalı. Bütün söylediklerim gibi iki tarafta alınması gereken mesajları buradan alacaklar inşallah. Efendimizin yetiştirdiği anneler. Kastımız ne burada? Sahabeyi yetiştirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bugün biz sahabe tabakatlarında, ensab kitaplarında 10 bine yakın sahabe efendimizi okuyoruz. Bunların hayatlarından bazılarında az malumat var, bazılarında çok var. Çok olanların sayısı aşağı yukarı 2000 civarında. Onları epey ciddi bir biçimde tanıyoruz. O 10 bin sahabinin 2000'i kadınlardan oluşuyor. 2000 tane insanı kadın olarak biz tanıyoruz. Tarih ne zaman? Miladi 6. asır. Erzurumların bir ifadesi var. Cırıldım derler. Duydunuz mu? Cırıldım, patladım demek yani. Gerçekten bazen insan fıttırıyor, patlıyor. İslam'a bir de bu kadın meselesinin üzerinden vurmuyorlar mı? İnsan çıldırıyor böyle. Ya Allah'tan korkmazlar. Çıkarın siz miladi 6. asırda, 7. asırda, 8. asırda, 10. asırda, 12. asırda 2000 tane kadının hayatını bize anlatın da biz de bir okuyalım sizin kaynaklarınızdan. Yok. Bir de kadının adı yok derken kadının adını tarihten İslam silmiş gibi bize buradan bir şeyler söylüyorlar. Asıl bizi fıttırtan şey de şu, biz Müslümanlar olarak bu suçu, bu ithamı üzerimize alıyoruz. Sanki evet böyle bir şey varmış gibi bir şey var bizde. Bir suç işlemiş çocuk psikolojisi var bizde. Bir kere biz kendi halimizi buradan kurtarmak durumundayız. Bu işin ayrı bir boyutu. Ben başka bir şeye geleceğim şimdi. Şimdi ben hepinizin içindeyim. Genel itibariyle bizim kızlarımızın, hanımlarımızın sordukları soruların üzerinden buradan bir şey oluşturacağım. O 2000 tane anne, 2000 tane hanım sahabi hayatlarını biliyoruz. Bir sürü var içlerindeki, çoğu zaten bu meselelerin içerisinde olduğu için isimlerini de hayatlarını da biliyor. Ben 5 tane isim seçtim şu anda Allah Resulü'nün yetiştirdiği annelere numune olsun diye. Seçtiğim isimlerin şöyle bir sebebi var. Dayatmalar İslam'a hizmet etmeye engel mi? Dayatmanın ne demek olduğuna geleceğim şimdi. Kadınlık, cihat ve sonunda şehadet olan bir hayata engel mi? Evlilik, ilim yolunda derinleşmeye engel mi? Annelik, sosyal hayatta yer almaya engel mi? İmtihanlar, mücadelenin istikrarına engel mi? 5 tane soru soruyorum. Bu 5 tane soruyu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği anneler üzerinden vermek istiyorum. Bu anneleri eğer bu çerçeveden anlarsak, inanın kadınlık bizim hayatta görevimizi yerine getirme noktasında bir dezavantaj değil. Erkeklik de başlı başına bir avantaj değil. Üstünlük takvana deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biz bunu sadece ırk olarak anlıyoruz. Hayır, bu ırk olarak değerlendirilecek bir şey değil. Üstünlük takvadadır deyince Allah Resulü her şeyi dahil etti ona. Üstünlük erkekte değil, üstünlük şu kabilede değil, üstünlük coğrafyada değil, üstünlük şu şehirde doğmak değil, üstünlük şöyle olmak değil, üstünlük yaşlılık değil mesela. Üstünlük gençlik de değil, üstünlük takvada. Allah Resulü bütün her şeyi sıfırladı, bir şeyi koydu buraya. Dolayısıyla biz biraz da bu çerçeveden değerlendirmek durumundayız. Şimdi birer birer ele alalım. Dayatmalar İslam'a hizmet etmeye engel mi? Ne dayatır bize? Mesela toplumun geleneği, göreneği dayatır. Çevre baskısı dayatır. Toplum algısı dayatır. Falanca dayatır, filanca dayatır. Bir sürü bugün hayatımızda dayatmalar var. Bu noktada eğer dayatmalar varsa önümüzde ve ben de sizin adınıza konuşuyorum, ben bir kadınsam, İslam'a hizmet etmeye kadınlığım engel olur mu? Olmadığının en güzel işaretidir Allah Resulü'nün yetiştirdiği bir anne olan Esma binti Yezid. Tarihe altın harflerle yazılması gereken bir kadındır. Hatibun Nisa diye bilinir. Medine'de kadınların sözcüsüdür. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu öyle bir yetiştirmiş demektir ki hiçbir dayatma, bu biraz önce saydığım ya da burada sayamadığım nice dayatmaya karşı ortaya koyduğu o karşılıkla bu işin nasıl olması gerektiğinin en güzel numunesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine açtığı alan üzere ortaya koymuştur. Onun için hiçbir dayatma, bugün işte şu oldu bu oldu bazı bahanelerle ileriye bir şeylere sürdüğümüz zaman işin içinden çıkamıyoruz. Biz biraz aslında burada erkek kadın hepimiz acılarımızı, sevinçlerimizi, başarılarımızı, imtihanlarımızı yönetmeyi bilmiyoruz. Bazen Allah'ın bizi bir şeylerden mahrum etmesi bize bir avantaj. Bir kızımız için konuşuyorum. Bir babam var mesela benim. Beni evden dışarıya çıkarmıyor. Asla diyor gidemezsin. Evde olmam her ne kadar bu noktada dezavantaj gibi gözükse o bir imtihan. Ben o imtihanı yönetsem, o imtihanı doğru dürüst yönetirsem evde bile birçok şey yapabilirim. Sadece hizmet, mücadele, gayret birkaç alanla alakalı değil ki. Bugün elhamdülillah birçok alanda hizmet edebileceğimiz imkanlar var. Yeter ki biz bunları iyice tespit edebilelim. Biz bunların ne olduklarını bilelim. Oradan kendimize yollar açalım. Bazen mahrumiyetin bize başka bir nimet kazandıracağını unutmayalım. O çerçeveden yürüyelim. Bakın bakalım Allah ne kapılar açıyor bize. Dolayısıyla dayatmalar İslam'a hizmet etmeye engel mi? Meselesine vereceğimiz cevap bu. İkincisi, kadınlık cihat ve sonunda şehadet olan bir hayata engel mi? Olmadığının en güzel örneğidir Ümmü Haram anamız. Ümmü Haram şu anda nerede? Kıbrıs'ta. Ta Kıbrıs'a, Medine'den kalkacak ta Kıbrıs'a ve kaç yaşlarında biliyor musunuz? 86 yaşlarında. 86 yaşlarında varacak. Ve orada o 86 yıllık ömrünün sonunu şehadet ile noktalayacak. Kim dedi bu manada kadınlık buna engel diye? Mesela kadınlar içerisinde Asr-ı Saadet'te şehadet sevdasıyla yanıp tutuşan bir kadın var. Ümmü Varaka anamız. Yanıp tutuşuyor böyle gelip Allah Resulüne ikide bir ya Resulallah ne olur beni cihada götür, ne olur şunu yap, ne olur bunu yap. Ki zannediyor ki sadece şehadet ona cihatta ulaşacak. Diyor ki Efendimiz en son bir gün Ümmü Varaka diyor sabret diyor ya sabret. Allah sana o sevdayı kavuşturacak. Ve Ümmü Varaka kendi evinde şehit oldu. Kölesi tarafından öldürüldü. Şehit olarak tarihe yazıldı. Şehadet budur işte zaten. Gönülden isteyeni Allah veriyor. Bu manada Cenab-ı Hakk'ın ikramı bazen vermese de o yürekten o sevgi sonuna kadar devam etse yatağında da ölse şehittir diyerek peygamberin verdiği o müjde de var önünde bir şekilde ulaşıyor. Onun için hiçbir şekilde kadınlık ne cihada ne de o cihadın sonundaki hayata engel değil. Şehadete engel değil. En güzel örneği Ümmü Haram. Evlilik İlim yolunda derinleşmeye engel mi? Engel mi? Olmadığının en büyük işaretidir Hazreti Fatıma. Fatıma anamız Allah Resulü'nden sonra sadece 6 ay yaşadı. Ne dedi biliyor musunuz Ayşe annemiz onun için? Eğer yaşasaydı Fatıma birçoğumuz onun talebesi olacaktık. O kadar ilimde zirve. Ve o ilimde zirve olan Hazreti Fatıma 5 tane de çocuk annesi. 5 tane çocuğa annelik yapacak. Ali gibi birine eşlik yapacak. Ehli beyte annelik yapacak. Kıyamete kadar gelecek olanların da bu noktada örneği ve model olacak. Asla evliliğin bu konuda ilimde ilimle derinleşmeye engel olmadığında en güzel numunesi olacak. Şimdi ben burada kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Bizi dinleyen başkaları da var. Ümmetin kızları şu anda ilim noktasında erkeklerden daha iyi bir noktadalar. Elhamdülillah bu güzel bir şey ve iftihar edeceğimiz bir şey. Medreselerde öyle, ilahiyatlarda öyle, şurada öyle, burada böyle. Birileri bundan rahatsız, ben bundan rahatsız değilim. Gayet de bu manada memnunum. İnşallah daha da ileriye doğru gideceklerine dair de ümidim var. Ancak kızlarımız evlilik yaptıkları anda iş bitiyor. İlginç bir şey ama böyle. Asıl evlilik ilmi destekleyecek bir şey olması gerekirken, yakın bir zamanda benim öyle bir dersim var bir üniversitede, biraz kızdıracağım gençleri, evlilik neye destek neye engel diye. O derslerde de söyleyeceğim. Evlilik eğer Allah'ın bir emri ise bir şeye engel olacak bir şey değil, destek olacak bir şey. Ama biz doğru konumlandırmadığımız için bu noktada yanlış şeyler yapıyoruz. Eğer erkekler hanımlarında böyle bir istibdat varsa, yani böyle bir kabiliyet varsa, ilim yolunda ilerliyorlarsa, yapacakları en güzel şey onlara destek olmaktır. Hanımlar da bu desteği suistimal etmeden, pergelin bir ucu evlerinde, evlerini aksatmadan bu işi yapmak zorundadır. Hayatın dengesini bozmaya hakkımız yok bizim. Dengeleri bozarsak eğer, o dengesizlik bizi de o şeyin içerisinde perişan eder gider. Onun için bu noktada eğer evlendiğiniz hanımlarda böyle bir istibdat varsa, yapmanız gereken en önemli şey onlara destek olmak. Şimdi ha erkek sevap getirmiş eve, ha kadın sevap getirmiş. Vallahi farkı yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ortaksınız ya. Şimdi ben bir şeyler yapıyorum. Hanım da zavallı işte uğraşıyor evin işleriyle. 3 tane çocuk var ondan uğraşıyor. Bir sürü akraba var ondan uğraşıyor. Bir sürü sıkıntı var ondan uğraşıyor. Ben de sevap alıyorum, o da sevap alıyor. Biz ortaklaşa o sevabı bölüşüyoruz. İnşallah o benden daha fazlasını alıyor. Tersten olsaydı, ben başka bir şeyle uğraşsaydım, o İslami hizmetlerle uğraşsaydı, o ilimle uğraşsaydı, yine eve getirilen sevap ortak. Ama dediğim gibi aşırılık yok burada. Evin asli sorumluluklarını aksatma gibi bir şey de yok. Denge üzere gitmek var, olması gereken de bu. Bakın Fatıma anamızda da bunu görüyoruz. Örnek onun için seçildi zaten. 5 tane çocuğu olmasına rağmen hiçbir şeyi aksatmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birkaç sene sonra acıdı Fatıma'ya. Bilal'e dedi ki, Bilal dedi, git Fatıma'ya biraz ev işlerinde destek ol. Bilal gitti. Dedi ki Fatıma, beni Resulullah gönderdi. İstersen çocuklara ben bakayım, evin işleriyle sen uğraş. İstersen ev işlerinde bana düşen bir şey varsa onlarla ben uğraşayım, sen çocuklarla uğraş. Fatıma anamız tam bir ana, cevap şu: çocuklarla ben uğraşayım, diğerleriyle sen uğraş. Çünkü o çocukları yetiştirecek Fatıma anamız. Ve yetiştirdi o 5 tane çocuktan, biliyorsunuz Muhassin bebekken vefat etti. Kalan 4 tanesi. Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ümmü Gülsüm. Biz bugün bu 4'ünün adını yazdığımızda şöyle yazıyoruz: alem vahdeti Hasan'la öğrendi, şehadeti Hüseyin'le öğrendi, izzeti Zeynep'le öğrendi, dirayeti Ümmü Gülsüm'le öğrendi. 4 tane o evladını bu alanlarda böyle yetiştirdi. Dolayısıyla bu işin örneği var önümüzde. Başkalarının örneklerini, modellerini bize dayatan insanlara ya da bizim zihinlerimizde bu noktada çağrışan başka şeylerin hepsine bizim itirazımız var. Bizim örneğimiz belli ortada. Ve bu manada o örnekler bize bunların hepsini öğretiyor. Dolayısıyla evlilik ilim yolunda derinleşmeye engel mi sorusunun cevabını Fatıma anamızdan öğreniyoruz. Annelik sosyal hayatta yer almaya engel mi? En güzel örneği kim bunun? Ümmü Süleym. Kim Ümmü Süleym? Enes'in anası, Bera'nın anası, Talha'nın, Ebu Talha'nın, Zeyd bin Sehl diye ismiyle bilinen Ebu Talha'nın eşi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de yanında olan bir kadın Ümmü Süleym. Ve o Ümmü Süleym Huneyn'in içerisinde de savaşta olan birisi. Bu kadar şeyi var ama sosyal hayatın içerisinde de yeri var. Analık asla ihmal edilecek bir şey değil ama hayatın içerisinde de bir Müslüman kadının olması gereken yerlerde yeri var Ümmü Süleym anamızın. Annelik sosyal hayata dahil olmaya engel mi sorusuna biz buradan alıyoruz alacağımızı. Sonuncusu da şu: imtihanlar mücadelenin istikrarına engel mi? Bir isim seçtim burada. Kasıtlı olarak seçtim bu ismi. Çünkü bu isim üzerinden çok şey söylenir. İmtihanlar. Mesela ne? Diyelim ki Allah korusun kızımız evliliğini devam ettiremedi ve boşandı. Bir imtihan. Boşandı diye hayat bitti mi? Kocası öldü mesela. Hayat bitti mi? Babası vefat etti mesela. Hayat bitti mi? İftiraya uğradı mesela. Bir zalimin zulmüne maruz kaldı mesela. Aklınıza gelsin neyse imtihanlar. Hepsini yazın yazın yazın yazın. Hiçbir tanesi değil. Neden değil? Önümüzde kim var numune olarak yetişmiş anne? Esma binti Ebu Bekir var. Bu Esma anamızın hayatını bu çerçeveden bir okuyun. Bakın, Ebu Bekir gibi bir babaya kız olmak kolay bir şey değil. Biz bazen meselenin bazı noktalarını kaçırıyoruz. Diyoruz ki Ebu Bekir gibi bir babası var, ne de olsa öyle olunca olacak olan olacak. Öyle bir şey yok ya. Baba çok iyi olursa bu bir avantaj olduğu kadar dezavantajdır da. Çünkü iyi bir babanın ocağında pişmek çok zordur. Hele toplumun önündeyse, hele toplumun itibar gösterdiği bir insansa, insanın hayatı perişan olup gidiyor. Kendi özel hayatı diye bir şey kalmıyor. Böyle bir imtihanı yaşadı Esma anamız. Detaylarını veremiyorum vakit geçtiği için ama bilin yaşadı. Yıllar geçti aradan. Mekke'de erken evlilik var, biliyorsunuz, yaygın da bu. Evlenmedi. Ta 28 yaşına kadar, 28 yaşında aşere-i mübeşşereden olan Zübeyir bin Avvam'la evlendi. Allah da o evlilikten Medine'nin ilk çocuklarını onlara nasip etti. Abdullah İbni Zübeyir orada doğdu, biliyorsunuz. Ve Esma anamız hamileyken Sevr-i Azık taşıdı, biliyorsunuz. Mücadele devam ediyor. Şimdi Zübeyir'le evlendi başımızın tacı Hazreti Zübeyir. Yürümüyor evlilik. Yürümüyor. Yani burada Zübeyir kötü, haşa, ya da Esma kötü meselesi de, ya bazen uymaz. 25 yıl boyunca o evlilik için dişini sıktı. 25 yıl. Kaç kez babasıyla istişare etti Ebu Bekir radıyallahu anh'la, bırakayım, boşayayım diye. Hazreti Ebu Bekir müsaade etmedi. 25 yıl buna sabretti. Ama sabrederken, o imtihanları yaşarken asla annelikten ve hayatın içerisinde olduğu görevlerden herhangi bir taviz vermedi. Biz Esma anamızı bu imtihanları yaşadığı süreç içerisinde bile birçok hadisede görüyoruz. Bir şey atladım, onu da söyleyeyim size. Annesi bir müşrik. Annesiyle de bu imtihanları yaşadı. Hatta yıllar sonra annesi Kuteyle, biliyorsunuz Ayşe anamızın annesi Ümmü Ruman, o ilk dönemlerde Müslüman olmuş birisi. Esma'nın annesi Kuteyli'ye, o müşrik olarak kızını ziyarete geldiğinde annesiyle görüşmek istemedi. Ama Allah Resulü sonra uyarınca görüştü. Bu imtihanı da yaşadı. Sonra Abdullah İbni Zübeyir nasıl birisi, biliyorsunuz. Kafa tuttu dönemin zalimine. Yiğit bir insan, mücadeleci birisi. Haccaca kafa tuttu. O zamanki Emevi sultanlarına kafa tuttu. Hilafetini ilan etti. 9 yıl boyunca halifelik görevini icra etti. Oğlunun yanında hep duran bir anne oldu Esma anamız. En son artık kuşatılmış, Haccac adamlarıyla bir sürü iş yapmış, adamlarını satın almış, neler neler yapmış. Artık anne anlamış ki sonu şehadet bu işin. Oğlu gelip onunla vedalaştığında, şöyle bir sarılınca, üstünde zırhını görünce, oğlum demiş, sen Allah yolunda feda olacak birisisin. Bu zırhın ne işi var senin üstünde demiş. Git öl demek bu. Bu mücadeledeki o istikrarı bu. Böyle bir şey. Ve orada mesela ana, adamların beni birer birer terk etti dediği zaman da İbn-i Zübeyir'e dediği söz şudur: Allah yolunda olan insanı yanındaki insanların terk etmesi etkilemez. Sen yanındaki insanlara mı bakıyorsun? Allah için bu yol. Ve böyle bir istikrar ve daha neler neler. Hangi imtihanı konuşursa konuşalım, biz Esma anamızdan bu noktada alacağımız çok şey var. En son şehit oluyor, biliyorsunuz, Abdullah İbn-i Zübeyir. Başı kesik. Şöyle sergileniyor ki insanlar korksunlar bundan sonraki sultanlara karşı çıkmaktan. Haccac diyor ki gelsin Esma benden özür dilesin, indireyim onu oradan. Ben mi onun ayağına gidecekmişim diyor. 100 yaşında o günlerde Esma anamız. Ben mi onun ayağına gidecekmişim? Ben zalimlerin asla ayağına gitmem diyor. Ve yürümüyor ayaklarına. Ve birkaç gün sonra oğlunun başsız bedeninin önünden geçerken şöyle bir bakıyor. bu hatip bu minberden ne zaman inecek diyor. Başı yok ama o hatip halen konuşuyor. Zulme karşı adaleti haykırıyor. Zalime karşı onun zulümlerini yüzünü haykırıyor. Ve Esma anamız 100 yaşında bile o istikrardan asla taviz vermiyor. Kim dedi ya imtihan engel diye. Bazen Allah gönderir bazı imtihanları. Vallahi bizi daha da aşka şevke getirir. Öyledir değil mi üstad? Üstad deyince kim dediğimi kastettiğimi anlamışsınızdır. Bazen Allah serçedeki kabiliyeti ortaya çıkarmak için atmacayı serçeye muhatap eder. Serçe kuşu ufacık bir kuş ama bir atmaca ona musallat olduğunda onun potansiyeli ortaya çıkar. Şu anda da bazen imtihanları Allah bize yaşatıyorsa içimizdeki bazı kabiliyetlerin ortaya çıkması için bir rahmettir aslında. İmtihan onun için böyle ele alınmalıdır. Biz Esma anamızın üzerinden bunu da anlamak durumundayız. Ne olur benim güzel kardeşlerim, erkeğiyle kadınıyla bu işleri böyle anlayalım ve şu güzel hayatı güzel bir biçimde noktalama adına, işi güzel bir biçimde bitirme noktasında bir gaye ile, bir mefküre ile, bir hayal ile yürüyelim. Bakalım Allah bu işi nereye götürecek. Size bir resim gösterip dersimi bitirmek istiyorum. Görüyor musunuz? Bir kardeşimiz hacda annesini taşıyor böyle sırtında. Keşke biraz daha büyük parlak olsaydı daha iyi olurdu ama maksat hasıl oldu yani. Böyle bir tablo var Asr-ı Saadet'te. Abdullah İbni Ömer de şahit oluyor. Bir sahabe efendimiz almış böyle anasını sırtına. Koşturuyor hacda böyle terlemiş de, koşarken de diyor ki annemin zelil devesiyim ben, başka binekleri usansa da usanmam asla ben. Böyle bunu da söyleyerek koşturuyor damla damla böyle ter akmış, geliyor aleyhissalatü vesselamın o güzel yetiştirdiği talebe olan Abdullah İbni Ömer'in karşısına. Ey İbni Ömer diyor, sen Resulullah'ı çok iyi tanıyan birisisin. Ben kaç gündür annemi böyle taşıyorum. Kaç gündür. Anneme olan borcumu yerine getirdim mi? Şu anda ödeyebildim mi? Sen Resulullah'ı çok tanıyan birisin. Ne olur bunun cevabını ver bana. Aleyhissalatü vesselam efendimizden bu işi öğrenmiş olan birisi Abdullah İbni Ömer diyor ki hayır. Onun doğum esnasında çektiği acılara karşı dile getirdiği bir tek ahın bile karşılığını ödeyemedin. Bir ahı bile ödeyemedin. Şimdi bunu İbni Ömer söylüyorsa bence durup bu sözün üzerinde biraz düşünmemiz gerekiyor. Sırtlarımızda bile taşısak haklarını ödeyemeyeceğimiz annelerimizin ve babalarımızın da kıymetini bilmemiz gerekiyor. Annelik adına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiklerini de iyice anlamamız gerekiyor ve hayatımızı da o çerçeveden tanzim etmemiz gerekiyor. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamların

0: sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Kaç kişiyiz?
2: 12 bin kadar.
1: Bu defa zafer bizim olacak.
2: Evet, Tanrı bizimle. Muhammed'in sonu geldi.
1: Senden bir isteğim var.
2: Nedir, söyle.
1: Kurayza oğullarıyla görüşmeni istiyorum. Onları içeriden Muhammed'e karşı saldırmaları konusunda ikna et.
2: Onlar Muhammed'e bağlı kalan son Yahudi grubu. Zor olur ama aramızdaki bağları hatırlatarak onları ikna ederim.
3: Kâb, Huyey bin Ahtap seninle görüşmek istiyor.
4: Onunla görüşmek istemiyorum. Niçin geldiğini biliyorum. Muhammed'e karşı birleşmek isteyecek.
3: Evet, dışarıda bize de aynı şeyi anlattı. Israrla seninle görüşmek istiyor.
4: Savuştur gitsin.
2: Musa'nın Rabbi sizin yanınızdadır. Ve Muhammed'den de arkadaşlarından da uzaktır. Onların yok edilmeleri için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Onların işini bitirmeden buradan

0: ayrılmamaya and içmiş koca bir ordu var.
1: Dediklerini kabul ediyoruz. Git, Kureyşlilerle bir anlaşma yap. Onların verecekleri güvence karşılığında istedikleri zaman Muhammed'e saldıracağız.
0: Aklın yolu bir. İsabetli bir karar verdiniz.
2: Kurayza oğullarının aramızdaki antlaşmayı bozduğunu öğrendim.
3: Ne diyorsun?
2: Bize karşı Kureyş'te ittifak etmişler.
3: Hay Allah. Düşmanı engellemek için hendek kazdık. Şimdi arkamızdan vuracaklar bize.
4: 90. Bölüm.
5: Zübeyir bin Avvam peygamberimizin isteği üzerine Beni Kurayza mahallesine giderek Yahudilerin planlarını öğrendi. Söylentiler gerçekti. Yahudiler Kureyş'le ittifak etmiş, Müslümanları arkadan vurmak için hazırlanıyorlardı.
2: Zübeyir geliyor.
6: Selamünaleyküm.
2: Ve aleykümselam. Haberler nedir?
6: Aynen söylediğin gibi. Anlaşmayı bozmuşlar. Silah ve adam topluyorlar.
2: Yahudilerden hangisinin sözüne sadık olduğunu gördük ki?
6: Peygamberimize haber verelim.
2: Çadırında seni bekliyor.
3: Haberler doğruymuş demek.
2: Şehrin içinde güvenliği sağlamalıyız.
3: Peygamberimiz Sa'd bin Ubade ile Sa'd bin Muaz'ı çağırdı. Şimdi onlarla görüşüyor.
2: Biri Evs'in, diğeri Hazreç'in lideri. Kurayz oğullarıyla müttefiklerdi. Uzlaşma mı sağlamak istiyor acaba?
3: Sanırım.
2: Bu adımı atma cesaretini gösterdiler. Geri döneceklerini sanmıyorum.
3: İnşallah anlaşma sağlanır. Çoluk çocuğumuzun güvenliğini nasıl sağlayacağız?
2: Resulullah'ın dediği gibi vekilimiz Allah'tır. O bize yeter.
3: Saat çadırdan çıkıyor. Saat, neye karar verdiniz?
7: Kurayza oğullarına aramızdaki anlaşmayı hatırlatmak için gidiyoruz Ebu Bekir.
8: Biliyorsun, Müslüman olmadan evvel onlarla müttefiktik. Bugüne kadar bir sorun yaşamamıştık. Anlaşmaya yanaşacaklarını umuyorum.
3: İnşallah umduğun gibi olur. Allah kolaylık versin.
7: Peygamberimiz kesinlik kazanana kadar bu durumun Müslümanlar arasında yayılmamasını istedi.
3: Birkaç kişi dışında bilen yok, merak etme. Biz de kimseye bahsetmeyeceğiz.
2: Allah yardımcımız olsun.
8: Sağ ol Ömer.
9: Bismillah. Hadi de!

0: Sa'd bin Muaz'la Sa'd bin Ubade sizi görmek istiyor.
1: Aldığımız karar yayıldı tabii. Gelsinler.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Ey Kâb, kulağımıza erişen sözlerin doğruluğundan emin olmak istedik.
1: Neymiş onlar?
2: Aramızdaki dostluk anlaşmasını yırtıp atmışsın.
1: Doğru duymuşsun. Artık aramızda bir anlaşma yok.
3: Anlaşmayı feshetmenin sonuçlarının ne olacağını da biliyorsundur.
1: Aramızdaki barış dönemi bitmiştir. Siz Nadiroğullarını topraklarından çıkarmakla amacınızı belli ettiniz. İlk fırsatta bize de aynısını yapacaksınız. Yeni bir anlaşma istiyorsanız Nadiroğullarının yurtlarına geri dönmesini sağlayın.
3: Nadiroğulları yaptıkları ihanetin bedelini ödediler. Onlar için artık burada yaşama imkanı kalmadı. Siz de sonunuzu kendi ellerinizle hazırlıyorsunuz.
1: Yalancı! Onlar sizin hileleriniz yüzünden göç etmek zorunda kaldılar. Bundan sonra sizinle aramızda hiçbir hukuk kalmamıştır.
2: Sen nasıl olur da sağda yalancı dersin? O Evs'in lideri ve senin büyüğündür.
3: Başına gelecekleri söyleyeyim. Kureyş müşrikleri bozguna uğrayacaklar ve seni Medine'nin ortasında yapayalnız bırakıp gidecekler. O zaman biz senin üzerine yürüyeceğiz. Yurdunuzdan bizim hükümlerimize boyun eğerek çıkacaksınız. Teslim olacaksınız. Nadiroğulları sizden daha kuvvetli olduğu halde Allah'ın onlara neler yaptığını gözlerinle gördün. Bundan önce de Kaynık oğulları hükmümüze boyun eğerek teslim olmuşlardı. Sıra sizde.
1: Sen beni üzerime yürümekle mi korkutuyorsun? Bu az günü siz Evslilerle Hazreçlilerin arasına girmiş olmasaydık şimdi esameniz okunmazdı. Sana da gökten haber aldığını söyleyen adamına da lanet olsun.
2: Ağzından çıkanı kulağın duysun.
4: Ne oldu? Neler oluyor? Durun bir dakika.
3: Sakin ol Sa'd. Buraya bunun için gelmedik. Onlar bizim sözümüzün eri olduğumuzu bilirler. Bundan sonra konuşulacak söz kalmadı. Açıkça bize savaş ilan ettiklerini

0: söylediler. Kendi kanunlarında ihanetin bedeli çok ağırdır. Dilleriyle inkar etseler de bizim aramızda bir peygamber olduğunu biliyorlar. Biz üzerimize düşeni yaptık ve onları uyardık. Yaptıklarının sonuçlarına katlanacaklar.
1: Doğru. Ok yaydan çıktı artık. Dönüp Resulullah'a durumu anlatalım.
2: Kureyş ordusu Medine'yi çepeçevre sardığında hiç ummadığı bir manzarayla karşılaştı. Şehre girişi engelleyen büyük hendek, Arapların daha önce görmediği bir savunma taktiğiydi. Ordunun kumandanlarından Halid bin Velid ile İkrime bin Ebu Cehil hendeyi incelemeye başladılar.
3: Bu hilekarlık!
4: Bu şey de nedir? Daha önce hiç görmedim.
3: Arapların bildiği bir şey değil. Aralarında yabancı biri var.
4: Farslıların böyle hendeklerle güvenliklerini sağladıklarını duymuştum.
3: Öyle olmalı. Korkaklar, karşımızda duramayacaklarını biliyorlar.
4: Bu çukuru ne zaman kazmışlar?
3: Biz yola çıkmadan haber almış olmalılar.
4: Muhammed'in casusları iyi çalışıyor demek ki.
3: Hendeyi boydan boya kontrol ettim. Çok kısa bir kısmı diğer yerlere göre daha dar.
4: Orası da yakından takip ediliyor.
3: Atlarımız daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Şiddetli tepki göstereceklerdir.
4: Atlatmayı denemeliyiz.
3: Deneyelim. Ama başarılı olacağımızı sanmıyorum.
4: Ben de sanmıyorum. Sadece şu uçta bir yer var. Okçular savunmayı kırarsa biz hendeyi aşıp oradan ilerleyebiliriz.
3: Gel bir daha kontrol edelim. Zayıf noktalarını öğrenmemiz lazım.
4: Hadi bakalım.

0: Yahudilerin ihanet haberi öğrenildiğinde münafıklar ortamı kızıştırmak için imkan bulmuş oldular. Çeşitli mazeretlerle savaş meydanını terk etmek ve evlerine dönmek için izin istiyorlar, yaşanılacak büyük bir yenilgiden bahsederek müminleri zaafa düşürmeye çalışıyorlardı.
1: Sa'd, biraz gelir misin? Seninle bir şey konuşmak istiyorum.
2: Hayırdır Zübeyir? Ne oldu?
1: Münafıklardan ileri geri konuşanlar çoğaldı. Bazıları da evlerimiz korumasız, çoluk çocuğumuzun canı tehlikede diyerek Resulullah'tan izin istiyor.
2: O kendisinden bir şey istendiğinde hayır demez. Bunu bildikleri için sıvışmanın yolunu arıyorlar. Kimler böyle yapıyor sen biliyor musun?
1: Harise oğullarından birkaç kişiyi izin isterken gördüm.
2: Ne zaman başımız sıkışsa ortalıktan kaybolurlar. Buna engel olabilirim.
1: Senin onlar üzerindeki etkini bildiğim için sana söyledim.
2: Tamam. Ben hem peygamberimizle hem de onlarla görüşürüm. Esselamu aleyküm Ebu Bekir.
3: Ve aleyküm selam Saad.
2: Resulullah içeride mi?
3: Evet, geldiğini haber veriyor. Seni bekliyor, buyur içeri.
2: Ya Resulallah. Bazı adamların evlerini bahane ederek senden izin istediklerini duydum. Onların karakteri böyledir. Ne zaman birlik içinde olmamız gerekse böyle yaparlar. Biz yıllardır bir aradayız. Lütfen onlara izin verme. Bazılarına izin verirsen diğerleri de aynısını yapacaktır. Müsaade edersen ben onlarla konuşur ve onları yaptıklarından vazgeçiririm.
0: Peygamberimiz Sa'd'ın önerisini kabul etti. Ve Sa'd onları ikna etti.
4: Şu işe bak. Resulullah Müslümanlara zenginlik vaat ediyor. Gelecekte malik olacakları büyük toprak parçalarıyla ilgili müjdeler veriyor. Ama düştüğümüz hale bak. Bir hendeğin dibinde ölmeyi bekliyoruz. Karşımızda binlerce kişilik bir ordu, ardımızda bizi kesmeyi bekleyen Yahudiler.
5: Şşşt! Sessiz ol, duyacaklar.
4: Duyarlarsa duysunlar. Şuradan abdest bozmaya bile çıkamıyoruz.
5: Tamam, sakin ol. Bak, yanımıza yaklaşanlar var.
4: Bu bir aldatmacadan başka bir şey değil.
6: Bir şey mi dedin? Kendi kendine mi konuşuyorsun?
4: Dünya hayatı diyorum. Aldatmacadan başka bir şey değil.
6: Öfkeli görünüyorsun.
0: Yahudilerin girişiminden sonra Medine'de güvenlik önlemleri artırıldı. Müslümanlardan 200 kadar asker şehrin sokaklarında sürekli gezerek Yahudilerin baskınına karşı önlem alırken diğer Müslümanlar da hendeğin civarında nöbet tutuyordu. Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde anlatıldığı gibi Müslümanlar müşrik, münafık ve Yahudilerden pek çok gruba karşı tek başlarına mücadele veriyordu.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in cenneti vasıflandırmaları. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, senin yanında kalplerimiz yumuşayıp inceliyor, adeta ahiret ehlinden biri oluyoruz. Senden ayrıldığımızdaysa dünya, kadın ve evlat sevgisi kalplerimizi katılaştırıyor," dedik. Hazreti Peygamber de, "Eğer benim yanımda bulunduğunuz hal üzerinde kalmaya devam edebilseydiniz, melekler sizinle musafaha yapar ve sizi evlerinizde ziyaret ederlerdi. Eğer siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız, Allah sizin yerinize kendilerini affedebileceği günah işleyen birilerini getirirdi," buyurdular. "Ey Allah'ın Resulü, bize cennetten haber verebilir misiniz? Mesela onun binaları nasıldır?" diye sorduğumuzda da şöyle buyurdular. "Cennet binalarının bir kerpici altın, bir kerpici ise gümüş olup aralarına konulan harç da bildiğimiz misktir. Taşları inci ve mercan, toprağı ise zaferandır. Oraya giren kimseler saadete ve nimete kavuşmuş olurlar. Bu kişiler orada ebedi olarak kalır ve ölmezler. Kendileri ve elbiseleri çürümediği gibi gençliği de kaybolmaz. Şu üç sınıf insan vardır ki duaları reddedilmez. Birincisi adil imam, devlet başkanı, yönetici. İkincisi iftar edinceye kadar oruçlu kimseler. Üçüncüsü ise mazlum olanlardır. Mazlumun bedduası bulutların da üzerine çıkar ve ona göklerin kapıları açılır. Allah Teala da, "İzzetimle yemin ederim ki şu anda olmasa bile bir zaman gelecek ki sana mutlaka yardımcı olacağım," buyurur. Hazreti Fatıma'nın dünyayı istemek üzere gittiği Hazreti Peygamber'in yanından ahireti alarak dönmesi. Bir ara büyük bir mali sıkıntıya düşen Hazreti Ali, hanımı Hazreti Fatıma'ya, "Hazreti Peygamber'e gidip bir şeyler istesen nasıl olur?" dedi. O da kalkıp Hazreti Peygamber'in evine gitti ve kapıyı çaldı. O sırada Hazreti Peygamber'in yanında cariyesi Ümmü Eymen vardı. Kapının çalındığını duyan Hazreti Peygamber Ümmü Eymen'e, "Bu vuruş kızım Fatıma'nın vuruşuna benziyor. Acaba bir şey mi oldu? Çünkü bu saatte gelmek onun adeti değildir," dedi. Fatıma içeri girdiğinde, "Ey Allah'ın Resulü, meleklerin yiyeceği tehlil, tesbih ve tahmiddir. Peki biz insanların yiyeceği nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in aile efradı 30 günden beri yemek pişirmek için ateş yakmamışlardır. Ancak bize bazı keçiler getirilmişti. Eğer istersen onların 5 tanesinin sana verilmesini emredeyim. İstersen de sana Cebrail'in bana öğretmiş olduğu 5 kelimeyi öğreteyim," buyurdular. Hazreti Fatıma, "Hayır, keçileri istemiyorum. Bana o 5 kelimeyi öğret," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Ey evvellerin evveli, ey ahirlerin ahiri, ey sarsılmaz kuvvet sahibi, ey miskinlerin merhamet edicisi ve ey merhametlilerin en merhametlisi de," buyurdular. Bundan sonra Hazreti Fatıma oradan ayrılarak evine döndü. Hazreti Ali, "Ne yaptın?" diye sordu. Hazreti Fatıma, "Buradan dünyayı istemek üzere gitmiştim. Ancak sana ahireti getirdim," cevabını verdi. Hazreti Ali de, "Senin bugünün yaşadığın en hayırlı gündür," dedi. Ebu Musa el-Eş'ari'nin insanların ahireti unutmalarının sebeplerini söylemesi. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. "Ebu Musa ile birlikte bir yolculuk yaptım. Bir yerde konakladığımızda birçok insanın bir adamın etrafında toplanmış olduğunu gördük. Adam fasih bir lisanla bir şeyler anlatıyordu. Bunları gören Ebu Musa bana dönerek, "Ey Enes, gel de Rabbimizi zikredelim. Bu insanlara ne oluyor böyle? Dünyaları için bu kadar dil döküyorlar. Peki söyle bakalım, bunlara ahireti unutturan şey ne olabilir?" dedi. "Şehvet ve şeytan onları bu hale getirmiştir." dediğimde de şunları söyledi. "Hayır, yanılıyorsun. Allah'a yemin ederim ki onlar dünyayı ellerinin altında bulmuşlardır. Ahiretse ertelenmiş ve kendilerinden gizlenmiştir. Eğer ahireti de dünyaları gibi görmüş olsalardı, yoldan çıkmaz ve dünyaya asla meyletmezlerdi."
3: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Hazreti Peygamber'in ümmetinin cennet halkının yarısını oluşturmasını umması. Sefer halinde bulunduğu bir sırada Hazreti Peygamber'e, "Ey insanlar, Rabbinizin azabından korkun. Çünkü kıyamet gününün sarsıntısı büyük bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli kadın tüm şefkatine rağmen kıyametin dehşetinden emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. Korkularından insanları sarhoş gibi görürsün. Oysa onlar aslında sarhoş değillerdir. Lakin Allah'ın azabı şiddetlidir." mealindeki ayetler indi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber beraberinde bulunan sahabilere dönerek, "Bugünün hangi gün olduğunu biliyor musunuz?" diye sordular. Onlar da, "Allah Teala biliyor ve Resulüne de daha iyisini bildirmiştir." dediler. O zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. "Bugün Allah Teala'nın Adem'e, "Ey Adem, ateş grubunu gönder." buyurduğu, o, "Ey Rabbim, ateş grubunun ne olduğunu bilmiyorum." dediğinde de, bin insandan 999'unu ateşe, birisini ise cennete gönder dediği gündür. Bunu işiten sahabiler ağlamaya başladılar. Hazreti Peygamber, "Amellerde en doğruyu elde etmeye çalışınız ve adaletten ayrılmayınız. Çünkü hiçbir peygamber yoktur ki onun önünde ümmetinin içine düşeceği bir cahiliye dönemi olmasın. İşte bu bin insanın 999'u bu dönemlerden alınır. Tamamlanamadığı takdirde bu sayı münafıklarla tamamlanır. Diğer ümmetlere göre siz hayvanların ön ayağında ya da devenin böğründe bulunan nişan gibisiniz. Sizin cennet ehlinin dörtte birini oluşturmanızı umarım." buyurdular. Bu sözler üzerine sahabiler tekbir getirdiler. Bu kez Hazreti Peygamber, "Sizin cennet halkının üçte birisini oluşturmanızı umarım." dediler. Ashabın yine tekbir getirmesi üzerine de, "Sizin cennetliklerin yarısını oluşturmanızı umarım." buyurdular. Sahabiler bir kez daha tekbir getirdiler. Hadisin ravisi olan İmran bin Husayn, "Hazreti Peygamber, sizin cennet halkının üçte ikisini oluşturmanızı umarım" deyip demediğini bilmiyorum der. Zübeyr'in radıyallahu an Hazreti Peygamber'e ahiret ahvalinden sorması ve Hazreti Peygamber'in de ona cevap vermesi. Sonra kıyamet gününde hepiniz Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız. Ayeti kerimesi nazil olduğunda Zübeyr radıyallahu an Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, ahirette de dünyada olduğu gibi birbirimizle mücadele mi edeceğiz?" diye sordu. Hazreti Peygamber'in, "Evet" buyurması üzerine de, "O halde kıyamet günü bizim için çok şiddetli ve çok korkunç olacaktır." dedi.

Sonra o gün size verilen nimetten elbette sorulacaksınız. Mealindeki ayet-i kerime indiğinde Zübeyr radıyallahu an Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, bizler hangi nimetten sorulacağız? Bizim nimetimiz suyla hurmadan ibarettir." dedi. "Ey Resulüm, muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra kıyamet gününde hepiniz Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız." Mealindeki ayetler nazil olduğunda Zübeyr radıyallahu an Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, dünyadaki düşmanlıklar, hesaplaşmalar ahirette bir kere daha mı tekrarlanacak?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet, her hak sahibi hakkına kavuşuncaya kadar bu böyle devam edecektir." buyurunca da "Allah'a yemin ederim ki o gün durumumuz çok korkunç olacaktır." dedi. Abdullah bin Revaha'nın cehennem hakkındaki bir ayeti hatırladığında ağlaması. Abdullah bin Revaha bir gün başını hanımının dizlerine koyarak ağlamaya başladı. Onun ağladığını gören hanımı da ağladı. Abdullah bin Revaha ona niçin ağladığını sordu. Hanımı da "Senin ağladığını gördüm. Bunun için ağladım." cevabını verdi. Bunun üzerine Abdullah şunları söyledi: "Ben Allah Teala'nın içinizden cehenneme uğramayacak kimse yoktur" mealindeki Meryem suresi 71. ayetini hatırladım ve bu yüzden de acaba oraya uğradıktan sonra kurtulabilecek miyim diye düşünerek ağladım. Übade'nin ölüm döşeğindeyken aile efradından ve konu komşusundan kendisinden kısas almalarını istemesi. Übade bin Samit vefatı esnasında "Kölelerimi, hizmetçi ve komşularımla benimle ihtilafı olan kimseleri yanıma çağırınız" dedi. İstediği kişiler geldiğinde onlara şunları söyledi: "Zannediyorum bugün benim dünyamın son, ahiretiminse ilk gecesi olacaktır. Sizden herhangi birinize elimle ya da dilimle bir kötülüğüm dokunmuş olabilir. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bunlar kısas olunacaktır. Bu yüzden de sizden herhangi birinizin bende böyle bir hakkı varsa canım tenimden çıkmadan önce kısasını alsın." Bunun üzerine gelenler, "Sen bizim babamız ve bizleri eğitip terbiye eden öğreticimizdin" dediler. Gerçekten de Übade bir hizmetçisine ya da kölesine dahi kötü bir söz söylememişti. Buna rağmen, "Peki benden böyle bir şey sadır olmuşsa beni affettiniz mi?" diye sordu. "Evet" dediler. O zaman "Ey Allah'ım, sen şahit ol" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Madem ki böyle bir şey yok, o halde vasiyetime kulak veriniz. Hepinizden ölümüme ağlamamanızı istiyorum. Son nefesimi verdiğimde sizler kalkıp abdest alınız ve sonra da namazgahlarınıza çekilerek namaz kılınız. Bundan sonra da hem kendiniz hem de benim için af talebinde bulununuz. Çünkü Allah Teala Kur'an'ında Allah'tan sabır göstermek ve namaz kılmakla yardım isteyin" buyurmaktadır. "Beni mezarıma süratle götürünüz. Cenazemin arkasından ateş getirmeyiniz ve altıma da çiçek falan koymayınız." Hazreti Ömer'in ahirette hesaba çekilmesinden korkması. Hazreti Ömer, Abdurrahman bin Avf'a birini göndererek ondan 4000 dirhem borç istedi. Abdurrahman gelen kişiye, "Halifeye söyle, Beytülmal'den alsın, sonra da iade etsin" dedi. Hazreti Ömer'in gönderdiği bu kişi dönerek Abdurrahman'ın sözlerini ona iletti. Bu sözler Hazreti Ömer'in çok ağrına gitti. Bir gün karşılaştıklarında Abdurrahman'a şunları söyledi: "Demek sen bana istediği borcu Beytülmal'den alsın dedin, öyle mi? Eğer onu iade edemeden ölecek olsaydım, bunu müminlerin emiri almıştı. Bırakın kalsın" diyecektiniz ve ben de bu yüzden ahirette cezaya çarptırılacaktım. Ebu Hureyre ile Muaviye'nin ahiret hakkındaki bir hadisi dinlediklerinde ağlamaları. Allah'ın mal sahipleri, okuyan kimseler ve

0: Allah yolunda öldürülenler hakkındaki hükmünü içeren bir hadis okuyan Ebu Hureyre, feryadu figan ederek yere kapaklandı. O sırada orada bulunan Şefiyül Eshabi isimli şahıs uzun bir süre onun başını dizleri üzerine koymuştur. Muaviye de bu hadisi dinlediği zaman o kadar ağladı ki yanında bulunanlar onun ağlamaktan dolayı öleceğini zannettiler.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

Yolda Allah Resulü Aleyhisselam'a bu sure geliyor. Surenin arka planına baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya görüyor. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقِّ Cenab-ı Hak bize o rüyayı da bu surenin içinde anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gördüğü rüyayı sabah ashab-ı kirama anlatıyor. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyor ashabıyla beraber. Bunu bildiriyor kendilerine. Onlarda da bir heyecan oluşuyor. 6 yıldır Kabe-i Muazzama'ya gidemediler, haçta gidemediler, umrede gidemediler. Haram aylarında müsaade ediyorlardı, hac aylarında müsaade ediyordu Kureyş. Kavga etse bir kabileyle, aralarında husumet olsa da yine onlar Kabe'ye geliyorlardı, tavaf edebiliyorlardı. Bir adam babasının katilini görse hac ayında yine eli kılıcına gitmiyor, babasının katiline dokunmuyordu. Fakat İslam'la oluşan adavet küfürde o kadar ileri dereceye varmıştı ki babalarının katillerini onlar müsaade ediyorlardı, ama Allah Resulü Aleyhisselam'a, ashab-ı kirama, muhacire, ensara, Kabe-i Muazzama'ya gelmelerine, tavaf etmelerine, hac etmelerine, umre ibadetini ifa etmelerine müsaade etmiyorlardı. Bu kadar derin bir adavet vardı. Aslında bu da şunu gösterir, şunu şekillendirir. İnsanlığın iki safı var. Hakkın safı, batılın safı. Cahiliyenin safı, İslam'ın safı. Ya cahiliyededir insanlar ya İslam'dadır. İkinci bir saf düzeni yok. Olmadığını Kabe-i Muazzama, haç aylarında onun etrafındaki o tavaf eden insanlarda görebiliyorsunuz. Babalarının katilleriyle bir araya geliyorlar ama ilahlarını reddeden, kendi amca çocukları olsa, dayı çocukları olsa da Allah Resulü Aleyhisselam'a, ashabına, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a müsaade etmiyorlar oraya gelmelerine. Efendimiz anlatınca sahabe-i kiram nasıl olur ya Resulallah diye sormadılar. Çünkü onlar Efendimiz Aleyhisselam'a bütün mevcudiyetleriyle ittiba ettiler. O söylüyorsa وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُوْحَى Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından yanlış, hatalı bir söz çıkmaz. Mutlaka bunun bir hikmeti vardır. Mutlaka bu tahakkuk edecektir. Öyle inandılar, öyle teslim oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gatafan gibi, Müzeyne gibi diğer kabilelere de haber saldı. Umre'ye gidiyoruz, siz de gelir misiniz? Onlar gelirse daha büyük bir sayıya umreciler tekabül edecek. Mekkeliler saldıramayacaklar, saldırmaya cesaret edemeyecekler. Bütünüyle Arap Yarımadası'nı karşılarına alamayacaklar. Efendimiz Aleyhisselam sulh olsun, selamet olsun, devlet-i aliyedeki o ifadede de zahir olduğu gibi, eğer istersen sulh ve selamet, hazır ol cenge. Eğer sizin cenk haliniz sürekli varsa, cenk edebilecek, gaza edebilecek bir yüreğiniz, maddi alanda da bir kemiyetiniz varsa, düşmanlar size tecavüz edemezler, saldıramazlar. Caydırıcı bir gücünüz var. Efendimiz Aleyhisselam maddi planda caydırıcı bir güce ulaşmak istiyor. Araplar gelsin, hep beraber Kabe-i Muazzama'ya gidelim. Henüz müşriklerle Müslümanların Kabe-i Muazzama etrafında tavaf etmeleri, harem bölgeye girip girmemeleri birbirinden tefrik edilmedi. Hicretin 8. yılında Mekke-i Mükerreme fethediliyor. 8. yılda Efendimiz Aleyhisselam Attab bin Esid'i hac emiri yapıyor. 9. yılda Hazreti Ebubekir hac emiri, ardından Allah Resulü Aleyhisselam Tevbe suresinin ilk ayetlerini gönderiyor Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizle. Okuyor onları, Hazreti Ali radıyallahu anh bildiriyor, duyuruyor. Artık bundan sonra müşrikler gelemeyecekler. Kabe-i Muazzama'nın etrafında, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de olmayacaklar. Müşriklerle Müslümanlar ayrılıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda haccına geldiğinde müşrikler yoktular. Yasaklanmıştı onların hareme girmeleri. Fakat şimdi Efendimiz onları davet ediyor. Henüz yasaklanma hadisesi olmadı. Müslümanlar da giremiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bile girmesine Kureyş engel oluyor, müsaade etmiyorlar. Gelmediler. Etraftaki kabileler, hatta şöyle bir ifade oluştu, şöyle bir kanaat zahir oldu etrafta kabileler arasında. Dediler ki daha geçen yıl Mekke koalisyon gücü 10 bine ulaşmıştı. 10 bin kişilik bir birlikte Medine'ye yürüdüler.
Medine'de evinin önünde Muhammed Aleyhisselam'la

onlar savaştılar. Şimdi oraya kadar gelen Mekkelilerin üzerine hac mevsiminde kalkacak. Zilkade ayında Efendimiz Aleyhisselam umre diye gidiyor. Silahı yok, üzerinde ihram var. Bu halde Mekke'ye gidiyor. İnsanları ölüme atıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında bu şekilde propaganda yapıyorlar. Olur mu diyorlar. Bu insanlığın intiharıdır. Neden alıyor? Kendisine bu kadar adaveti, bu kadar gayzı, bu kadar öfkesi olan Mekke'ye neden peygamber gidiyor diye etrafta bu ifadelerle ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi de etkilemek istiyorlar. Etkileyip Allah Resulü Aleyhisselam'ın umre ziyaretinden alıkoyacaklar, engel olacaklar. Tabi burada bir imtihan var. وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Her yerde Cenab-ı Hak ayıklar. Bela zamanları, fitne zamanları şöyle bir muhasebe imkanı verir insanlara. Eğer siz burada gücünüzü, kuvvetinizi, takatinizi kaybederseniz yanınızda gördüğünüz insanların aslında gücünüzü kaybedince size düşman olanlarla beraber birlikte hareket ettiklerini, onlarla beraber yürüdüklerini görürsünüz. Tıpkı ashab-ı kiram radıyallahu anh efendilerimizin her maddi alanda zafiyetleri olduğunda münafıklar ordunun içinden ayrılmışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, sahabeye düşmanlıklarını izhar ettiler. Şimdi dediler, fırsatıdır. Peygamberi şimdi çökertebilir miyiz? Orada da böyle bir durum var. Zor şartlar, Mekke'ye gidilecek. İmanı zayıf olanlar çekildiler. Hep böyledir. Devlet-i Aliye tarih sahnesinden çekilirken onun çökmesini, inkırazını bekleyenler katilleriyle ittifak ettiler. Dost görünüyorlardı. Belki en yanda, en yakınında oluyorlardı. En fazla o devletin nimetlerinde onlar istifade etmişlerdi. Karşı tarafa geçerler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona belki gelip mücamele cümleleri kuranlar şimdi Mekke'ye giderken Efendimiz aleyhisselam hakkında insanları ölüme götürüyor, intihara götürüyor diye böyle cümleler sarf ettiğini görürsünüz. Yani buradan da yanınızda, etrafınızda kardeş gördüklerinizin zor zamanlarda asıl o zaman imtihana tabi tutulduklarına şahit olursunuz diye Kur'an-ı Hakim bize halidi bir ders de veriyor. Buradan böyle bir öğüt de çıkarın, onu da telkin ediyor. Arkadaşlık böyle zamanda belli olacak. Ümmet olma böyle bir zamanda belli olacak. Başkalarının bir takım güçleri, kuvveti derühte ettikleri zaman, yani sizin madde planda hiçbir şeyiniz kalmadı, yanınızda olanlar hiçbir şeye malik olamayacaklar, sahibi olamayacaklar, öyle bir zamanda da duruyorlarsa onların sadakati vardı. Herkes dağılıyor ama Ebu Bekir, Ömer, Sa'd bin Ebi Vakkas, onlar uzaktan koşup da Efendimiz'e geliyorlardı Uhud'da. Çünkü bir iman vardı. O imanın merkezinde belki varoluşlarının nedeni, Müslüman oluşlarının nedeni Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu koruyabilmek için koşuyorlardı Ebu Talha, diğerleri radıyallahu anhum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkınca ashabıyla beraber Zülhüleyfe'de ihrama giriyorlar, telbiye getiriyorlar, kurbanlıklar yanlarında, lebbeyk Allahümme lebbeyk. Sahabe-i kiram efendilerimizde korku hali yok. Mekke'ye gidiyorlar. Bir yıl önce büyük bir hesaplaşma olmuştu Hendek'te. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o zamanı anlatırken nusirtu bis sabah buyuruyorlardı. Sahabenin gücü yetmemişti. Allah Teala bir rüzgarla Mekke'nin ordusunu dağıtmıştı. Çadırları söküldü, hayvanları ayrılmak zorunda kaldılar. 25 günlük bir muhasara vardı Medine'de. Peki şimdi o düşmana gidiyorlar. Gayzı, nefreti o kadar ki bir tane Müslüman yeryüzünde bırakmamaya and içmiş bir milletin üzerine gidiyorlar. Mekke haberdar oluyor. Birlikler hazırlanıyor. Halid bin Melit var, başkaları var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sürekli muhabere halinde. Karşı tarafın onların gelişine nasıl tepki vereceklerini ashab-ı kiram radıyallahu anh efendilerimizden gönderdikleriyle, etraftan gelen haberleriyle sürekli değerlendiriyor. Karşı tarafın ordular hazırlığı içinde olduğunu, belli mıntıkalara, belli yerlere çıktığını öğrenince yol değişiyor, yönün değişiyor.

yaşıyor. Gayet meşakkatli bir yürüyüşün ardından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'ye geliyor. Haremin bir cihette sınırı olan Hudeybiye'ye geliyor. Orada konuşlanıyor Efendimiz aleyhisselam. Karşılıklı girişler, gelişler var. Mekkeliler geliyorlar daha çok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ya kendileri geliyor ya araya adamlar koyuyorlar. Adamlar vasıtasıyla Efendimiz aleyhisselama dönmesini, geri gitmesini, umre yapmamasını telkin ediyorlar. Yani Efendimiz aleyhisselam eğer umre yaparsa Allah Resulüne onlar saldırırlarsa sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına bunu Mekke'ye anlatamayacaklar. Nasıl olur da haram ayında Muhammed Aleyhisselam'a ashabına saldırdılar. Hadi düşmansınız, katilsiniz ama katil olmanın da bir kırmızı noktası var. Burada durmanız gerekirdi, bunu yapmamanız gerekirdi diye Cezire-i Arap'tan onlara bir tepkinin, bir muhalefetin oluşacağından endişe ediyorlar. O olumsuz durum yaşanmasın diye Efendimiz Aleyhisselam'a baskı yapıyorlar. Bir zor durumda bırakma, git diyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam ısrar ediyor. Umre yapacak ashabıyla beraber. En son Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elçi gönderiyor. Hazreti Ömer'i göndermek istiyor. Ömer radıyallahu anh, tabi öncesinde gidiş gelişler var yine. Hazreti Ömer diyor ki ya Resulallah, eğer ben gidersem bunlar bana hasım. Ailemden orada kimseler yok. Üzerime gelecekler. Yani Ömer radıyallahu anh Efendimiz kendi adına bir korku yaşamıyor. Eğer beni elçi olarak göndereceksen o halde beni orada himaye edecek kimseler yok. Allah yolunda şehit olurum. Yani o noktada problem yok. Yani neden Hazreti Ömer, Hazreti Osman'ı gönder ya Resulallah diyor. Eğer elçi göndereceksen ben elçilik vazifesini yapamam. Çünkü Ömer oradan sağ olarak geri gelmez ya Resulallah. Ömer'in küfre karşı o adavetini biliyorlar. Buğzunu biliyorlar. Yani Efendimiz Aleyhisselam ona Bedir esirleri alındığı zaman Hazreti Ömer Efendimiz bunlar Allah düşmanı. Hem şehrimiz olmasına bakmayalım ya Resulallah. Temizleyelim bunları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Ömer bu teklifte bulununca ne demişti Allah Resulü Aleyhisselam? İnnemâ ihvânukum bil emsi. Dün onlar kardeşinizdi. Yani aynı yerde duruyordunuz. İdeologyanız, dininiz aynıydı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram öyle bir noktaya geldiler ki Hazreti Ömer radıyallahu anh o akide ve iman safının en önünde duruyor. İman bayrağını en önde taşıyor Ömer radıyallahu anh. Artık benim bunlarla ne alakam olabilir ki ya Resulallah? Rabbime düşmansa, peygambere düşmansa, Allah'ın kitabına düşmansa bunlar, bu katiller. O halde amcamın oğlu olmasının, dayımın oğlu olmasının ne önemi var, ne anlamı var ki ya Resulallah? Kaldıralım bunları, temizleyelim bunları. Eğer bunlar Kabe'nin etrafında bir abluka oluşturdular, Müslümanların oraya girmelerine engel oluyorlarsa o zaman temizleyelim ve açalım Allah yolunu ya Resulallah diyen bir Ömer var radıyallahu anh. Efendimiz onun bu adavetini, mustakim duruşunu Mekke biliyor. Yani giderim, aslında onu söylüyor Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Doğrudan onu söylemiyor ama yani orada bana karşı bir adavet var. O halde nasıl okumamız gerekiyor Hazreti Ömer Efendimizin radıyallahu anh ifadesini? Ben elçi göndereceksen o vazifeyi yapamam. Çünkü Ömer oradan sağ geri gelmez ya Resulallah. Hazreti Osman'ı gönderiyor. Çünkü ailesi büyük, hem oradalar. Hazreti Osman radıyallahu anh gidiyor ama gecikiyor. Geri gelmeyince bir haber geliyor. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz'i şehit ettiler. Halbuki orada bir müddet alıkoyuyorlar. Alıkoydukları zaman içerisinde Osman radıyallahu anh Efendimiz'e ne diyorlar? Osman diyorlar, sen tavaf edebilirsin. Sen tavaf et ama Müslümanlar, Muhammed aleyhisselam o gelemez, o tavaf edemez. Hazreti Osman radıyallahu anh, Allah Resulü tavaf etmeden Osman nasıl tavaf edebilir ki? Efendimiz aleyhissalatü vesselam eğer Allah'a imana sebepse, vesile ise, o halde peygamber aleyhisselam olmadığı yerde ya da burada bir ümmet duruşu var, bir ümmet şuuru var. Hazreti Osman radıyallahu anh, ben onlarla Osman'ım,

Ben onlarla o 1400 kişiyle bir mana ifade ederim. Ben burada yalnız başına tavaf etmem, o 1400 kişinin oluşuna ve orada durduruluşuna ihanet olacaksa, o halde ben böyle bir zamanda Efendimiz orada, sahabe-i kiram orada, o halde ben burada tavaf etmem, edemem der Osman radıyallahu anh Efendimiz. Allah Resulü bu şehadet haberi gelince Hudeybiye, Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Artık ipler koptu. Bundan sonra müzakere safhası olmaz. Bitti bütün ilişkiler, görüşmeler, müzakereler. Efendimiz Aleyhisselam Semure ağacı altında ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizden biat alıyor. 1400 kişi, sadece bir tane münafık, o gelmiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın eli üzerine ellerini koyuyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam'a biat ederken firar etmemeye, kaçmamaya, ayrılmamaya, Allah Resulü Aleyhisselam'ı yalnız bırakmamaya, eğer Mekkeliler Hazreti Osman'ı şehit ettiler, yani bu kadar ileriye gidebildilerse artık buradan geriye dönüş yok. Bir kılıçları var, üzerlerinde ihram var. Kılıç da silah sayılmıyor. Kılıç da sadece kalkanınız, mızrağınız vesaireniz yoksa muharebe edemezsiniz. Uzaktan sizi kaldırırlar ortadan. Fakat sahabe-i kiram, bunlar bir yıl önce gelmişlerdi. 10 bin kişiydiler. Büyük bir güçtüler. Karşılarında zor duruyorduk. Zor anlar yaşamıştık. Fakat şimdi sayımız daha az. Geride çocuklarımız, ailelerimiz, dükkanlarımız var ve üzerimizde ihramlar. Bu halde bunlarla nasıl cihad ederiz diye düşünmüyorlar. Önde Resulullah var. O emrediyorsa bize semi'na ve ata'na, işittik ve itaat ettik ya Resulullah demek düşer. Emrin başım gözüm üzerine ya Resulullah dediler. Ellerini Efendimiz Aleyhisselam eli üzerine koydular. Sonra karşı taraf gelir. Karşı taraf Süheyl bin Amr'ı gönderir. Süheyl bin Amr'ı, Hazreti Osman gelir. Hazreti Osman gelince bu hadisenin tahakkuk etmediği, Osman radıyallahu anh Efendimizin şehit olmadığı anlaşılır. Ama o biatı yapmışlardı. Belki de bu biat Mekke'ye ulaşınca ashab-ı kiram radıyallahu anh efendilerimizin kararlılığını gördüler. Şimdi Müslümanların üzerine neden saldırıyorlar? Vehen var diyor Efendimiz Aleyhisselam. Hubbu dünya ve kerahiyetül mevti. Nedir o? Dünyayı sevmek, ölümden korkma hastalığı. 1,5 milyar insan dünya karşısında 1400 kişinin yaptığını yapamıyor. Neden? Çünkü durduğu yerde durmuyor ki. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın bıraktığı yerde durmayan bir ümmete Allah neden merhamet etsin? Fakat bunları anlattığınız zaman, ifade ettiğinizde, izah ettiğinizde en yanınızda, yakınınızda olana bile bunları anlatmada güçlük yaşayabilirsiniz. Hani şöyle bakın, hadiseye şuradan bakın. Küçük bir çocuğu aldınız, doktora götürdünüz. İğne vuracak ona. Çocuk ağlıyor. Neden ağlıyor? Doktor bana zulmediyor. Babam bana zulmediyor. Babasının ona iğne vurdurmasını, doktorun ona iğne vurdurmasını sıhhati ve selameti adına o çocuk zulüm olarak görüyor. Oradan bakıyor. Babası yavrusuna zulmetmek mi istiyor? Hayır. Neden? İyi olması için. Başka çare yok. O çocuk iyi olması için bunu yapması gerekiyor. Bu iğnenin vurulması gerekiyor. Müslümanlar bugün itibariyle bu hale geldiler. Yani bir enkaz var. Fikir enkazı var. İdeoloji enkazı var. Diyorsun ki kardeşim, İslam'ın safı var, cahiliyenin safı var. Hakkın safı var, batılın safı var. Fakat eğer batıl bir noktada güç bulduysa, batılın dalaletini, batılın Allah Resulüne olan adavetin düşmanlığını en yanınızda olana bile bazen anlatmakta zorlanabilirsiniz. Tıpkı bu hadisede olduğu gibi. Bir çocuk okula geliyor. Öğretmen anlatıyor. Çalışacaksın yavrum diyor. İmtihan. Şuradan şuraya kadar bunları okuyacaksın. Bu kadar malumata, şu kadar soruya cevap vereceksin. Peki zaman zaman belki öğretmen talebeye sesini de yükseltiyordur. Talebe bunu ne olarak görüyordur?
zulüm olarak,

Eğer çalışmaya meramı yoksa hocanın kendine bir baskısı olarak görüyordu. Eğer zihninde niçin çalışması gerektiğini, o sorunun cevabını vermediyse, çözmediyse kendi adına bunu zulüm olarak görecektir. Peki hocanın zaviyesinden baktığınız zaman bir öğretmen, muallim olarak varoluşunun gereği o çocuğa o kitabı, o kadar malumatı okutması gerektiğidir. Onu yapması gerektiğidir. Eğer onu yapmazsa o zaman o insanlığa zulmeden bir adam konumuna düşer. Orada olur. Hadiseye buradan bakmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun konumuna anlattıkları var ama anlamayanlar var. Anlamamak da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ısrar eden var. Anlamayanlar kimler? Ensar anlıyor Efendimiz aleyhisselamı ama doğduğu şehrin insanları anlayamıyorlar. Ne zaman anlıyorlar? Peygamber aleyhisselatu vesselam oraya bir orduyla gelince anlıyorlar. O halde tebliğ ve davetin iki boyutu var. Önce sizi anlayanlarla başlayacaksınız. Önce ensara gireceksiniz. Fakat sizi söz planında anlamamaya devam edenler olacak. İşte onlar sizi ancak hulukun azim olarak gücünüzle, devletinizle, azametinizle gördüğü zaman o zaman anlarlar, o zaman yanınızda, o zaman safınızda dururlar. O halde İslam devletinin iki ayağı olması gerekir. İki ayağı, iki yönü, iki boyutu olmak zorunda. Bir, tebliğ boyutu olacak, davet boyutu olacak. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi Mekke'de onlarla Efendimiz Aleyhisselam savaş pozisyonu almıyor. Safınız, safımız demiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Anlayanları aramak için yollara düşüyor. Taif'e gidiyor, sonra Medine'ye geliyor. Medine'de anlayan bir avuç adam buluyor. Bir avuç adam, bir avuç adam bulduğumuz zaman, bir avuç Ebu Bekir, bir avuç Ömer, bir avuç Ammar, bir avuç Yasir, İslam şehirlerinde bir avuç adamlar olunca Allah'ın inayetiyle hak yeniden batıla galip olacaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabilenin değerini ötekileştirmesi, Arap Yarımadası'nda olduğu gibi dünyada başka bir yerde yoktu. Bir kabilenin değerine hasım baktığı gibi dünyada başka bir yerde bir topluluk değerine hasım bakmıyordu. Ama oradan Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyanın en güçlü, en sağlam, en esaslı ümmet yapısını nasıl çıkardıysa eğer alim İslam'ın şehirlerinde birer avuç Ebu Bekir, bir elin parmakları kadar Ömer, Ammar, Yasir olursa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ırkçılığın içerisinde yeniden o en büyük ümmet yapısı yeniden zahir olacaktır. Vardır ama yürüyecektir. Yani o büyük yürüyüşü başlatabilme, tarihi yeniden başlatabilme, o suyun akışını, mecrasını değiştirebilme. Dün Efendimiz onu nasıl yaptıysa sallallahu aleyhi ve sellem eğer ümmeti, ümmetin içindeki Ömerler, Ebubekirler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a onlar gibi inanabilirlerse, yani cahiliyeden gelen küfür yobazlarına Bedir'de Ömer'in baktığı gibi bakabilirlerse, o bir avuç insan, insanlığın yeniden beklediği o büyük inkılabı başlatacak. Tarihin akışı yeniden olacak Allah'ın izniyle. Tarih yürüyüşü yeniden başlayacak. Peki başladığı zaman ne olacak? Ebu Cehil enkaz olacak. Ebu Leheb enkaz olacak. Yok, bunun başka çıkışı yok azizim. Yani siz bugün Müslümanların şu haline bakarak umutsuz olmayın. Ebu Bekir gelecek, Ömer gelecek, Ammarlar, Yasirler. Allah bu ümmetin içinden yeniden onları gönderecek. Çünkü o nurun tamamlayacak. O kitabını, o kelamını koruyacak. Dolayısıyla biraz İslam, biraz sosyalizma, biraz İslam, biraz komünizma, biraz İslam, biraz ırkçılık diyenler mutlaka dökülecekler. Ya hakkın safı, ya batılın safı. Ya İslam'ın safı, ya cahiliyenin safı. Allah Resulü Aleyhisselam, ya atalarınızın safında duracaksınız, ya benim safıma geleceksiniz. Kesin çizgiler var. Babasının memleketine Allah Resulü Aleyhisselam Ensar'la gidiyor. İçinde şu kadar da muhacir var. Onlarla gidiyor. Onlarda bir mukavemet hali yok. Bilakis neden?

Umre o yıl yapmayıp geri döndü diye Hazreti Ömer radıyallahu anh önce Ebu Bekir'e gidiyor. Allah'ın Resulü değil mi? Sonra bunlar müşrik değil mi? Bu din hak din değil mi diye soran kim? Ömer radıyallahu anh Efendimiz. Allah Resulü aleyhisselama gelip bu din hak din değil mi? Sen Allah'ın Resulü değil misin? Bunlar müşrik değil mi? Davamız hak değil mi? O halde neden geriye dönüyoruz? Yani Ömer diyor ki radıyallahu anh, madem ki bu adamlar Allah yolunu kapatırlar, o halde onların içinde amcamın oğlu, dayımın oğlu olsa da gidelim ya Resulallah. Mekke'ye gidelim. Üzerimde ihram ve belimde bir kılıçla beraber gidelim. Yani Hazreti Ömer'in, sahabe-i kiram efendilerimizin bu hali ne diyor? Artık bundan sonra bizim dünyaya bakışımızda tek bir zaviye var. Hakkın zaviyesi. Buradan bakarız. Burada olan bizim safımızda duranlar, karşımızda olanlar kafirler. Kafirler var, Müslümanlar var. Bundan sonra Araplar, Türkler, Kürtler, Araplar, bu şekilde bir tasnif yok. Elbette insanlar ırkları itibariyle Arap olacak, Kürt olacak, Türk olacak. Ama bundan sonra yeryüzünde biz varsak, İslam varsa, Müslümanlar varsa, Türkler, Araplar, Kürtler diye bir yapılanma olmayacak. Müslümanlar olacak ve kafirler olacak. Müslümanların içerisinde farklı ırka ait insanlar olacak. Biz bir Müslüman olarak Allah'ın inayetiyle şurada duracağız. Efendimiz Aleyhisselam ve ashabın durduğu yerde. Karşımızda bir dünya olsa ve bu 1,5 milyarlık alem-i İslam içerisinde, hani Osmanlı'nın dünya siyaset sahnesinden çekilme süreci, İngilizlerin dünyayı zehirlediği o süreç, öyle bir adavet oluşmuştu ki Osmanlı'ya karşı, öyle bir nefret vardı. Fransız, İngiliz, İtalyan ordusu nereye çıkarma yapsa oradaki Müslümanlar elleri çatlayıncaya kadar gavur askerlerini alkışlıyorlardı. Peki bugün gelinen nokta itibariyle Müslümanlar neredeler? Kudüs'te denize koşmuşlardı İngiliz donanması Filistin'e çıkarma yaparken. Öyle alkışlamışlardı. Osmanlı gidecek, hürriyet gelecekti, özgürlük gelecekti. Peki gelen ne oldu ki bugün? O gün öyle bir adavet vardı ve o adavet farklı bir ırkçılık anlayışını tetikledi. Ama Müslümanlar sayıları az olsa da onlar duruşlarıyla bu topraklardaki bir avuç alim, meşayih, mütefekkir, onlar dediler ki bütün dünya bize düşman olsa da, bütün dünya, bütün Müslümanlar ırkçılığa mahkum olsalar bile, yok böyle bir şey ama çoğunluk itibariyle böyle bir hakimiyet oluşsa, yani karşımızdakiler ırk üzerinden bize adavet duymuş olsalar bile biz yine ümmetin safında kalacağız. Biz yine dünyayı Müslümanlar ve kafirler olarak o şekilde iki ayrı safta göreceğiz. Yani şimdi şöyle bir pozisyon Müslüman alamaz. Birisi kalksa, bir sosyalistle beraber olsa, bir ateistle beraber olsa, bir kafirle beraber olsa, onunla beraber hareket etse, karşıda bir Müslüman kalkıp da evet o bir Müslüman olarak kafirle, ateistle, dinsizle beraber oluyor diye o da kendi ırkından olan kafirlerin safında yer alabilir mi? Dinsiz ve imansız Allah ve Resul düşmanlarının yanında yer alabilir mi? Eğer alırsa onun iman ve İslam'la alakası kalmaz. Dolayısıyla biz pozisyonlarımızı, duruşlarımızı savrulan insanlara göre değil, kardeşlerimize göre, Müslümanlara göre biz biliyoruz ki her ırka ait yapının içerisinde senin gibi inananlar var, senin gibi düşünenler var. Arap'ın içinde, Kürd'ün içinde, Türk'ün içinde her tarafın kafirleri var. Türk'ün kafiri, Arap'ın kafiri, Kürd'ün kafiri, dinsizi var. O halde senin durduğun yer Müslümanların safı. Müslümanlarla beraber onun rengine, ırkına bakmadan, soyuna bakmadan kardeşin onlar. Kardeşlerinle beraber yürümek. Aslında Hudeybiye'ye giden süreç 1400 kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yapılanması dökülsün diyor. İslam'a kenardan köşeden maddesiyle, ganimetiyle, devletinin gücüyle bağlananlar, onlar dökülsünler, onlar ayrılsınlar.
benimle beraber

beraber Mekkeli oluşuna, Medineli oluşuna, Ensar oluşuna, Muhacir oluşuna bakmadan bu yapıyı kabul edenler, ümmet yapısı içerisine gelenler, onlar benimle beraber gelsinler. İşte orada bir duruş var 1400 kişinin. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Eğer ya Resûlallah diyorlar, Allah yolunda canlarımızı vermek gerekiyorsa, canlarımızı vererek Allah yolunu açacaksak, işte biz o canları zaten la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek Allah yoluna vermiştik, adamıştık. Bundan sonra bu bedenler üzerinde tasarruf yetkimiz yok. Eğer tasarruf yetkimiz olsaydı ölümün mahşerine ihramlarımızı giyip 1400 kişiyle buraya gelmezdik ya Resulallah. Buraya gelişimiz bir duruşun, bir teslimiyetin işareti, nişanesi değil mi ya Resulallah? O semur ağacı, o ağacın altı insanlığa, aleme dünyanın en esaslı neslini gösteriyor. Ashab-ı kiramı orayı tanıtıyor. Bir anlamda orası insanlığın şeref sahnesi gibi. Oraya çıkanlar yeryüzün en onurlu insanları. En onurlu mücadelede Allah Resulü Aleyhisselam'a biat edenler, sadakat gösterenler, her şeylerini ortaya koyan sahabe radıyallahu anh efendilerimiz. İşte o onurlu duruş Mekke'yi geri adım atmak zorunda bırakıyor. Süheyl bin Amr geliyor, Efendimiz Aleyhisselam'la görüşmek üzere geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müzakere başlıyor. Yazıyorlar, Bismillahirrahmanirrahim. Olmaz diyor. Biz besmele bu şekilde bilmiyoruz, kabul etmeyiz. Değişin diyorlar. Değişiyorlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e yaz diyor. Bu Allah'ın Resulü ile Mekkeliler arasında olan bir musalahadır. Hazreti Ali'ye Efendimiz aleyhisselam bunu emredince yine Süheyl itiraz ediyor. Olmaz diyor. Yani Resulullah ifadesini yazarsan, eğer biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul edersek bu savaşın, bu kadar savaşın bir anlamı kalmaz. Bunda çıkar. Muhammed bin Abdillah babanın adıyla seni oraya asınlar diyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh silmemek için ısrar ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi Hazreti Ali'yi gösterince, Allah Resulü ümmiydi bilmiyordu, kendisi orayı çizdiriyor. Orada bir ketebe fiili var, Allah Resulü yazdı diye. Hayır, Efendimiz yazmadı. Burada mecaz var. Allah Resulü emrediyor, Hazreti Ali yazınca Allah Resulü emrettiğinden dolayı Allah Resulü aleyhisselama isnat ediliyor. Tıpkı Fatih Camii Sultan Fatih yaptığı gibi. Aslında Fatih yapmıyor, emir veren Fatih olduğundan ona isnat ediliyor. Orada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme isnat ediliyor. Yani emir verdiğinden dolayı yazma emrini. Anlaşmada çok ağır maddeler var. Mekke'den birisi Müslüman olup Medine'ye gidince Efendimiz aleyhisselam onu kabul etmeyecek. Fakat Medine'den birisi ayrılıp Mekke'ye giderse onlar kabul edecekler. Yani sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz bu tür anlaşmaları kabul etmekte zorlanıyorlar. Hazreti Ömer ve diğerleri. Yani olur mu? Bu kadar orantısız bir anlaşma olur mu? O yıl dönecekler, umre yapmayacaklar. Sonraki yıl gelecekler. 3 günde umreyi yapacaklar. Mekkeliler şehri boşaltacaklar. Şehirdekiler Efendimiz Aleyhisselam'la görüşmesinler diye. Belki görüşüp de Müslüman olur diye şehri boşaltıyorlar, dağlara çıkıyorlar. Anlaşma bu şekilde imzalanacak, konuşuluyor, müzakere ediliyor. O an Ebu Cender geliyor. Süheyl'in oğlu, Süheyl bin Amr'ın oğlu. Zincirler elinde, ayağında, kırmış o halde gelmiş. Efendimiz aleyhissalatu vesselama beni kabul et ya Resulallah diyor. Efendimiz aleyhisselam, Süheyl onun babası, Mekke heyetinin başı, başında olan adam, olmaz diyor, oğlum bana verin. Süheyl'in oğlu Ebu Cender, ey Müslümanlar, beni bu halde teslim edecek misiniz Mekke müşriklerine diyor. Fakat o an öyle bir ortam oluyor, bir sahabi onu babasına, kafir ailesine teslim ediyorlar. Böyle zor bir anlaşma metni imzalayacaklar. Sahabe-i kiram efendilerimizin radıyallahu anhum ruhlarında bir infilak hali var. Ama Allah Resulü aleyhisselam, talimat ondan imzalanacak. Ebu Cendel
geri verilecek. Veriyor. Hazreti Ömer Efendimiz o an diyor ki, müsaade et ya Resulallah, şunun dişlerini dökeyim. Ebu Cendel'in babası Süheyl bin Amr'ın. Allah Resulü Hazreti Ömer Efendimiz'e, Ömer diyor, öyle bir gün gelecek, Süheyl'in yerinde olmak isteyeceksin. İrtihad hareketleri var. Allah Resulü Aleyhisselam Rabbine irtihal etti. Mekke'de de var. Mekke'de atın üzerine birisi biner, Kabe'nin avlusuna gelir. Ebu Cendel'in babası Süheyl bin Amr'dır. Ey Mekkeliler der, en son siz iman ettiniz, en ilk siz mi Muhammed Aleyhisselam'ın dinine ihanet edeceksiniz? Şu güneş doğup battığı müddetçe yemin olsun ki ben bu dinin içinde kalmaya devam edeceğim der Süheyl bin Amr. Mekke'deki o irtidat hareketini önleyen isim Süheyl bin Amr. İslam bir adam nereden alır, nereye götürür, ne kadar yükseltir, hangi vazifeleri ona verir. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadise-i külli planına bakışı. Hatip bin Ebi Belta'da da öyle değil miydi? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz "Dani adrib unuka hazel münafık" demişti. "Dani adrib unuka hazel münafık." Bırak beni ya Resulallah, bu münafığın boynunu vurayım dediğinde Efendimiz hayır buyurmuşlardı. O Bedir ashabından. Evet, burada bir ihaneti var, burada bir yanlışı var. Ama şu kadar amali salihası var bunun. Allah Resulü genel planına bakıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz sadece o hadise zaviyesinden bakıyor ve vurulması gereken bir baş görüyor karşıda. Şimdi Hudeybiye'de yine Resulullah Aleyhisselam'ın ufku var. O ufuktan bakın diyor. Zor bir metin imzalanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geri dönecek. Ashab-ı kiram radıyallahu anh efendilerimize, kurbanlar yanlarındaydı, hediye kurbanları Hudeybiye, hemen bu tarafı harem sınırı. Orada kurbanlar kesilecek, tıraş olacaklar. Efendimiz emrediyor. Ashab-ı kiram radıyallahu anh efendilerimiz o kadar Kabe-i Muazzama'yı görmeye muştak ki onlar, o kadar Allah Resulü Aleyhisselam'a teslim oldular ki, öleceksek Allah Resulü Aleyhisselam etrafında Allah bedenimizden ruhlarımızı alsın diye onu bekliyorlar. Geri dönmek istemiyorlar. Yani onları öldürmeye her şeyden daha haris olan bir milletin işine gidecekler. Ama neden dönüyorlar diye o kadar mahzunlar ki Efendimiz Aleyhisselam ilk defa oluyor, talimat veriyor ama sahabe yerinden kalkmıyorlar, kurbanlarını kesmeye gitmiyorlar. Sonra içeriye giriyor Ummu Seleme radıyallahu anha. Hani İslam kadını nereden görür, nasıl görür? Şöyle bir mevzu, bir rivayet var. Şaviruhunne halifuhunne. Onlarla istişare yapın fakat muhalefet edin. Söylediklerinin tersini yapın. Muteber bir alimin eserinde, alim muteber olduğundan dolayı ismini burada tahsih etmeyelim. Çatıda duruyormuş adam. Bu rivayeti şöyle bir hikayede naklediyor. Çatıda dururken hanımına sormuş, ne yapayım diye. Buradan atlasam bir şey olur mu? Atlama demiş hanım. Atlarsan kırılır ayağın vesairen. O bu rivayet aklına geliyor. Atlıyor oradan. Atlayınca ayakları kırılıyor tabii. Alçağı alıyorlar. Yezid'in ordusuna adamları asker topluyor. Eve geliyorlar. Bakıyorlar ki alçıda eli ayağı bir adam var. Bundan asker olmaz diyorlar. Gidiyor. O zaman anlıyor hadi o rivayetin bereketini, mana ve mefhumunu. İstişare edin, tersini yapın. Gerçekte bu uydurmadır. Aslı yok, esası yok. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çadıra giriyor. Kiminle istişare ediyor? Hali kime anlatıyor? Ummu Seleme radıyallahu anha, annemize anlatıyor. Ummu Seleme radıyallahu anha, sen ya Resulallah tıraş ol, ihramdan çık, kurbanı kes. O zaman onlar da size ittiba ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Seleme radıyallahu anha annemizin ona ifade buyurduğunu aynısıyla yapıyor. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hemen kalkıyorlar, koşuyorlar. Allah Resulü'nün yaptığını yapıyorlar. Tıraş oluyorlar, kurban kesiyorlar ve Medine'ye doğru revan oluyorlar, dönüyorlar. Sonraki yıl gelecekler. Sonraki yıl Umratul Kada'da
olacaklar. Subhane Rabbi.

0: rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Zihin Odası. Zihin Odası programında her bölümde zihnimizin derinliklerine yolculuk yapıyor ve günlük hayatın karmaşasında kaybolan farkındalığı yeniden keşfediyoruz. Zihnimizin karanlık noktalarına ışık tutuyor ve psikolojiye dair yanlış bilinenleri ele alarak bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Gelin birlikte zihnin gizemli odalarını keşfedelim. Psikoloji bilim uzmanı Büşra Ünlü Yaman ve Ömer Faruk Özcan'la Zihin Odası her salı saat 18.10'da Hedef Radyo'da.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Zihin Odası başlıyor.

0: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, bir zihin odası programıyla daha birlikteyiz. Evet, kıymetli psikoloğumuz Büşra Hanım'la birlikte bu programı hazırlıyor, sizlere sunmaya gayret ediyoruz. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Bugün çok çok önemli bir konuyu konuşacağız. Aslında herkesin bildiğini zannettiği ama bilmediği, yeterince anlamı kavranamadığı bir konu depresyon. Öyle ki ülkemizde depresyonu anlatırken insanlar çok kolay gülebiliyorlar. Şarkısını yapanlar bile bu konuyla eğlenebiliyorlar. Depresyonu bugün detaylı bir şekilde konuşacağız. Evet, siz de hocamızı takip etmek isterseniz psikoloğunuz Büşra Instagram

0: bilirsiniz.
1: Evet, depresyon çoğu zaman sadece üzgün olmak gibi düşünülür. Aslında bundan çok daha geniş ve daha derin bir durumdur. Üzüntü insanın yaşadığı doğal ve geçici bir duygudur. Depresyon ise bu duygunun uzun süre devam etmesiyle birlikte kişinin genel yaşam enerjisini, motivasyonunu, düşünce yapısını ve hayata bakışını etkileyen bir süreçtir. Aslında daha derin duygusal, zihinsel ve bedensel bir süreçtir burada. Kişi sadece üzülmez, aynı zamanda hayata karşı o aldığı keyfi, hayata karşı olan ilgisini kaybeder. Hiçbir şeyden tat alamaz hale gelir. Bunu psikolojide aslında hiçbir şeyden tat alamama durumunu anhedoni denir. Bu sadece yani zevk alamama halidir. Depresyonda olan biri için sanki dünya rengini kaybeder. Yani sabah uyanmak anlamsız gelir, gelecek boş görünür, hatta bazen zaman bile ağır akar. Bu nedenle mesele sadece bir duygu değil, aslında hayatla kurulan o bağın zayıflamasıdır diyebiliriz. Bu durum kişinin duygularını, düşüncelerini, davranışlarını da etkiler. Mesela kişi kendine, dünyaya ve geleceğe daha olumsuz bakmaya başlar. Mesela ben yetersizim, işte hiçbir şey düzelmeyecek, bu hayatın anlamı yok gibi birçok düşünceye kapılır. O yüzden depresyon sadece bir üzüntü değil de insanın tüm algı dünyasını etkileyen bir durumdur diyebiliriz.
0: Hatta depresyon hocam geçmişte yaptığı iyi şeylerin dahi üstünü kapatmasını, hatta atmasını bile sağlayabiliyor.
1: Evet, aynen dediğiniz nokta doğru. Yani insanlar geçmişi bu sefer olumsuz hatırlamaya başlıyor. Yani sanki benim hayatım hep böyle geçti, ben hep böyle mutsuzdum, işte benim hayatımda hiç iyi bir şey olmadı. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız, çünkü insan geçmişi de farklı hatırlayabiliyor. Yani güzel bir anında ya biz bu hayatı iyi yaşadık ya diyebiliyor. Çok şükür ya Allah bize ne nimetler verdi diyebiliyor. Ama kötü bir anında şöyle de düşünebiliyor: ya benim işte ben iyi de iş bulamadım, işte benim evliliğim de iyi geçmedi, işte benim annem babam da bana şunu yaptı diye böyle birçok şeyi düşünebiliyor. İşte benim arkadaşlarım da beni sevmedi falan. İşte şu anda da ben mutlu değildim gibi bir yanlış algıya kapılabiliyor. Bu algı aslında kişinin o anki ruh halinden, belki uzun süredir devam eden ruh halinden, belki hayatında yaşadığı bir takım sıkıntılardan kaynaklı olabiliyor. Mesela biz normalde sevdiği bir aktivite olan arkadaşlarıyla buluşmayı, işte film izlemeyi, dışarı çıkmayı, işte bu tarz şeylerin artık hani cazip gelmediğini görüyoruz depresyonlu kişilerde. Kişi aslında istemiyorum derken çoğu zaman isteyemiyorum halindedir. Yani depresyon sandığımız kadar kolay mücadele edilen bir şey değil. Biz bu yani depresyon sık da görülen bir hal. Ama bu sadece bir duygu değil, birçok şeyin, yani duygunun, düşüncenin, davranışların hep birlikte etkilendiği bütünsel bir durum olduğu için bununla mücadele etmek çok zor olabiliyor. Kronik depresyonlar olabiliyor. Depresyonlu durumlarda işte daha çok hareket etmeyi öneriyoruz. Mesela dışarı çıkıp yürüyüş yapmakla başlamak bile çok önemli bir adım olabiliyor.
0: Hocam hastaların aşırı iştahsızlıkla yemek yiyememesi, depresyonda olan insanın da duygularını gerçekten hep ötelemesi, hatta sorgulaması, dışarı vurumu, geçmişi yargılaması, hiçbir şey maddi manevi iştahsızlığı da diyebilir miyiz?
1: Evet, aslında güzel de bir tabir oluyor. Maddi manevi bir iştahsızlık. Hayata dair bir iştahsızlık aslında bu. Artık yaşam sevinci kalmıyor da diyebiliriz. Tabii klinik bahsettiğimiz depresyonun belli kriterleri var. İşte 6 aydan fazla olması, işte hani belli başlı, işte tabii iştahtır, hareket etmektir, bu tarz şeyler sorgulanıyor. Ama aslında depresyonun klinik dışında da yani söyleyebileceğimiz, hani hayatta var olduğunu düşündüğümüz farklı çeşitleri var. Ve herkes de depresyonu aynı şekilde yaşamıyor. Her depresyon dediğimizde klinik depresyondan bahsetmiyoruz. Ya da her işte üzülmekte de aslında depresyon olduğunu da düşünmüyoruz. Depresyonun olduğunu da düşünmüyoruz kişilerin. Ama insan içerisinde bir o boşluk hissediliyor.
0: Evet. Hocam bir insan iş, aile, sosyal hayat, çevre bunlardan birçok şeye sahip olduğu halde yine de içsel bir boşluk hissedebilir. Bu boşluk neyi ifade eder?
1: Dışarıdan bakıldığında her şey var gibi görünse bile insan iç dünyası bambaşka olabilir. Çünkü mutluluk sadece sahip olduklarımızla değil de biraz da kendimizle kurduğumuz ilişkiyle alakalı. Yani eğer kişi kendini tanımıyorsa, işte duygularını bastırıyorsa, orada bir içsel boşluk olabilir. Çünkü kişi kendiyle olan temas

0: kaybetmiştir. Hani dışarıdan başarılı görünebilir ama içten içe bir şey eksik olabilir. Orada genelde eksiklik anlam, işte bağ ve aidiyet duygusudur. Günümüzde depresyon bu kadar yaygınlaşmasının bir sebebi de modern dünyada bizim o anlam ve aidiyet duygusunu kaybetmiş olmamız, o bağlarımızı kaybetmiş olmamız aslında. Burada içsel boşluk genelde işte kendini tanıyamamak, duygusal bağ kuramamak, hayattan tat alamamakla alakalı oluyor. Yani kişi dışarıdan hatta iyi bile görünse, özellikle işte maskeli depresyon dediğimiz durumlarda da yani içsel bir tatmini olmayabilir. Aslında hayattan bir tatmin almamış olabilir. Başarılı bir kariyer de bunu ya da işte geniş bir sosyal çevreye sahip olmak da bunu aslında yeterli kılmayabilir. Orada işte kişinin daha sağlam, daha dolu bağlara sahip olması, bir yere ait hissetmesi, hayatının anlamını bulmuş olması gerekir. O yüzden bu bağ ve aidiyet sağlanmadan kişi her daim aslında eksik hissedecektir. Bu durum kişinin içsel doyum sağlamadığını gösterir. Yani dışsal sahiplikler, işte bir yeni bir şeye sahip olmak, işte tüketime yönlendirilir zaten insanlar. Hani depresyonda olan insan, yalnız olan insan daha tüketime yönlenir. Aslında modern dünyanın istediği de birazcık bu insan tipidir. Yani daha çok tüketen insan tipi. Ama işte daha büyük bir eve sahip olunca aslında daha mutlu olmayacaksınız, daha konforlu olacaksınız. Daha büyük bir arabaya sahip olunca daha mutlu değil, yine daha konforlu olacaksınız. Ya da insan çünkü mutluluğu hep ileride arıyor, işte sahip olmak da arıyor bir şeylere. Ya da yeni bir eşya aldığınızda o sizi anlık sevindirebilir, evet, o an tatmin edebilir. Ama size kalıcı bir mutluluk sağlamaz, yani geçici bir mutluluk da sağlar. O tüketim size anlık bir tatmin sağlayacaktır ama o içinizdeki boşluğu doldurmak için daha fazla alacaksınız, daha fazla tüketeceksiniz. Ve bunun bir sonu gelmeyecek. Yani bunu biliyoruz. Yani hayattaki o geçici zevklerin sizi içsel anlamda doyurmayacağını zaman aslında gösteriyor. Çünkü hazlar anlıktır. İşte bağımlılık da bunun gibi bir şey. İşte içki, sigara, kumar, televizyon bağımlılığı, oyun bağımlılığı. Aslında bunu kapatan, o içsel boşluğu kapatmak için geliştirilen bir takım aktiviteler oluyor. Ya da işte sürekli bir beklenti içerisinde olmak, işte şunu alırsam mutlu olacağım, işte şu oyunu alırsam, işte şu PlayStation'ı alırsam, şu kanepeyi alırsam mutlu olacağım. O aslında mutluluğu getiren bir şey değil. Bir adım olabilir, bir parçası olabilir, hedefinizin bir parçası olabilir. İşte bir aile kuruyorsunuzdur. Orada yeni işte evleniyorsunuzdur. Bir ev kurarsınız. O hedefinizin bir parçası haline gelir. Ama hani şunu sağlamaz. Yani iyi bir lüks bir koltuk takımı size mutluluk sağlamaz. Ama aile kurarken bunu bir sadece hedefinizin bir parçası haline getirirseniz, o evde mutlu yaşamaya, işte aile kurmaya, düzen kurmaya önem verdiğiniz için bunu yapıyor olursanız, mutluluğun bir parçası da haline gelir. Sadece mutluluğu dış sahipliğe bırakmak, işte ona bağlamak sizi bir noktada tatmin etmeyecektir. Onu yaptıktan sonra, o koltuk takımını aldıktan sonra onun üzerinde işte hayırlı işler yapmak, mutlu bir aile oluşturmak, işte birbirini dinleyen bir çift olmak, işte çocuklarınızla kitap okumak. Hani bunlar, onlarla bağ kurmaya çalışmak, onlar aslında kişiyi mutlu eden noktadır.
1: Modern dünyanın tüketime yönlendirdiğinden bahsettiniz ya hocam. Aslında depresyonda olan insanlardan modern dünyanın çok kolay yönlendireceği insanlar olmuyor mu?
0: Evet, aslında zaten modernitenin istediği kişi de yönlendirebileceği insan tipi oluşturmak. Yani yönlendirilemeyen insan tüketmeyecek, harcamayacak, bu kapitalist sisteme hizmet etmeyecek. Ailesiyle belki daha mutlu, daha bağları kuvvetli bir hayat yaşayacak. O aslında yani yeni dünya düzeninin tabii ki istediği bir model değil. Bunu biliyoruz. Ama hani yalnızlaşan insan daha tüketir. Yalnızlaşan insan işte dışarıda harcama yapmaya daha meyillidir. Dışarıda bağlar kurmaya daha meyillidir. İşte tüketim yapmaya meyillidir. Başka hedeflere yönelmeye meyillidir. Çünkü onu bir anlam ve aidiyet sağlayan bir hedefi yok bu kişinin.

0: işte ben bunun için yapıyorum, şunun için yapıyorum diyebileceği bir şey yoktur. Sadece anlık hazlarının peşinden giden insan tipi oluşur. Bu noktada da artık kişi daha savruk bir yaşamaya başlar. Yani işte mesela şu bile insanı daha kolay etkiler. İnternette bir reklam gördünüz, işte bu sizin ihtiyacınız. Zaten bunu yapmaya meyilliyiz. İşte bunun hep ihtiyacı olduğunu düşünür. İşte bunu almalıyım, bunu yapmalıyım, şunu da yapmalıyım, bunu da almalıyım gibi. Hani bunu alırsam daha mutlu olacağım. İşte bunu denersem daha mutlu olacağım. Bu bahsettiğimiz şey de farklı deneyimlere açık olmak, kendini geliştirmek gibi bir şey değil aslında. Yine söylediğimiz şey denge. Yani bunlar da çok kıymetli. Ama bizim bahsettiğimiz sınırsız bir tüketim. Ve bu tüketimle mutlu olacağının düşünüldüğü bir hayat tarzı. Yine bunları istemekte de aslında bahsettik az önce, hani daha büyük ev, daha büyük araba, bunları istemekte de herhangi bir sakınca yok. Bunlar işte sizin hedefiniz olabilir, ailecek bunun için birikim yapabilirsiniz. Yani hatta ailecek ortak bir hedefinizin olması bile çok güzel. Yani işte bu ev için biz birikim yapıyoruz, işte biz bu ev için aile bütçemizi şu şekilde ayarlıyoruz. Yani aslında ailede birlikteliği de getiren güzel bir şey. Bahsettiğimiz şey o olursa mutlu olacağız, o olmazsa biz hiç mutlu olamayacağız anlayışı. Yoksa dediğimiz gibi aslında aynı eylem, yaptığınız aynı eylem bir kişiyi mutlu ederken, işte başka bir ailenin farklı bir niyetiyle o aileyi çok da mutsuz edebilir.
1: Depresyon hali biraz da elimizdekileri unutturuyor, yeni şeylere yönlendiriyor değil mi hocam? Yani elinde, örnek veriyorum bunu, 30 tane gömleği varken yeni bir gömlekle mutluluk peşine koşuyor. Aslında bu da bunun ne kadar boşlukta olduğunun da bir göstergesi galiba.
0: Evet, aslında belki elinde olanlara da minnet duymamak, işte kıymet bilmemek gibi bir hisle de aslında depresyon olabiliyor. Çünkü hep ya mesela başkasının çimi daha yeşildir diye bir söz vardır.
1: Bir daha alabilir miyiz hocam?
0: Başkasının çimi daha yeşildir. Yani bunu hep görürüz. Yani etrafımızdakilerin hep durumu daha iyidir. O daha mutludur. Onun daha fazla çocuğu vardır. O daha fazla kazanıyordur. Yani diyoruz ya, mutluluk bile daha fazladır onlarda. Biz öyle biliriz. İşte onların hayatları daha rahat, onların hayatları daha mutlu gibi. Ama şunu biliyoruz aslında, ve bunu zaman zaman hepimiz düşebiliyoruz. Yani bu çok da aslında insani de bir duygu bu arada. Şunu sadece unutabiliyor insan. Aslında elimizdekilerin kıymetini bilmediğimizde elimizdekiler de gidiyor. Bu hal içerisindeyken işte mutlu bir aileye sahip biri aslında kıymetini bilmediğinde ailesi dağılabiliyor. İşte belki yani Allah göstermesin, çocuğu vefat ettiğinde ancak çocuğunun kıymetini anlayabiliyor. İşte işini kaybettiğinde ancak işinin kıymetini anlayabiliyor. Oradan şunu hatırlatmak gerekiyor aslında kişinin kendisine. Evet, elimdekiler yani başka şeyler isteyebilirim, hedeflerim var ama elimdekilerle de mi mutluyum? Yani bu benim mutluluğum için değil. Kişinin şunu hatırlatması gerekiyor. Yeni bir hedefin ya da yeni bir ihtiyacın, somut veya soyut olabilir bu, karşılanması aslında beni mutlu etmeyecek. Ben zaten mutluyum ama o beni daha iyi bir pozisyona çevirecek. İşte ben bu halden belki daha konforlu olacağım, belki daha iyi bir işte pozisyona geçeceğim, belki kendimi geliştirmiş olacağım. Ama bu mutlu olabilmek için değildir. Zaten o mutluluk hayatın içerisindeki akışta kişinin kendinin bulduğu bir şeydir. Çünkü hedefe yani farklı mutluluğu hedefe koyarsanız aslında mutlu olamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Mutluluk o akışta kendiliğinden geliyor.
1: Doğru.
0: Eğer başka şekilde mutlu olacağım diye düşünürseniz, o zaman da depresyon kaçınılmaz oluyor.
1: Aslında iç içe girmiş birçok duygunun hali. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ediyorum. Depresyon yaşayan kişiler neden çoğu zaman iyiymiş gibi gözükmeye çalışırlar ve duygularını gizlerler? Bu durum iyileşmeyi nasıl etkiler? Yani iyice iyileşmeye zarar mı verir yoksa kolaylaştırır mı?
0: Depresyon yaşayan birçok kişi duygularını dışarı yansıtmamayı tercih eder. Bunun ise birkaç nedeni var. Yani en yaygın nedenlerinden biri sosyal çevreden gelecek tepkilerden çekinmektir. Kişi anlaşılmayacağını,

0: işte yargılanacağını ya da zayıf görüleceğini düşünebilir. Bu bir diğer nedense kişinin kendi içinde güçlü olma ihtiyacıdır. Baş edebilmeliyim, işte kimseye yük olmamalıyım gibi düşünceler kişinin duygularını bastırmasına neden olabilir. Ancak bu durum dışarıdan iyi görünmeye devam ederken kişinin içeride yalnız kalmasına yol açabilir. Çünkü kişi bir maske takar ve günlük hayatına devam ediyormuş gibi görünür. Buna da biz gizli depresyon diyoruz, maskeli depresyon diyoruz. Ama bu durum iyileşmeyi zorlaştırıyor. Yani kişi ne kadar diyoruz ya saklarsa o kadar yalnızlaşır. Çünkü duygular ifade edilmediğinde aslında içeride birikir. Ve bu zamanla daha ağır hale gelir. Mesela gün içerisinde gülen, işine giden, işte sosyal görünen biri akşam eve geldiğinde tamamen çökebilir. Kimse onun ne yaşadığını bilmez. Bu da şu hissi güçlendirir. Kimse beni gerçekten görmüyor. Aslında iyileşme genelde şu noktada başlar. Kişi maskeyi biraz daha indirip gerçek duygularını paylaşabildiğinde. Yani şunu görüyoruz, hani depresyon çoğu zaman görünmez bir süreçtir ve bu noktada kişi yardım aramakta gecikebilir. Yani depresyonda olduğunun farkında da olmayabilir. Zaman içerisinde aslında kendini kötü hissettiğinde ve aslında depresyonda olduğunda da kişi mutsuzluğunun sebebini de başka şeylerde arayabilir. Hayatın içerisinde başka problemleri de oluyor olabilir ama bu asıl sebep olmayabilir. İşte hayatın içerisinde belki evliliğinde problemler vardır, çocuğuyla ilgili, anne babasıyla ilgili, işte arkadaşlarıyla ilgili bir takım problemler vardır. Belki ona daha küçük olan problemler daha büyük görünmeye başlar. Orada bir sorunun arayabilir. Yani benim mutsuzluğumun sebebi bu. Evet, ben hiç mutlu olmadım. İşte ben şöyle olduğu için hiç mutlu olmadım gibi düşünebilir. Orada da aslında kişinin kendini biraz daha iyi analiz etmesi gerekiyor. Daha iyi algılaması gerekiyor. Bu noktada işte kişinin depresyondaki kişilerde özellikle daha bilişsel çarpıtmaların olduğunu da görüyoruz. Çünkü kişi hayatı daha olumsuz bir pencereden görmeye başlıyor. Ve bu olumsuz algı ona normal geliyor. Daha önce de bahsetmiştik. Geçmişi daha olumsuz görmeye başlıyor kişi. Yani aslında hep mutsuzmuş gibi. Aslında hep hayatı böyle geçmiş gibi. Aslında işte küçük bir sorunu daha büyük hale getirebiliyor. Yani o sorun yüzünden aslında hep mutsuzmuş gibi. Bu onlarda birikmiş ve mutsuz olmuş gibi. Ama aslında kişinin hayatında çoklu bir şey olabilir. Çoklu bir neden döngüsü olabilir. Birçok noktada artık tükenmiş olabilir kişi. Biraz yorulmuş olabilir. Hayatın zorlukları içerisinde mücadele etmek onu yormuş olabilir. Orada biraz aslında kişi ara alabilir. Yani biraz dinlenmeye geçebilir. Kendini bir dinleyebilir. Bir takım sorumluluklarını azaltabilir. İşte zorunlu, özellikle zorunlu olmayan noktaları azaltabilir. Yoksa hayattan soyutlanmasını tercih etmeyiz. Ama orada kişi bir kendine dönüp bakabilir. Hani dinlenebilir, duygularını ifade edebilir, etrafından destek isteyebilir, çevresinden destek isteyebilir. Destek istemek bir zayıflık değildir. Duygularınızı ifade etmek bir zayıflık değildir. İhtiyaçlarınızı dile getirmek yine bir zayıflık değildir. Aslında tam tersi, gücü elinizde tutmaktır. Güçlü insan işte ağlamayan, duygularını bastıran insan değildir. Bu noktada kişi dediğimiz gibi geç kalabiliyor yardım aramakta. Ve doğru yardım aramakta geç kalabiliyor. Çünkü her yardım maalesef daha doğru bir sonuca ulaştırmıyor. Daha yanlış noktaya da getirebiliyor kişiyi. Problemi daha kronikleştirebiliyor diyebiliriz. Ama doğru bir destekle bu durumun içinden çıkılması zor da değil.
1: Evet hocam. Depresyonda olan bir kişi neden en basit günlük işleri bile yapmakta zorlanıyor? Belki profesyonel olduğu işlerde bile artık sıradanlaşabilir. Bu durum tembellik mi yoksa zihinsel bir yük mü?
0: Aslında depresyonda yaşanan zorluk tembellikten çok daha farklı bir durumdur. Çünkü tembellik genellikle istek olduğu halde biraz eyleme geçememekle alakalıdır. Depresyonda ise çoğu zaman istek de azalır. Yani kişi bir şey yapmak da istemez. Yani bir şey yapmak istemediği için değil, o enerjiyi bulamadığı için hareket etmez. Depresyon daha çok beynin motivasyon, enerji ve odaklanma sistemlerini etkileyebilir. Bu da günlük işleri bile daha ağır ve zor hale getirebilir. Depresyonlu kişilerin beyin dalgaları incelendiğinde aslında orada farklılıkların normal kişilere göre farklılıkların olduğunu da görüyoruz. Yani kişi artık bir yerden sonra kendisini de kontrol edemediği bir noktaya varabiliyor. O yüzden de düşünce yapısı değişiyor. Daha farklı düşünmeye başlayabiliyor. Hatta kimileri için bu karakter değişikliği olarak bile görülebiliyor. Ya işte artık böyle birisi değildi, niye böyle oldu bu gibi düşünülebiliyor çevresi tarafından. Normalde otomatik yaptığımız şeyler mesela yataktan kalkmak, işte duş almak, yemek yapmak, bunlar depresyonda kişiye dağ gibi görünebilir. Çünkü kişi sadece fiziksel değil aslında zihinsel olarak da yorgundur. Bunun, ayrıca hani şöyle de diyebiliriz, içsel konuşmalar da bunu zorlaştırır. Çünkü diyecek ki kişi zaten yapamayacağım, işte ne anlamı var, hiçbir şey değişmeyecek gibi. Bu düşünceler kişiyi hareketsizliğe yeter. Hatta bir haberde çıkmıştı, bir genç yıllardır yatağından çıkmıyor, hiç kalkmıyor. Ağır depresyon geçiriyor ve işte son zamanlarda bu destekle bu kişiyi tekrar hayata kazandırıyorlar. Bu tabii çok ağır, çok artık kronik bir noktada. Hani normal hayatta bu kadar ağır bir durum görülmüyor ama kişinin motivasyonunun düştüğünü görüyoruz. Yani yataktan bile çıkmak istemiyor. Örneğin işte birinin diş fırçalaması 2 dakika sürüyor ama depresyondaki kişi bu saatlerce ertelenebilir. Aslında bu isteksizlik değil de enerji ve anlam kaybıdır biraz da. Çünkü depresyondaki birine hadi kalk yap demek işe yaramaz. Asıl orada ihtiyacı olan şey anlaşılmak ve böyle kişinin küçük adımlarla desteklenmesi. İşte ne yapıyorsun, niye yataktasın, niye kalkmıyorsun, niye şunu yapmıyorsun, niye gitmiyorsun gibi şeyler aslında onu motive etmeyecek. Bizim aslında depresyonda olan kişiler şunu anlamamız gerekiyor. Aslında yapabilmek için o kişinin içsel enerjisi azalıyor. Yani depresyon sadece bir ruh hali değil. Ya yani insanın düşünme, işte hissetme, yaşama kapasitesini de etkileyen çok katmanlı bir süreç. Bu yüzden anlaşılması da yaklaşılması da aslında hassasiyet gerektiriyor. Sandığımız kadar basit olmayabiliyor.
1: Evet. İnsanlar depresyon neden çoğu zaman sadece geçici bir moral bozukluğu gibi algılıyorlar? Depresyonu ciddiyeti neden yeterince anlaşılmıyor?
0: Aslında depresyonun moral bozukluğuyla karşılaştırılmasının temelinde toplumun duygulara dair böyle genel algısının biraz daha yüzeysel kalması yatıyor. Çünkü üzüntü, stres veya keyifsizlik gibi durumlar herkesin deneyimlediği geçici hallerdir. Bu nedenle insanlar daha kalıcı ve işte işlevselliği etkileyen depresyonu da aynı kategoriye yerleştirme eğiliminde. Oysa depresyonda sadece duygu değil de enerji düzeyi, düşünce yapısı, motivasyon ve algı sistemi beraber etkilenir. Kişi daha geçici bir mod içinde değildir. Daha çok zihinsel ve duygusal olarak daralmış bir durumdadır. Bu toplumda zamanla geçer. İşte kendini oyalarsan düzelirsin, senin kendini meşgul edecek işlere ihtiyacın var gibi iyi niyetli ama eksik yorumları bu algıyı pekiştirebilir. Bu da kişinin durumu ciddiye almasını geciktirebilir. Mesela bir kişi birkaç gün süren bir moral bozukluğunda günlük hayatına devam edebilir, üzülür, o iş olmamıştır işte ya da beklediği gibi olmamıştır falan. Bu şekilde kişi birkaç gün üzülür ama sonra hayatına devam eder. Ama depresyonda işte haftalarca süren bir isteksizlik, içe kapanma, anlamsızlık hisleri yaşayabilir. Dışarıdan bakıldığında bu fark her zaman anlaşılmaz. Bu nedenle depresyona biz sadece daha yoğun bir moral bozukluğu değil de niteliksel olarak farklı bir psikolojik süreç diyebiliriz. Daha uzun soluklu bir süreçtir. Yıllar süren depresyonlar olduğunu biliyoruz. Biz en az klinik olarak tabii 6 ay diyoruz ama 2 yıl, 3 yıl, 10 yıl depresyon yaşayan insanlar var. Ve bu depresyonda sadece şu şekilde görünmüyor. Yani sadece yataktan çıkmayan, hiçbir iş yapmayan bir insan değil. Hayatının anlamını kaybetmiş bir insan görüyoruz aslında. İşe gidiyor. Belki sosyal çevresi de var. Ama büyük bir boşluk içerisinde yaşıyor aslında insan. Yani hayatının anlamını kaybetmiş, ait olduğu yeri kaybetmiş, ait olduğu değerleri, ait olduğu insanları, o duyguları, belki ait olduğu duyguları bile kaybetmiş aslında kişi.

0: Ve ne yaşadığını, ne için yaşadığını bilmez bir halde yaşıyor. Aslında depresyonda, hatta kişinin kendisi bile depresyonda olduğunu bilmiyor. Dışarıdan iyi görünebiliyor. Böyle depresyonlar var. Bunlar hatta bir maskeli depresyon, aslında bu klinik olarak bulunmuyor ama biz bu çeşitlerinde olduğunu biliyoruz.
1: Evet. Depresyondaki bir kişinin düşünce yapısı nasıl değişir? Kendisi dünya ve gelecek hakkında nasıl bir bakış açısına sahip olur?
0: Depresyon bireyin düşünce sisteminde bir sistematik bir filtre oluşturur. Bu filtre olayları daha olumsuz, daha genelleyici, işte daha katı şekilde yorumlamaya yol açar. Psikolojide bu duruma biz bilişsel çarpıtmalar diyoruz. Bu dönemde kişi kendini olduğundan daha değersiz algılayabilir. Küçük hataları böyle büyük başarısızlıklar gibi görebilir. Geçmişi daha olumsuz hatırlayabilir. Geleceğe dair umut üretmekte zorlanabilir. Bu düşünceler yalnızca birer fikir değil, aynı zamanda duyguları da besleyen aktif bir mekanizmadır diyebiliriz. Mesela bir arkadaşı mesajına girip cevap verdiğinde kişi bunu "beni önemsemiyorlar" diye yorumlayabilir. Oysa gerçek çok daha nötr olabilir. Ancak depresif düşünce filtresi nötr olayları bile olumsuz anlamlandırabilir. Böylece kişi hem düşünce hem duygu açısından böyle kısır bir döngüye girer. İşte eşi ona cevap vermediğinde "bana değer vermiyor, beni önemsemiyor" diye düşünebilir. Bir arkadaşı ona bir şey söylediğinde onu çok daha farklı algılayabilir, çok büyütebilir. İnsanların sözleri ona olduğundan çok daha kırıcı gelebilir. Kendisini çok kırılmış hissedebilir. Başka insanların hatalarını gözünde çok büyütebilir. Geçmişini olumsuz hatırlayabilir, mutlu anlarını olumsuz hatırlayabilir. Geleceğe dair ümidi kalmamış olur. Sevdiklerine dair ümidi kalmamış olabilir. O yüzden kişi bunu daha farklı da düşünebilir. Yani "ben depresyonda değilim." Hani depresyonda olduğunu düşünmeyebilir. Bunun hayatın içerisindeki başka bir problem olduğunu düşünebilir. Karşıdaki kişilerden kaynaklı bir problem olduğunu düşünebilir. Hayatın içerisinde işte yani bunu şu şekilde atfedebilir işte. Evet, iş yerimden kaynaklı bir hata bu. Yani yoksa aslında benim durumum çok iyi gibi düşünebilir. O yüzden kişinin birçok hem duygularının hem düşüncelerinin bir kısır döngüye girdiğini görüyoruz. Ve kişi depresyondaki bu kısır döngüden açıkçası ciddi bir yardım olmadan, destek olmadan çıkamıyor.
1: Evet.
0: Burada sevdiklerinin desteği, profesyonel destek bunlar etkili. Ve şunu görüyoruz, aslında her kişinin depresyonu da farklı görünebiliyor.
1: Evet kıymetli dostlar, Hedef Radyo'da Zihin Odası programını dinliyorsunuz. Depresyon konusunu konuşuyoruz. Büşra hocamız bize depresyonla ilgili çok geniş bilgiler veriyor. Aslında insanın bazen kendini konumlandırdığı ya da koşullandırdığı şeyler dahi depresyona götürebiliyor. Şimdi soracağım soru tam da bununla alakalı hocam. Güçlü olmak zorundayım diyen insanlar depresyona daha mı yakındır? Yani her zaman kendini güçlü hissetmek istiyor. Veya duyguları bastırmak bu sürece nasıl bir etki sağlıyor? İki tane ana konu, iki tane temel konu. Bunları açıklar mısınız hocam?
0: Evet, sürekli güçlü olmalıyım inancı aslında dışarıdan bakıldığında dayanıklılık gibi görülse de içeride duyguların bastırılmasına neden olabilir. Bu bastırılan duygular ifade edilmediğinde yok olmazlar. Zaman içerisinde birikir ve psikolojik bir yük haline gelir. Bu kişiler genelde yardım istemekte zorlanırlar, zayıf görünmekten kaçarlar ve duygularını ifade etmek yerine daha kontrol etmeye çalışırlar. Ancak insan psikolojisi doğası gereği duyguların ifade edilmesine ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaç karşılanmadığında ise işte en küçük bir stres bile büyük bir duygusal tepkiye dönüşebilir. Mesela uzun süre stresini paylaşmayan bir kişi bir gün küçük bir tartışmada beklenmedik bir biçimde yoğun bir tepki verebilir. Çünkü bu o anki olaydan çok aslında biriken duyguların dışa vurumudur. Yani güçlü görünme çabası uzun vadede duygusal dayanıklılığı değil de birazcık daha duygusal baskıyı artırabilir. İnsanlar zamanla daha kırılgan hale gelebilirler. Artık herkesin söylediği bir sözden alınan, İşte bir noktada işte yetersizlik hisseden kişi normalde aslında karşıdaki kişinin o niyeti olmadığı halde söylediği bir sözü çok farklı algılıyor olabilir. Bu işte her alanda olabilir ve ansızın her söz aslında kişiye dokunabilir. Yani her sözün aslında kişinin bir noktadaki bir yarasına dokunduğunu da görebiliyoruz. Ama kendini ifade edebilen, işte zayıf görünmekten korkmayan kişiler o noktada hani duygularını yaşayabilen kişiler bu kırılganlıktan biraz daha kurtulacaklardır.
1: Evet. Depresyon yaşayan birine çevresi nasıl yaklaşmalı? İyi niyetli ama yanlış cümleler iyileşme sürecine zarar verebilir mi? Aslında bir önceki soruda kısmen değindiniz ama biraz daha açar mısınız konuyu?
0: Yani depresyon yaşayan birine yaklaşımda en kritik nokta çözmek yerine eşlik etmek anlayışıdır. Çünkü depresyon çoğu zaman tek bir cümleyle çözülebilecek bir durum değildir. Yanlış yaklaşımlar genellikle iyi niyetlidir ama orada kişinin deneyimini küçümseyebilir. Örneğin işte takma, herkes yaşıyor bunu ya da güçlü ol gibi ifadeler burada kişinin yalnızlık hissini artırabilir. Bunun yerine biraz daha onu empatik bir şekilde dinleme, işte duygusunu kabul etmek, yargısız bir alan sunmak daha etkilidir diyebiliriz. Yani bir kişi çok bunaldım dediğinde ona çözüm vermek yerine işte bunu yaşamak gerçekten zor olmalı diyebiliriz. Kişinin kendisini anlaşılmış hissetmesini sağlayabiliriz. Yanında kalabiliriz. Gerekirse sarılabiliriz. İşte ihtiyacın ne? Senin ihtiyacın olan ne? Ben senin için ne yapabilirim diye de sorabiliriz. Yani depresyonda iyileştirici olan şey çoğu zaman aslında bir çözüm değil de kişinin anlaşılma ve kabul edilme ihtiyacıdır diyebiliriz.
1: Yani sorgulamak yerine paylaşmak mı diyoruz hocam?
0: Evet, aslında yanında olmak diyebiliriz.
1: Yanında olmak.
0: O kişinin yanında olmak. Anlaşıldığını hissettirmek.
1: Sanki bizde bir şeyler
0: Yani
1: yanlış
0: onu
1: yapılıyor gibi.
0: dinlemek.
1: Çok fazla soru soruyoruz. Yani sebebini, nasıl hissettiğini varıncaya kadar çok soru sorduğumuz için karşımızdaki insan da zaten belli bir bunalım içerisindeyken sanki biz de yangına biraz odun atıyoruz gibi oluyoruz diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani biz aslında iyi niyetli bir şekilde yaklaşıyoruz gerçekten. Anlamaya çalışıyoruz. Belki o noktada çok soru soruyoruz. Ama karşıdaki kişi tarafından o belki sorgulanmak olarak ya da yargılanmak olarak anlaşılabiliyor. Zaten şunu biliyoruz. Yani depresyondaki kişinin aslında sizin düşünce yapınızdan çok uzak olduğunu görüyoruz. Artık düşünce yapısı çok değişmiştir ve normal olan yani sizin için normal olan şeyleri o daha anormal ya da sizin için anormal olan şeyler o normal görmeye başlamış olabilir. Bu noktada yani her söylediğiniz aslında ya da her sorunuz, her söylediğiniz o kişi de farklı bir noktaya temas edebilir. Biz o noktada kişinin zaten hep anlaşılmamış hissettiğini, yalnız hissettiğini görüyoruz. Depresyondaki en temel nokta şudur. Yani kişi ben yalnızım. Kimse beni anlamıyor, kimse beni görmüyor diye düşünür. Bu böyle olmayabilir ama kişinin algısı böyledir. Kişinin algısı her zaman doğrudur. Yani algısı doğru olmayabilir ama böyle hissetmiş olması doğrudur. Sonuçta böyle hissediyorsam böyle hissediyorumdur. Ama durum evet öyle olmayabilir. Onu bilemeyiz.
1: Evet.
0: O bunu çok daha büyük algılıyordur. Bir problem vardır ama o problemi çok büyük görüyordur. Bu kişinin o anki ruh haliyle alakalıdır. Yani aslında o depresyon süreciyle alakalıdır.
1: Evet, aslında şimdi soracağım soru belki de birkaç açıdan depresyon nedir sorusunun yanıtlanabileceği bir soru. Depresyon bir karakter zayıflığı mıdır? Yoksa biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin birleşimi midir?
0: Ama depresyon karakterle açıklanabilecek bir durum değildir. Kişinin güçlü ya da zayıf olmasıyla doğrudan ilişkili değildir. Yani aksine depresyon çok katmanlı nedenlerin birleşimiyle ortaya çıkar. Bu nedenler arasında da işte beyin kimyasındaki değişimler olabilir. Kişinin genetik bir yatkınlığı olabilir. Uzun süreli stres yaşamış olabilir. Yoğun stresli bir hayat yaşamış olabilir. İşte bu işsiz stresi olabilir. Taşınmak stresi olabilir, aile kurma, aile düzeninin değişmesi, birçok işte adapte olma süreci olabilir, travmatik yaşantılar olabilir, işte ani yaşam değişiklikleri olabilir, işte bir felaket olabilir, işte deprem yaşamış olabilir, herhangi başka bir travmaya maruz kalmış olabilir.

0: Sosyal destek eksikliği olabilir, izole kalmış olabilir, izolasyon aslında bu çok temel, çok önemli bir sorun diyebiliriz. Kişinin izole kalması bir yerde, bir hayatta yani etrafınızda çok insan olabilir ama insanlarla temas etmemiş olabilirsiniz, etrafınızda insanlar da olmamış olabilir. Bu aslında izole bir yaşam. Kişiye huzurlu bir hayat gibi görünebilir ama aslında izolasyon, oradaki sosyal destek eksikliği depresyonun sebepleri arasında oluyor ve depresyonda yani kişinin depresyonu şöyle diyebiliriz, kişinin yetersizliği değil de yaşadığı şartların ve içsel süreçlerin bir sonucudur. Şunu da biliyoruz, aynı o yaşam olayını iki kişiden biri depresyona girerken diğeri girmeyebiliyor. Bu fark orada karakter zayıflığından değil de bireysel işte psikolojik dayanıklılıktan olabilir, geçmiş deneyimlerden olabilir, etrafındaki destek sisteminden kaynaklanabilir. İşte bu nedenle depresyon bir kişilik problemi değil de aslında insani bir deneyimdir. Yani aynı olayı yaşayan iki insandan bahsettik. İşte ikisi de deprem yaşıyor ama ikisi aynı şekilde etkilenmiyor. İşte ikisinin de çocuğu olmuyor ama ikisi farklı etkilenmiyor bu durumdan. Birinin belki işte eşi çok destek oluyor, birinin belki ailesi baskı yapıyor, birinin belki o dönemde başka stresleri var, o stres faktörleri de üzerine ekleniyor. İşte ya da bir iş teklifinden, yani iş teklifi alamıyorsunuz, iş başvurusu yapıyorsunuz, siz kalıyorsunuz ama iki kişi aynı etkilenmiyor. İşte birinin maddi durumu aslında zaten daha iyi olabiliyor, onun destek olabilecek bir eşi olabiliyor, bir ailesi olabiliyor. Aynı etkilenmiyorsunuz bu durumdan. Hani diğer kişi çok çaresiz kalmış olabiliyor. O işe çok acil ihtiyacı olmuş olabiliyor. Ya da zamanında daha önce de başarısızlıklar, kendince başarısızlıklar diyelim yaşamış olabiliyor. Ve hayatında tekrar o dönemleri hatırlayabiliyor. O yüzden birçok faktör de tabii aynı olayın ya da farklı olayı da farklı açılardan görüyor olabilir. Bir kişi bunu işte bir deneyim olarak görürken diğeri bir başarısızlık olarak da tanımlıyor olabilir. Diğer işte onu başarıya ulaşmada bir yol, bir deneyim olarak görüyor olabilir. Orada bakış açısı da depresyonu belirleyen çok önemli bir etken. Yani eğer siz hayatı olumlu yönünden görmüyorsanız, hayatın daha çok olumsuz yönlerine bakıyorsanız, bu bakış açısı da sizi depresyona sürükleyebiliyor.
1: Bir insanın depresyondan çıkmaya başladığını nasıl anlar? Yani insan kendisi bunu anlayabilir mi? İyileşme süreci dışarıdan ve içeriden nasıl fark edilir?
0: Evet, iyileşme süreci genellikle ani bir dönüşüm şeklinde değil de küçük ama anlamlı değişimlerin toplamı şeklinde ilerliyor. Kişi zamanla hem duygusal hem davranışsal düzeyde bazı farklılıklar fark etmeye başlıyor. Bu değişimler şöyle olabilir. Hani günlük aktivitelere karşı olan bir ilgi artışı, enerjide kademeli olarak toparlanma, işte uyku ve iştah düzeninde iyileşme, duygusal yoğunluğun azalması. Çünkü depresyondaki kişilerde çok yoğun bir duygusal yani duygusallığın çok yoğunlaştığını görüyoruz. O işte üzüntüyü de çok yoğun yaşıyor. O kırgınlığı da çok yoğun yaşıyor. Orada hani diyoruz ya işte büyütme aslında dediğimiz nokta. Aslında kişinin elinde değildir onu büyütmemek. Olayı gerçekten büyük hissediyor çünkü. O olumsuzluğu çok şiddetli yaşıyor içerisinde. Evet, mesela bir haksızlık yaşıyor. Belki başka bir insan işte takma kafana diyebilecekken bunu kendisine. O kişi onu o şekilde görmüyor. Çok büyük haksızlığa uğradım. Benim hayatım bitti. İşte bu kişi bana böyle bir şey yaptı. Ve ben işte orada mağdurum. Hani o halden çıkamam gibi düşünüyor insan. O çok yoğun yaşıyor olabilir. İşte başka bir kişinin bir hatasını çok büyütüyor olabilir. Ama dediğimiz gibi aslında kişi kendisi o şekilde yaşadığı için, o şekilde yoğun hissettiği için aslında büyütüyor durumu. Geleceğe dair tabii çok sınırlı da olsa bir umut oluştuğunu görürüz. İşte yavaş yavaş artık gelecek hayalleri kurmaya başlar. Planlar yapmaya başlar. Hayat daha anlamlı hale gelir onun için. Aslında bu daha düz bir çizgi değildir de iyi ve kötü günler aslında iç içe geçebilir kişi için. Mesela bir kişi sadece yatağından kalkmakta zorlanırken bir süre sonra kısa yürüyüşler yapmaya başlayabilir işte adım adım. Ardından sosyal iletişim kurma isteği yavaş yavaş geri gelir. Bu küçük adımlar

0: değişimler de aslında iyileşmenin göstergesidir. Burada iyileşme büyük değişimlerden çok küçük ama istikrarlı ilerlemelerle anlaşılır. Depresyon şöyle diyebiliriz, görünmeyen ama hissedilen bir süreçtir. Onu anlamak, yalnızca semptomları bilmek değil de insanın iç dünyasına daha derinden bakabilmeyi gerektirir diyebiliriz.
1: Evet, aslında depresyona girmeden önce insanın depresyonu engelleyecek neler yapmalı diye de sormak istiyordum ama süremiz de epeyce azaldı hocam. Kısaca yanıtlamak isterseniz, insan belli sürelerle stres, sıkıntı, dert, keder yaşayabiliyor. Bunları da depresyona götürebiliyor. Bu hal olmadan önce nasıl bir önlem almak gerekir?
0: Bence bu noktada en önemli noktalardan biri de sosyal desteğinizin olması. Yani kendinizi izole etmemeniz, etrafınızdan ihtiyacınız olan konularda destek istemeniz, işte sevdiklerinizle bağınızı güçlendirmeniz. Aslında depresyonu en etkileyen faktörlerden biri de bu. Duygusal kuvvetli bağlar kurmanız, işte ailenizle olan ilişkilerinizi geliştirmeniz, en yakınlarınızdan başlayarak söylüyorum. Ailenizle olan ilişkilerinizi ve yakın arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi geliştirmeniz aslında depresyonun bayağı koruyucu faktörlerinden biri olarak görünür. İşte burada insan yürüyüşlere çıkabilir, basit aktiviteler yapabilir. Hayatın daha olumlu yönlerini görmek için belki bir defter tutabilir işte. Hayatımda minnettar olduğum noktalar, şükran duyduğum noktalar gibi şükür defteri tutabilir. Ama bahsettiğim üzere en kıymetli nokta burada kişinin tabii ki bakış açısı. Bu bakış açısını da sağlıklı tutabilmek için etrafında, ailesiyle işte ve yakın çevresiyle olan ilişkilerini sağlam tutması bir sosyal desteğin depresyonun en önemli koruyucu faktörlerinden biri olduğunu da görebiliyoruz.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuyu etraflıca konuşmaya gayret ettik. Depresyonu konuştuk bugün sevgili dinleyenler. Hedef Radyo'da her salı günü saat 18.10'da biz Zihin Odası'yla sizlerle birlikte oluyoruz. Her hafta önemli bir konuyu konuşmaya gayret ediyoruz. Büşra hocamıza Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Psikoloğunuz Büşra Instagram sayfasından. Hocam tekrar teşekkür ediyorum programımıza katkılarınızdan dolayı. Kıymetli dostlar, bizleri dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Haftaya da görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Zihin Odası sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı

0: Ekent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
6: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
7: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
5: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
7: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
4: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya varis.
11: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba, bir kere geç kaldığı için artık hiç acelesi olmayanlar, uçmaya değil toprağa hevesi olanlar, bir tohum gibi serin kanlı yaşayanlar, ısrarla umuda kucak açanlar, kendinden dışarı çıkıp kendini izleyenler, her şeyin düzeleceğini

0: Bir mısra ile inananlar. Merhaba. Umuttan alacağı olanlar, gönlünün çayırlarını ipekle döşeyenler. Aynı suların açığı iki sevgili. İnsan olmaktan ansızın yorulanlar. Birlikte yalnızlığa çalışan eski arkadaşlar. Adı konmayı unutulmuş çocuk yüzleri. Merhaba. Merhaba, bir ekmeği köpekle bölüşen evsiz adamlar. Merhaba Radyo Hedef'in güzel dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun inşallah sevgili dostlarım. Bugün 4.11.2025 saatlerimiz 19.19'u gösteriyor. Turkuaz başlıyor. Dostlarım, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp iletişim numaramız 0531 843 56 33 0531 843 56 33 ve www.hedefradyo.com'dan bizleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca Hedef Radyo'nun internet sitesinden arşive tıkladığınız zaman geçmiş programlarımızı bulabilirsiniz dostlar. Şimdi güzel bir eserle başlıyoruz. Akabinde programımız devam edecek.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

yöneten ve anlatıcı kimliğiyle Türk Edebiyatı'nda kendine özel bir yer edinen Ali Ural'dan söz edeceğiz. Sözcükleriyle insana yol gösteren, şiirle düşünceyi buluşturan bir edebiyat yolcusunun dünyasına birlikte adım atacağız. Bazı yazarlar vardır, yazdıkları sadece okumak için değil, hissedilmek içindir. Ali Ural da onlardan biri. Şiirlerinde insanın iç sesini, hikayelerinde ise hayatın derin izlerini buluruz. Samsun'un Ladik ilçesinde Mehmet Kemal Ural ve Ülker Hanım'ın çocukları olarak 9 Mart 1959'da dünyaya geldi. Posoflu halk şairi Aşık Zülali büyük dedesidir. Baba tarafından dedesi yani babasının babası Rizeli hakim, babaannesi ise Erzincanlı muallime ve ev hanımıdır. Babası Kemal Ural 1927 Erzincan doğumludur. 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1962'de Şule Dergisi'ni kurdu. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde görev yaptıktan sonra DSİ'den emekli oldu. 30 Nisan 2016'da vefat etti. Kemal Ural'ın Şule yayınlarından çıkan pek çok eseri mevcuttur. Annesi Ülker Hanım'ın ise yazdığı şiirlerle de bilinen Bolba Dinli Şahide Yüksel Hanım'ın kızıdır. Ali Ural ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Ahmet Vefik Paşa İlkokulu ve Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Maddi imkansızlıklar dolayısıyla yüksek tahsilini Avrupa yerine Arabistan'da yaptı. MEP aracılığıyla gittiği Arabistan'da Türk dili ve edebiyatı okumayı planlarken Arap dili ve edebiyatıyla tanıştı. Ural'ın yoksulluk yılları olarak tanımladığı bu yıllardaki en büyük kazancı ise Arapça oldu. Suudi Arabistan'da Muhammed bin Suud Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2015 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Profesör Doktor Hasan Akay'ın danışmanlığında hazırladığı Hızır'la 40 Saatin Kurgusal Yapısı adlı çalışmayla yüksek lisansını tamamladı. 2019'da ise yine aynı üniversitede Profesör Doktor Hasan Akay'ın danışmanlığında hazırladığı Türk Hikayeciliğinde Anlatıcı Okur İlişkileri konulu tezle doktor unvanını aldı.

2011 yılından itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık ve yazılı ve sözlü anlatım, 2017'den itibaren İstinye Üniversitesi'nde yazılı ve sözlü anlatım dersleri verdi. 2012 yılının Şubat ayında birinci sayısı çıkan ve edebiyat ağırlıklı bir sanat dergisi olan Karabatağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptı. Tam adı Abdurrahman Ali Ural olmakla birlikte eserlerinde Ali Ural imasını kullandı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Çocukluk yıllarından itibaren şiirle uğraşan ve yazmak hayali dışında pek hayal kurmayan Ural'a göre her çocuk şairdir. Nitekim kendisi de Aşı adlı ilk şiirini 8 yaşında yazdı. Ural'ın şiir serüveninde Arabistan yılları önemli bir rol oynadı. Nitekim 1979 Şubat'ında henüz 19 yaşındayken o zamana kadar yazdığı bütün şiirleri geride bırakarak bir bavul kitapla Arabistan'a giden Ural için Arabistan dünyanın en yalnız Arabistan'ıydı. Arabistan yıllarını kendi sığınağımdı dediği şiir sığınağında yaşadı. Buradaki serüven ona kendine dönme, yoksulluklarını ve zenginliklerini keşfetme fırsatı tanıdı. Arabistan'da 4 şiir kitabı yazdı ancak bu şiirlerle henüz aradığı şiire ulaşamadığını düşünen Ural, Öfkeli Çocuklar şiiri de dahil olmak üzere bunlardan hiçbirini

körün parmak uçları ve kuduz aşısına almadı. Eğer o şiirleri reddetmeseydim ne körün parmak uçları olurdu ne de kuduz aşısı. İnsanı kainatın en büyük enstrümanı olarak gören Ural, insan ruhunu umursayarak şiir yazmaya başladı ve içinde bulunduğu dönemin ruh halini yansıtan şiirler yazdı. İnsanların hallerinde onların görüntülerini aradı ve bu halleri çoğu kez geniş bir zamanın içinde ele aldı. Şenel'in ifadesiyle Ural'ın şiirleri, dünya üzerinde kendince bir yol tutmaya çalışan insan hallerinin psikolojilerini okura neredeyse aracısız sundu. Şiirlerinde insanın ruh hallerine ait göstergelerin yanında portre ustası gibi insan yüzüne ilişkin olanlara da sıkça yer verdi. Özellikle körün parmak uçlarında dikkati çeken husus, bazen tamamlanmamış, bazen kesik kesik bırakılan insani görüntüleri gün yüzüne çıkardı.

Şiirlerinde ölüm, yalnızlık, korku, kaygı, tekinsizlik, dışlanmışlık, varlık, yolculuk, tabiat, çocukluk, geçmişe özlem, adaletsizlik, aşk gibi çeşitli temalarla birlikte tarihe, mimariye ve mekana ait unsurlara da yer verdi. Tarihi şaşadan ve karanlıktan uzak, sanatın bir kolunda bulunuşuyla şiirlerine dahil etti. Özellikle körün parmak uçlarındaki mekanla ilgili öğelerin kullanımında büyük şehrin şaşası içinde gezinen, gezinirken gördüklerini kaydeden, hayata çok yakından bakıp onu kendi gerçekliğini bozmadan şiire taşıyan şairin titizliğini gösterdi. Ural'ın tema zenginliğiyle dikkati çeken şiirlerini zamana ait vesikalar olarak da düşünmek mümkündür. Zira onun şiirleri ortama ve şaire ait bilinçaltının şiire eşlik ettiği metinlerdi. Bu noktada Ural, şairin olmak istediği insanla arası açılan mutsuz insana mesafeyi kapatma imkanı sunduğunu düşündü. Zira ona göre şair, hayalleriyle gerçeği besleyen kimseydi. Bu bakımdan hemen hemen bütün şiirlerinde okuru geniş bir imge dünyasıyla karşılayan şair, şiiri sarhoşlukla akıl arasında ararken şiir türünü dağ başına yerleştirdi. Şiirin yeri dağ başlarıdır, bataklıklar değil. Gelenekten beslenirken moderne de sırtını dönmeyen, şiirlerinde ortamın düşüklüklerinden uzak kalmayı ilke edinen Ural, bir kuyumcu titizliğiyle işlediği şiirlerini mutlak değerler ve ebedilik üzerine inşa etti. Hikayeleri sürrealist özelliklerle ve kurguyla dikkat çekerken denemeleri Ural'ın geniş ve zengin birikiminin birer yansıması oldular. Evet sevgili dostlarım, Ali Ural'dan bahsettik kısaca hayatından. Şimdi güzel bir eserle programımıza devam ediyoruz.

Valizimi hazırlamama yardım et. Kollarından çekiyorlar saatin. Kollarımdan çekiyorlar. Bekçi elini düdüğüne götürüyor. Yardım et şimdi. Şimdi çocukların üzerini açtığı vakittir. Parmak uçlarıma basarak uyandırmadan örtsem onları. Uyku hiçbir göze çocuk gözüne yakıştığı kadar yakışmaz. Uyku bana da yakışır mı? Valizimi hazırlamama yardım et. Kelimeleri sol tarafa koy. Söylenmemiş olanları, yürünmemiş yolların yanına, kollarını mavi gömleğimin boynuna ayrı ayrı koy. Güneşli günlerle karlı günleri karıştırma. Valizimi hazırlamama yardım et. Sağ köşeye biblolarımı koy. Tahtadan, camdan, tenekeden biblolarımı. Harcamadığım demir paramı, deniz kabuklarımı, yolluk olarak bir elma, bir dilim portakal, bir hırka da koy. Belki üşürüm yolda. Valizimi hazırlamama yardım et. Kollarından çekiyorlar nehrin. Kollarımdan çekiyorlar. Bekçi elini düdüğüne götürüyor. En üste koy şiirlerimi.

0: Sandaldır ilgi, yanıltır. Sürüklenir koroda dilsiz. Yarasalar imrenir körlüğüne, iz bırakmaz okurken parmak uçları. Karşıdan karşıya geçmek ne güzel. Bir çocuk usulca elini tutar, gösterir gözüyle kavisler çizip, buzlu dallarından yemişler sarkan, tren penceresiyle yarışan ağaçları. Saydam sobada yanan üzüm salkımlarının, kışlarla yüzleşen yeşil ferinden, fırlar sarmaşıklar buzları yarıp, karnavalda kaybolur gümüş saatler, Eskimo evleri erir aniden. Adres defterlerinden uğultular yükselir, isimleri çizilmiş ölülerin matemi, fotoğrafın flaşı ruhunu alır, gürültüyle kırar krizantemi. Kucaklayamaz kapı kolları, koluma gir diyemez kapı kolları. Yalnız körler fark eder, masa temizlenirken ıslak bir bezle, sofradan kalkan açları. Ah, bu nasıl anafor, ne çekiyor parmakları, uçlarıyla dokunuyor ağaca, güneşe, taşa, uçlarıyla kazıyor toprakları. Ah, bu nasıl fosfor? Yer ver, işte ölüm ayakta duramıyor, ön sıraya otursun, seç işte siyahın tonlarını.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

Sevgili dost, zarfın üstüne ismini yazıp postanedeki memura uzatıyorum. Memur da zarfı geri uzatıyor bana. Bunun üzerine yaşadığın şehrin ismini yazıyorum. Memur başını iki yana sallayıp geri veriyor zarfı. Bu defa oturduğun semtin ismini ekliyorum. Hayret, zarf yine karşımda. Cadde ismi de yetmeyince sokağın adını yazıyorum. Fakat memur ısrarla kaşlarını havaya kaldırmaya devam ediyor. Bu sefer apartmanın ismini yazmak zorunda kalıyorum. Memur numarası diye azarlıyor beni. Apartmanın numarasını da yazıp hışımla veriyorum zarfı. Memur ayağa kalkıyor. Bir adım geri çekiliyorum. Daire numarasını da yazacaksınız diyor nazikçe. Daire numarasını da yazıyor. Sonra kendimden emin bir şekilde gülümseyerek uzatıyorum zarfı. Memur önce cebinden bir mendil çıkarıp alnındaki terleri siliyor. Sonra sesini kalınlaştırarak pul diyor, pul. Demek yazdıklarımı sana ulaştırabilmek için küçük bir bedel ödemem gerekiyor. Ellerimi cebime atıp bozuk para arıyorum. Bozum yok. Cüzdanımdan çıkarttığım kağıt parayı uzatıyorum memura. O kağıt parayı önce parmaklarıyla yokluyor, sonra ışığa tutuyor. Aman Allah'ım. Yüzündeki ifade değişiyor memurun. Bağırmaya başlıyor. Sahte bu. Bu mektubu gönderemezsin. İkinci cümlede gizli bir sevinç hissediyorum. Sevgili dost, işte eline geçmeyen son mektubumun hikayesi bu. Postanedeki memur haklıydı çünkü Sokrates'in hiç bilmemek eksik bilmekten yeğdir sözünü bilmese de eksik bir adresle gönderilen mektubun yerine ulaşamayacağını çok iyi biliyordu. Sevgili dost, hayat bilgi istediği gibi bedel de istiyor. Ekmeği tanıman yetmiyor. Onu sofrana götürebilmek için bedel de ödüyorsun. Postanedeki memurun pul diye feryat etmesi boşuna değil. Hayat bedel istiyor. Sevgili dost, postanedeki memur kağıt parayı ışığa tutarak sahte olduğunu anladı. Sen nasıl ayıracaksın sahteyle gerçeği? Acaba nasıldır sahtesi basılamayacak dostluğun resmi? Sevgili dost, İnsan bir bakışla ne görebilir?

Evet sevgili dostlar, bugün en çok da Posta Kutusundaki Mızıka adlı eseriyle tanınan şair ve yazar Ali Ural'dan bahsettik. Hayatından, eserlerinden ve şiirlerinden bahsettik dostlarım. Ali Ural'ın hayatını araştırırken şunu gördüm. Şöyle söylüyordu bir cümlesinde: annem ve babam bana hiç oku demediler. Çünkü onlar çok okuyorlardı. Annesi ve babası da çok, ya onları ne zaman görsem ellerinde mutlaka kitap vardı diyor. Evet, bizim için de en güzel örneklilik ne? Hayatımızla örnek olmamız, sözlerimizden ziyade yaşantımızla gösterdiğimiz örneklilik en etkili olanlarından sevgili dostlar. Evet, mesajlarımız var. Yine çok güzel bir program Tuğba Hanım. Çok teşekkür ederiz. Kalbimizin şiire açıldığı kapı Turkuaz demiş. Şule Sarıyerlioğlu, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Eskişehir'deki dostumuz. Sevgiler, selamlar ve hürmetler diyelim. Benden de size merhaba, güzel programın değerli sunucusuna. Sizinle güzel vakit geçiriyoruz. Allah razı olsun, emeğinize teşekkür ederiz demiş. Ayşe Hanım da bizi hiç yalnız bırakmıyor. Sevgiler ve muhabbetler gönderiyor.

0: gönderiyoruz. Tuba Hanım, programınız çok güzel, dinlemek çok keyifli, iyi yayınlar demiş. Funda Ayşe Cindoruk da programımızın müdavimlerinden. Yine beğenerek okuduğumuz bir yazarımızı bizimle buluşturdunuz. Teşekkürler, iyi yayınlar demiş. İknur Döle'ye ve ailesine de çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlarım, bugün de programımızın sonuna geldik. Dizelerden size kalan neyse onu saklayın. Yeniden buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ya Ehad.
11: Ehad'sin sen. Ehad'sin ki bir şeyden her şeyi yaratan sensin. Her şeyi bir şeye çeviren yine sen. Bir de bin de birdir sana. Az da çok da kolaydır kudretine.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, Allah her şeye kadir olduğu halde sebepli ve sebepsiz dilediği gibi yaratma kudreti onda olduğu halde sadece ol demenin yaratmış olması için yeterli olduğu halde kendisinin bildiği bir hikmetten dolayı insanın yaratılmasını bir anne ve bir babaya mahkum hale getirmiştir. İki defa kural dışı insan yaratıldı. Biri Adem babamızla, Havva annemizdir. Bir de İsa aleyhisselam, Meryem validemizden babasız bir şekilde yaratıldı. Annesiz, babasız üç insan var. Bunun dışında kıyamete kadar yaratılacak olan bütün insanlar bir anne ile bir babanın birleşmesinin sonucu olarak yaratılacak. Bu yeryüzünde güneşin insanları aydınlatması kadar büyük bir hakikattir. Bunun bozulması da mümkün değildir. Bunu tüp bebekle de yapsalar, boru bebekle de yapsalar, neyle yaparsa yapsınlar, nihayetinde Allah'ın kanunu bir erkeğin ve bir kadının menilerinin birleşmesiyle insan yaratılacak. Bu kanundur. Ya insan yaratılmayacak ya da böyle olacak. Dolayısıyla annelik ve babalık müessesesi Allah'ın mükerrem yarattığı, yani saygın yarattığı insan için fabrika hükmündedir. Allah insanı kafir bile olsa insan, müşrik bile olsa mükerrem görüyor. Yani saygın görüyor. İnsan saygındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir cenaze için

önünden geçerken cenaze oturuyordu, ayağa kalktı. Sonra dediler ki, ya Resulallah, o ayağa kalktığınız cenaze bir Yahudinin cenazesiydi. Mel'un, mendebur bir adam işte. Buyurmuş ki, ama insandı demiş. Yani Yahudi bile olsa, düşün, daha aşağısı olmaz bunun. Yahudi bile olsa insan olduğu için bir nebze saygı taşınıyor. Kafiri kafasını vurup öldürmek caiz yeri geldiğinde savaşta, ama suratına tekme vurmak haram. İnsan olduğu için. İnsan mükerrem, saygın. Dolayısıyla insanın üretilmesi, yaratılması için hiçbir şekilde aşılamaz olan ve illa olması gereken anne ve baba da saygın, muhteremdir. Kardeşler, anneler ve babalar saygınlıklarını yaptıkları işin gücünden almazlar bizim için. Yani çocuk doğurdu. Doğururken çok sıkıntı çekti. Zavallı babası ne kadar kış şartlarında çalıştı. Ağustos ayında tarlada güneşin altında çalıştı. Çocuğa öğle ekmek getirdi. İşte anne zavallı kendisi ölmedi. Çocuğunu yaşattı. Bunlar için değil hürmetimiz. Bunların hepsi 14 Nisan'da bir buket çiçek verdin mi karşılığını alıyorsun. Bitti. Bunlar bu buket çiçekten ibaret bunların hepsi. Bir de bilezik alsan âlâ zaten, üstüne bile çıkarsın. Yani bir de 14 Nisan'da bilezik aldın diyelim, küpe aldın, anadan da değerli oldun sen. O içinse eğer doğum yaptır diye, eğer tarlada çalışıp işte okula gönderdi diye ise babaya hürmet, anaya hürmet, analar gününde bir bilezik, babalar gününde de bir kravat aldın mı iş düzeldi, helalleştin. Onun için değil. Anne babaya saygımız, hürmetimiz, Allah onlara hürmet edeceksiniz dedi diyedir. Allah'ın hürmet edeceksiniz dediği şey, bir taş parçası bu hürmetlidir dedi, taş parçasına hürmet ettik Hacerül Esved diye, onu öpmek için binlerce kilometreden yola çıktık. Dört duvara hürmet edin dedi Allah, hürmet ettik. Annemiz babamız çok eziyet çekti diye değil, çok yoruldular diye değil, Allah onlara hak hukuk tanıdı diye hürmet ederiz. Ve kendimiz anne baba olduğumuz zamanda Allah'tan aldığımız hakkı kullanarak hiçbir şekilde minnet etmeden evlattan bu hakkı isteriz. Ya ben seni bakmıştım, ne zor şartlarda süt vermiştim, sen de şimdi karşılığını ver diye değil. Ben Allah'tan aldığım hakkı kullanıyorum diye baba olarak, anne olarak evlattan hak isterim. Anne de baba da hürmet görürken Allah'ın kendisine sunduğu bir hakkı, hürmeti görür. Kardeşler, özellikle anneler günü, babalar günü diye bir kavram kullanıyorum. Mesafeyi ölçebilmek için. Mesafeyi ölçebilmek için. Yani Allah'ın verdiğiyle insanların verdiği arasındaki farkı görebilmek için. Okyanusla bir bardak su arasındaki farkı görebilmek için ölçüm yapabilelim diye Allah'ın ne verdiğini, insanların ne verdiğini anlatayım diye analar günü, babalar günü diyorum. Yoksa benim imanımla, itikadımla ilgili şeyler değil bunlar. Ele güne yabancı şeyler, bizle ilgisi yok. Bizim anne günümüz diye bir şey Allah'ın izniyle olmaz. Anamız biz demekiz. Biz anamız demekiz. Benim bir nefesim kaldıysa o anam içindir. O babam içindir. Ne güne, postaya düşmüş anaya babanı, vay haline. Kardeşler, Allah'ın yeryüzünde insan yaratmasının maksadı tevhiddir. Yani herkes la ilahe illallah desin diye Allah milyarlarca insan yarattı. Bütün mahlukatı tevhidi maksadıyla yarattı. İnsanları ve cinleri de tevhid üzere yaşasınlar, la ilahe illallah desinler diye bu mükerremlikle yarattı. Ve insan secde ettiği için mükerremdir. Allah'ın kulu olduğu için saygındır. Tevhidin aksi de şirktir. Dolayısıyla şirk, yani Allahu Teala'nın Allah olduğunu kabul etmemek
ya da Hristiyanların, Yahudilerin yaptığı gibi

bir sürü ayetlerle doludur. Ancak Nisa suresinin 36. ayetinde Allah-u Teala bir şeye dikkatimizi çekiyor. Şimdi dedik ki milyarlarca insan yaratıldı. On binlerce peygamber geldi. Güneş, sistem, uzay, galaksiler, bütün bu büyük kainat hepsi müminler secde etsinler, şirk koşulmasın diyedir. Bu kadar masraf, bu uzay ve bu kainat, bu okyanuslar, bu dereler, hani bizim halk deyimimizde bu kadar masraf yapılmış bu kainatın dekoru için, bir secde uğruna hepsi. Bir Allahu Ekber densin diye. Tek bir müşrik kalmasın diye. Ve nitekim bir tek Allah diyen kaldığı sürece de kıyamet kopmayacak. Ne zaman en son Allah diyen gidecek, kıyamet öyle kopacak. Çünkü bir Allahu Ekber sözü, bir Subhanallah sözü bütün bu masrafa değiyor. Bu enerji masrafını karşılıyor. Bu güneşi, ayı, bu gezegenleri, bu okyanusları, bu dereleri, bu volkanları, her şeyi karşılıyor. Bir Allahu Ekber sözü. Şirk bunu imha eden en büyük suçtur. Dolayısıyla Allah'ın nazarında şirkten büyük bir suç yok. Kainatın çökmesi anlamına geliyor şirk olması. Eğer bütün insanlık topluca şirk koşuyorlarsa kainatın varlığına gerek yok zaten. Allah kainatı yıkacak o zaman, dünya olmayacak. Ahiret geldi. Tek bir kişi şirke bulaştığı zaman da bu bütün kainatı yıkmaya değer bir suçtur. O kadar ağırdır. Başka yerde Allah diyen birisi bulunduğu için hala dünya yıkılmamıştır. Yoksa bir kişinin şirk koşması, Allah'ın oğlu var, karısı var, kızı var, haşa demesi, Lat ve Uzza herhangi bir putta ibadet edilir demesi, kainatı yerle bir edecek kadar büyük bir suçtur. Şimdi Nisa suresinin 36. ayetinde bakın Allah Teala ne buyuruyor. وَعْبُدُ اللّٰهِ Kulluğunuzu Allah'a yapın. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Sakın Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayasınız. Zaten Kur'an bu şirk için indi. Zaten Allah-u Teala herkes tevhid ehli olsun diye peygamberler gönderdi. Dolayısıyla ayette bunu söylüyor. وَعْبُدُ اللّٰهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayın. Ne kadar muhteşem bir liste. Devamına dikkat ediyoruz. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ananıza babanıza iyi davranın. 14 Nisan'da değil, babalar gününde değil, bayramda ziyaret ederek değil, hangi seviyede annenize babanıza iyilik yapın, iyi davranın diyor Allah Teala. وَعْبُدُ اللّٰهِ Allah, Allah'a kulluk. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Hiçbir şeye şirk koşmayın. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ve ananıza babanıza iyi davranın. Halbuki say imanın şartlarını, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, kadere iman, cennete iman, cehenneme iman, anayı babayı kaçıncı listeye oturtuyorsun sen? وَعْبُدُ اللّٰهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Kur'an'a iman edenler için ana baba konusu Allah'a imandan ve şirkten kurtulduktan sonraki birinci konudur. Bu kadar. Bu kadar. Dolayısıyla bir mümin anne baba veya evlat anneler gününü normal gördüğünde bu standardın dışında kalır. Kafir olur diyemem. Ama müminler için anneler günü olamaz. Bir gün tahsis edemezsin annene. Babana bir kravat alarak yağcılık yapacağın bir günü, babalar gününü benimseyemezsin. Senin hayatın baban demek. Hayatın annen demek olması lazım. Ve dönüyoruz En'am suresinin 151. ayetinde tekrar görüyoruz bunu. Kul de ki ey peygamber, Te'alev etlu ma harrama rabbukum aleyküm. Ey peygamber, de ki onlara, Rabbinizin size yasak listesini açıklayayım. Peygamber Allah adına açıklama yapacak. Yasakları sayacak şimdi. Ne sayması lazım? Zina, kumar, faiz, şirk, adam öldürmek, sihir yapmak. Bunları sayması lazım. Bakalım ne sayacak? Ellâ tüşrikû bihi şey'a. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacaksınız. Çünkü en büyük cinayet budur. Ve bil vâlideyni ihsâna. Ananıza babanıza iyi davranacaksınız.

Faizden de öne geçti. Kumardan da öne geçti. Zinadan da öne geçti. Allah'a şirk koşmanın dışında bir Müslümanın demek ki düşebileceği en büyük bataklık annesinin ahını almasıdır. Çünkü faizden tövbe ederek kurtulabilirsin. Kumardan tövbe ederek kurtulabilirsin. Öldürdüğün insanın varisleriyle helalleşebilirsin. Diyetini ödersin. Kan bedelini ödersin, helalleşirsin. Lakin bir anneyle kıyamet günü helalleşmek asla mümkün değil. Ahva ederek ölen bir anne, bir babanın kıyamet günü kesinlikle helallığı diye bir şey yoktur. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَت۪هِ وَبَن۪يهِ Herkes birbirinden kaçacak bugün. Dünyada senin annen o. Dünyada baban. Dünyada sen yanma diye o ateşe atlardı. Ahirette oğlum sen cennete gir ben cehenneme gireyim demez hiçbir ana. Analık şefkat yok. Orada erhamur rahimin olan Allah'ın rahmeti var. Çünkü cehennemi gören ana evladını unutacak. Cehennemi gören baba, sıratı gören baba evladını unutacak. İçkiden tövbe mümkündür. Kumardan, zinadan tövbe mümkündür. Ve Allah'ın kapısı sonuna kadar açıktır. Müşrik bile günün birinde tövbe eder. Lakin beddua ederek ölmüş gitmiş bir babayla bir daha helalleşme imkanı yoktur. Bunun için اَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا buyurdu Allah. Bunun için şirkten sonra müminin en çok korkacağı şey ana bedduasıdır. En çok korkacağı şey baba bedduasıdır. Bunun için anneler günü bataklıktır. Bunun için anneler günü diye annesine saat alan, bilezik alan da akıl yoktur. Şeytanın onu tuzağa düşürdüğünü, 364 gün onu bataklığa sürükleyeceğini anlayamamıştır. O bir eroindi. Onu ancak Allah'ın oğlu var, haşa kızı var, melekler Allah'ın kızıdır diyen sapık Hristiyanlar öyle bir gün annesini babasını ayırabilirler. Mümin için bu olur bir şey değil. Dönüyoruz İsra suresinin 23-24. Ayetine geliyoruz. وَقَضَى رَبُّكَ Rabbinin son kararıdır. Allahu Ekber. Kur'an inmiş. Peygamber gelmiş Kur'an'ı okuyor. Allah'ın son kararını açıklıyor. وَقَضَى رَبُّكَ Rabbinin son kararıdır. اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا Ondan başka Allah'ınız ilahınız olmayacak. Bir. Allahu Ekber. Zaten bunun için peygamberler gelmişti. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ve ananıza babanıza iyi davranacaksınız. Tamam ya Rabbi, ben zaten her dediklerini yapıyorum. Bir de onlar için özel bir daire aldım. Geliliyle geçinemiyor. Ben de özel daireye koydum onları. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ Öyle değil. Yaşlılık günlerinde onlara daha çok dikkat edeceksin. اَحَدُمَا اَوْكِلَهُمَا Biri veya ikisi, yani sadece annen baban ya da sadece biri veya ikisi birden evladınsın, evladısın onların. Onlar yaşlandı, senin yanındalar ya da sen onların yanlarındasın. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ Onlar seni bıktırınca sakın of demeyeceksin. Yani anne bunu çok yapıyorsun, sen bu geline çok eziyet ediyorsun. Böyle tartışmayı söz etmiyor Allah. Kadın bağırdı bağırdı, üstüne yürüdü, sandalyeyi attı üstüne, kaşığı kafana vurdu, beni bu evde aç bıraktın, el alemin kızından dolayı beni kahrettin dedi dedi, böyle büyük bir savaş konusu yaptı. O da kalktı küstü, odasına gitti. Uf, bu kadından da dedin ve bil valideyn ihsana gitti. Öyle 15 gün abim de 15 gün biz de elhamdülillah nöbetleşe tutuyoruz. Darül Aceze'ye Filistin'den çocuk getirmişler, 10 gün abisinde 10 gün ablasında. Maşallah ne evlat ya, ne evlat. Filistin'den yetim çocuk mu getirdin? 10 gün sen bakıyorsun, 10 gün abin bakıyor, 10 gün ablası bakıyor. Bir evlat, mümin, bu ayetleri dinleyen bir evlat, abisine 10 gün, 15 günlüğüne anasını verir mi? Eğer 2 evlat, 3 evlat becerip annesine babasının konusunda yarışıp, sende duramaz, bende duracak. Anamın son günleri bende geçecek diye kavga etmiyorlarsa nerede müminlik ya? Bu ayetler kime indi o zaman? Bir de övün övünü anlatıyorlar. Biz bölüştük annemleri diyor. Kudayi Doğu Türkistan'dan gelmiş muhacir, bölüşmüşler tabii. Bölüşmüş. Ne iyi yaptınız maşallah. Maşallah ne güzel yaptınız. Utanır insan bunu söylemeye, utanır. Eğer bir evde anaya yer yoksa, bir evde babaya yer yoksa o evin yaşamasına gerek yok zaten. Eğer bu ayetleri anlamışsak, Allah'ın kitabı açık, şirkten sonraki en büyük suç
annenin babanın senin evinde duramıyor olması, senin bayramdan bayrama tatillerde annene babana gidiyor olmandan daha büyük bir suç yok ki. Hacı olman seni kurtaramıyor, hoca olman kurtaramıyor. Bu din böyle kardeşim. Allah Teala böyle kanun koymuş. Bu değişmeyecek. Kıyamete kadar böyle olacak. Zamanın şartları, işte ekonomik olaylar, bunlar hiçbiri Allah'ın nazarında geçerli şeyler değil. Zaman değişti diye akşam namazını 2 rekat indirebiliyoruz mu? Zaman değişti diye öğle namazını vaktiyle oynayabiliyoruz mu? Bu zaman çok zor bir zaman. Cuma namazını ikindide kılalım, mesaiden sonra kılalım denebiliyor mu? Allah'ın şeriatında değişiklik yok. Bu şeriat anne babaya itaat üzerine kurulmuştur. Şimdi ayetleri dikkatli dinleyeceğiz. İki şey çok önemli. Bir, Allah Teala müşrik, putperest, Hristiyan, Yahudi ne olursa olsun anne babanın ayrımını yapmıyor. Kanunu böyle Allah'ın. Çok kötü bir müşrik. Sana da diyor ki puta tapacaksın. Buna rağmen ve inca hedake ala en tüşrike bi. Eğer senin de müşrik olman için baskı yaparsa annen baban, diyor Allah. Nerede? Lokman suresinde. Sana da baskı yapıyor. Sen de müşrik olacaksın. Sen de putperest olacaksın. Sen de laikliği benimseyeceksin. Söylüyor. Baskı yapıyor. فَلَا تُطِعْهُمَا. Bu konuda onların sözünü dinleme. Allah'ın emri. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Ama evlatlığını çok iyi yap. Gene evlatlığa itiraz yok. Gene elinde su bardağıyla sabaha kadar bekleyeceksin onun yatak odasının önünde. O içeride şirk koşuyor. Puta tapınıyor. Sen onun ekmeğini suyunu getirmek zorundasın. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Kesinlikle sen annene babana isyan edemezsin. Onların şirki seni ilgilendirmez. İçkileri, kumarları seni ilgilendirmez. Kötü ahlakları seni ilgilendirmez. Sen evlatsın. Bir defa ondan doğdun. Bu da bir daha değişmeyecek. Bu Allah'ın kanunu. Benim babam zaten berbat bir adam. Ben kurtuldum elhamdülillah. Yok öyle bir şey. İyi veya kötü sen evlatsın. Ama o Allah'a şirk koşmayı, haramı, zinayı, fıskı fucuru sana teşvik ederse kulağını pamukla tıkatırsın. Bu gavurluğu bana yaptıramazsın zındık herif diyemezsin babana. Bu konuda baba konuşmayalım. Başka bir emrin var mı dersin. Lanet senin gibi evlattan ben hayır da istemiyorum der. Gene kapısında beklersin. Bu kimin kanunu? Allah'ın kanunu. Bunu biz filan ayetin açıklamasına yorum getiren filan sahabeden mi öğrendik? Asla. Ayetten öğrendik. Allahu Teala kesinlikle kanunu koymuş. Şirk konusunda, haram konusunda, Allah'a isyan konusunda itaat etme. Ama evlatlığın evlatlık senin. Evlatlığını yapacaksın. Bir. İkinci mesele kardeşler. Biz anne baba diyoruz. Ama Allah'ın nazarında anneler babalardan daha değerli. Şimdi Lokman suresinde bu gerçeği görüyoruz. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Biz insana ana baba konusunda talimatlar verdik. Ana baba konusunda Allah diyeceğini dedi. Duyduk mu bunu? Duyduk. Böyle diyor Allah Teala, anne baba konusunda talimatımızı verdik, vasiyetimizi yaptık, nasihatimizi yaptık diyor. Sonra bakın ayet nasıl devam ediyor. Şimdi anne baba diye başladı ayet. حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. O ana onu sıkıntı üstüne sıkıntıyla karnında taşıdı. Şimdi ayete tekrar dönün. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Biz insana, insansa eğer, insana anne baba konusunda vasiyetimizi yaptık. Anası onu sıkıntı üstüne sıkıntıyla taşımıştı. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. 2 yılda süt emzirmişti ona Allah buyuruyor. Anne babayı anlatırken noktalı virgül geldi, anneyi bir adım öne çıkardı. اَنِشْكُرْلِ. Ey insan, eğer insansan Rabbine şükreden kul ol. وَلِوَالِدَيْكِ. Ve annenin babanın kıymetini bil. Başta ayet anne babayla başladı. Biterken veli valideyk anne babayla bitti. Arada anneyi 1 puan öne çıkardı. Anne çok eziyet çekti. İleyyel masir.
Bilesin ki bana geleceksin tekrar.

Eğer bana nankörlük yaptıysan, ebeveynine nankörlük yaptıysan, vay haline senin. Bu Lokman suresinin 14. ayeti. Arkadaşlar, Ahkaf suresinde aynı ayet var. Vakit tasarrufundan onu okumuyoruz. İki yerde Allah Teala anneyi öne çıkarıyor. Anne bir adım önde. Anne de şüphesiz anne babalıktan pay kapıyor. Ama evladın gözünde anne bir adım ileride, bunun ahkamına işaret edeceğiz inşallah. Kardeşler, bu ayetler yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhteşem hadisi şerifleri var. Sahabi gelmiş sormuş, Buhari'den ve Müslim'den bu hadis-i şerifi görüyoruz. Ya Resulallah, Allah'ı memnun edecek en önemli iş nedir? Cevap: vaktinde kılınan namaz. Sonra ne olabilir ya Resulallah? Anaya babaya itaat. Sonra ne olur? Allah yolunda cihat. Bu sıra çok önemli. Namaz zirve, cihat öbür zirve. İkisinin arasında ne var? Ana baba var. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne dikkat ediyoruz. Müslim'den bu hadis-i şerifi naklediyorum. Burnu sürtünsün. Yine burnu sürtünsün. Yine burnu sürtünsün. Kime kastettiniz ya Resulallah demişler. Yaşlı annesinin babasının duasını alıp da cennete giremeyene buyurmuş. Bu ne demek kardeşler? Annen baban yaşlıysa, Kabe'ye gidip dua ederek cennete girmeyi hak kazandığın gibi, o ana baba duasıyla da cennete giriliyor demektir. Kimden öğreniyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğreniyoruz. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhuma bir olay naklediyor. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiş. Ya Resulullah demiş, ben seninle cihad etmek istiyorum demiş. Efendimiz de anan baban sağ mıdır demiş. Sağdır ya Resulullah demiş. Sen git onlarda cihad et buyurmuş. Hani Halid İbni Velid'in yaptığı iş çok değerliydi. Hani fetih ordularındakiler, hani Bedir mücahitleri, hani Uhud şehitlerinin Allah katındaki değeri, git ananla babanla cihad et. Yani ananın babanın hizmetinde bulun. Allah'ın kanunu açık kardeşler. Allah'a şirkten sonra en büyük konu ana baba konusudur. Burada bir konuyu öne çıkardık. Anne ileridedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de ve Ebu Davud'da, bütün hadis kitaplarında var olan meşhur bir hadis-i şerif var. Adam geliyor, ya Resulallah diyor, benim en çok hürmette bulunmam gereken insan kimdir? Kimin önünde ben böyle ceketim düğmeli, bizim deyimimizle, bulunmam gerekir? Annen diye cevap vermiş. Ondan sonra kim ya Resulallah demiş? Annen buyurmuş. Tekrar sormuş adam, sonra kim ya Resulallah? Annen buyurmuş. Sonra kim ya Resulallah demiş? Sonra da baban buyurmuş. Sonra kim? Yakınlık derecesine göre diğer akrabaların buyurmuş. Dayı başka, dayının dünürü başka. Akrabalar yakınlık derecesine göre. Burada çok açık ve seçik şunu görüyoruz. Sahih hadis-i şerifte. Üç baba bir anne yapıyor. Allah'ın terazisinde. Gerçi şimdiki şartlarda baba ancak onun babasından iyi para kaldıysa bu kadar eder. Babanın parası varsa o her zaman 5 puan önde zaten. Paraya tapınılan çağlarda böyle tabi. Lat ve Uzza döneminde bile böyle değildi. Paranın ilah olduğu dönemlerde zengin analar kıymetli. Ama Allah'ın terazisinde 3 baba bir anne eder. Burada şüphesiz evlat olarak olaya bakan için bir sıkıntı var. Ben yani 3 defa anne eli öpüp bir defa da baba elimi öpmem lazım. Veya babayla 1/3 oranında ilgilenmem halinde baba rahatsız olmaz mı? Ya da anne bu hakkı benden nasıl alacak? Yani nasıl 3 defa fazla ilgileneceğim? Burayı büyütmeye, abartmaya, korkmaya gerek yok. Alimlerimiz çok güzel bir standart getirmişler. Demişler ki, anne baba hizmette önceliklidir. Bu genel kural. Bir tanesi bulunduğu zaman sıkıntı yok. Ama anne ve baba beraberseler, biz hizmette anneyi 1 puan öne

geçiririz. Saygıda babayı bir puan öne geçiririz. Annenle güreş müreş ama hizmetini gör. Babanın önünde asker komutan ilişkisi yaparsın. Bunun çözümü böyle. Çünkü babalar oğlundan harçlık istemez zaten. 50 yaşına 60 yaşına geldiği halde hala önünde er gibi duran evlat isterler. Ona sormadan dışarı çıkılmasını isterler. Anne ise ihtiyaçlarının giderilmesini ister. Sözünün dinlenmesini ister. Yalvarmadan bir şeyin sahibi olmak ister evladından. Demek ki annenin önceliği var, duygusallığından dolayı, zavallılığından dolayı. Evlat anne ve babasının özel durumunu değerlendirerek hangisinin neye ihtiyacı olduğunu tespit edip onu yerine getirecek, babasının da rızasını kazanacak, annesinin de rızasını kazanacak. Burada bir hadisi şerif daha var. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, anneler bir puan önde diyoruz ya, Ayşe annemiz diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki, ya Resulallah, bir kadının en çok dikkat etmesi gereken en büyük hak sahibisi kimdir? Kocasıdır buyurmuş. Erkeklerde en büyük hak sahibi kimdir? Anasıdır buyurmuş. Bundan da ne anlıyoruz? Anneleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir puan önde tutuyor. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farklı hadisi şeriflerinde farklı mesajlar var. Mesela bir hadisi şerifinde dikkat edin, herkese anası hakkında dikkatli olmasını vasiyet ediyorum buyurmuş. Dikkat edin, herkese anasını vasiyet ediyorum. Dikkat edin, herkese anasını vasiyet ediyorum. Dikkat edin, babaları da vasiyet ediyorum buyurmuş. Bu alemden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz giderken herkese anana dikkat et diye vasiyet edildi. Ederek gitti. Şimdi insanlar bu vasiyeti değiştirdiler, kendine iyi bak deyip gidiyorlar. Boşver hanım, kendine iyi bak. Hangi filmden öğrendilerse bunu. Oğlumdan küçük delikanlılar elimi öpüyorlar. Hocam kendine iyi bak diyor. Ben senin nasihatinle yaşayacak adam mıyım? Kendine iyi bak. Filmde öyle gör diye öyle diyor. Çünkü yeter ki selamun aleyküm, Allah'a emanet ol deme, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol dese geri kalacak. Ulusça geri kalacağız. Kendine iyi bak. Seviyesiz kalıplar. Taklit ifadeleri. Kardeşler, bir hakikat zihnimizde damarlaşsın, yer etsin. Anne, baba, Allah'tan sonra iki numara. Kanun. İki, analar, bu iki numaranın ağabeyinde. Anne, Allah'ın nazarında kendisinden sonraki en önemli hak sahibi, sonra baba hak sahibi. Evet, Allah'tan sonra ana baba geliyor. Ana babayı aldın mı ana daha önde duruyor. Bunu nankörlükle karşılayan ahiretini helak ediyor. Ama anne babanın kıymetini bilen de ahiretini kazanıyor. Şuab-ül İman'da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rüyasını anlatıyor. Hadis-i şerif bahsediyorum. Buyuruyor ki, bir gece rüyamda kendimi cennette gördüm diyor. Ve baktım ki cennetten birisi Kur'an okuyor. Kur'an sesi geliyor. Cennette girmiş rüyasında. Rüyasındaki o cennet pozisyonunda birisi Kur'an okuyor. Yanındakine sormuş. Bu Kur'an okuyan kim? Henüz dünya kopmadı, kıyamet olmadı da böyle cennete gelmiş. Cennete girmiş, bir de cennette Kur'an okuyor fazladan. Melekler demişler ki Harise İbn-i Numan'dır demiş. Harise İbn-i Numan diye bir sahabinin adını vermiş. Bu hadisi şerifi de Ayşe annemizden radıyallahu anh'a diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki işte anaya hizmet budur buyuruyor. İşte anaya hizmet budur diyor. Harise İbn-i Numan'la ilgili. Sonra Ayşe annemiz diyor ki Medine'de anasına en düşkün delikanlı oydu diyor. Anasına düşkünlüğünü herkes biliyor Medine'de ama sadece Medine'de bilinmiyor, cennette de bilinmiyor demek ki. Medine sokaklarında dolaşırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu rüyasında görüyor. O gördüğü rüyayı gelip anlatıyor. Üstelik de Kur'an okuyor. Cennete girdin, oturdun yetmiyor. Bir de orada oturup Kur'an okuyorsun.
İşte anaya itaat budur. İşte anaya itaat budur buyurmuş. Dileriz Allah hepimize bunu nasip eder. Kardeşler, evet bu kadar önemli. Ama şunu unutmamak lazım. Gülün kokusu iyi oldukça dikeni uzun olur. Annelerin, babaların böyle aferin demekle duası alınsaydı bu kadar sevap yatırım olmazdı bunların üzerinde. Hele hele anne baba yaşlandıktan sonra bu imtihan kat kat ağır. Bu peygamberlerin de belini bükmüş bir şey. Ashab-ı kiramın da belini büktü bu. Kolay bir imtihan değil. Belli başlı annelik babalık sorunları var. Bu sorunları açtığın zaman Allah sana bu sevabı veriyor. Öyle senede bir defa çiçek göndermekle olsaydı onu milyon çiçeğin ortasında tutardık. Çiçekle yapılır iş değil bu. Bu altınla, gümüşle tartılır, bir bilezik, bir küpe almakla halledilir iş değil. Bu gönül işidir. Gramaja gelmez. Bunun için kardeşler, anne baba ile ilgili bazı kurallara dikkat edeceğiz. Bir, evlat hiçbir olayda annesinin, babasının önünde haklı değildir. Evlat dünyada hak sahibi olamaz. Anne baba zalim olabilir. Zulmünün hesabını Allah sorar. Bir evlat annesini babasını mahkemeye veremez. Böyle bir hakkı yok. Hatta fukahanın büyük bölümüne göre anne baba çocuğunu bir yolla öldürse şeriattaki kısas cezasıyla cezalandırılmıyor. Böyle bir kural da var fıkıhta. Dolayısıyla annem babam işte abime verdiler bütün tarlaları da beni İstanbul'a sürdüler, ben sürünüyorum burada, kıyamet günü onlarla hesaplaşacağım. Sen kıyamet günü hesaplaşırsın, dosyaları biriktirsen, iyi bir avukat tut, kıyamet günü görüşürsün orada. Bu sözü söylerken yandın sen zaten. Hangi düelloya davet ediyorsun kimi de? Onun avukatı Allah, seninki kim olacak kıyamet günü? Ha o zalim. Merak etme, Allah kimseye zulmünü bıraktırmaz. Evlat bir defa konumunu iyi bilecek. Anneye karşı haklı değilsin. Dövdü, vurdu, kırdı, ses seda çıkarmayacaksın. Şehire göndermedi, köyde rehber bıraktı, bıraktı. Nasibini ahirete bırakacaksın. Sen hak aradığın gün bu iş bitti zaten. %20 haklıyım filan dedin mi bu iş bitti. Gramaja, matematiğe gelir bir şey değil anne baba hakkı. Evet, sen gerçekten mazlum durumunda olabilirsin. Gerçekten zulüm görüyor olabilirsin. Meleklerin işine yazıp duruyorlar senin gördüğün zulmü, merak etme sen. Melekler senin mazlum olduğunu görsünler. Ama sen ağzını bozma, tipini bozma. Bir. İki, kardeşler, bu asırda anneler kendi doğurdukları kızlarıyla bile yaşlıyken geçinemiyorlar. Kendi kızlarıyla bile kavga ediyorlar. Çok doğal olarak da anneler başkasının doğurduğu kızla gelin şartlarında bir arada duramıyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Bu hallolur bir şey de değildir. Kendisi gider o kızı bakar. Tamam, ben bunu evlat alıyorum zaten. Kızım yok, tamam bir de kız aldım diyor. Böyle Allah, törenler, laflar. Zannedersin ki bunlar kıyamete kadar bir de ayrılmayacaklar. Bir iki hafta sonra başlar. İşte bunun şusu eksik, busu eksik, gitti. O bir defa puanı kaybetti. O yuvarlanmaya başladı. Çığ gibi ondan sonra her geçtiği gün o kızın ayıpları artar. Haklı haksız ayrı bir konu. Yani gelin kaynana kavgası ne zaman halloldu da şimdi hallolacak. Burada özellikle anneler babalar ve yeni evlenecek gençler bir şeye dikkat etmeleri lazım. Bir defa annenin ağzını kapatacak, babanın ağzını kapatacak usul ve yordamla evlenmek lazım. Yani sen annene filanca kızı gidin isteyin dersen zaten kadın yani sadece postacı, kargo gibi gidecek. İşte istemeye geldik diye noter kağıdı uzatacak öbür tarafa. Kadın zaten soğuk başladı gelinle karşı. Düğünde misafirler alınmasın diye ha çok sevdim gelinimi, takı yaptım falan deyip oyalayacak bu işi. Yani onun kalbinde bir kırıklık kalacak. Evlat tamam yine kendi beğendiğiyle evlensin. Aslında akıllı bir anne evladının yolunu açması lazım. Oğlum sen beğen, ben istemeye gideyim demesi lazım. Ama onlar da hele iki tane çocuğu varsa tamam, biri İsa biri Mehdi zaten çocukların. İki çocuk zaten bir annedeki sevgi potansiyeli iki çocuk için anormal fazla. O iki çocuk put oluyor kalıyor annenin gözünde. Bir anne 10 çocuk doğurmalı ki sevgisi dağılınca işte böyle bir normal yet.

etsin. Yani bir annenin 10, 20, 30 çocuğu doğurup hepsini bağrına basıp ısıtacak kadar, tavuktan daha fazla gücü, kuvveti var. Bunu kullanmadığı için anneler, iki çocukları olduğu için biri İsa, biri Mehdi. Birinin çişi kokmaz, birinin kakası kokmaz mübarek çocuklar, böyle bakıyor çocuğuna. İşte o çocuğun evlenmesinin kendine göre olmasını istiyor. Ev şartlarının evlenince ayrılmamasını istiyor. İşinin onun zevklerine göre olmasını istiyor. Bu istekte anneler çok haklı değiller. Ama haklı haksız güç var elinde. Allah'ı avukat olarak seçmiş kendisine. Allah savunuyor, bu yapıyor. Ama bunun hesabını verir mi kıyamet günü? Elbette verir. Elbette verecek. Hiçbir zulüm ortada kalmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile vefatından önce herhangi birinize zulmettiysem gelsin benden hakkını alsın dedi. Sen hiç zulmeder misin ya Resulullah? Dediler ama olsun, olsun. Gel hakkınızı alın dedi. Annelik çok yüksek, çok yüksekten yuvarlanmak da tehlikeli ama. O da çok tehlikeli. Ne anneler kıyamet günü cehennemden nefes almak için çıkamayacaklar. Evlatlarına zulmettikleri için. Bu nedenle yani bu evlilik potansiyelini, ki annelerin, babaların en büyük sıkıntısı çocukların evlenip ayrı bir dünya kurmaları. Zaten iki tane çocuğu var. Ondan sonra da bitmiş hayatları. Biri filan şehre gitmiş, biri filan şehre gitmiş. Onlar da düşkünler yurduna mahkum kalıyorlar. Zamanında düşünseydin bir çocuğa iki çocuğa müptela olmasaydın. Allah sana imkanlar verdi, sen bilerek kısıtladın. Şimdi ağlamaya hakkı yok hiçbirisinin, ama her halükarda evlat bu imtihanı kazanması lazım. Evlilik şartlarını bu şekilde oluşturmak lazım. Hatta bir evlat yani becerip annesinin asla razı olmayacağı bir gelin adayını bile annesine ikna edebilir. Babalar belki zor ikna olurlar, hani hık der bir daha hak demez de. Ama anneler öyle değil. Yani anneciğim o da sana aşık, o ben onun gelini olacağım diyor filan bir şeyler deyip becerip insan yani böyle bir zemin oluşturmalı illa muayyen birisiyle evlenmeyi düşünüyorsa. Her halükarda kardeşler, biz ümmeti Muhammed olarak analarımıza, hanımlarımızı değiştiremeyiz. Arkadaşlarımızı değiştiremeyiz. Ananın yeri Allah'tan sonra geliyor. Asla bizim için böyle bir seçenek yok. Ama bu bir imtihandır. Paldır küldür öyle haftada bir kadın boşamak da yok. Böyle bir sıkıntı. Bu da caiz değil. Vazife erkeğin vazifesidir. Yani bir eve gelen gelin cariye değildir. O evdeki hizmetleri o görecek diye bir kanun yok. Bu bir sevgi potansiyel meselesidir. Erkeğin kadının gönlünü alıp almaması ile ilgili bir meseledir. Becerisin, gönlünü ikna edersin, ananın, amcanın, herkesin çamaşırını yıkar. Gönül güler yüzle hizmet eder. Sen kadını makine gibi kullanırsan, fişi takıyorsun çalışıyor, ondan sonra çekiyorsun fişi oturuyor. Böyle tutarsan kadını, o da kanuni haklarını kullanır. O da der ki, Nurattin Hoca diyor ki kaynanaya hizmet etmek mecburi değilmiş. O da kozunu kullanır. Sen Allah'ın verdiği hakkı kullanıyorsun, o da Allah'ın verdiği hakkı kullanıyor. İş kavgaya döküldükten sonra bunun yolu yordağımı yok. Yani bir mümin becerikli olmalı, ama şunu da bilmek lazım. Evlilik şartlarını oluşturmak, yani dengeli bir evlilik yapmak erkeğin vazifesidir. Evlendikten sonra ananın babanın hizmetini yapmak da erkeğin vazifesidir. Onlar bir kadıncağız evlendikten sonra kızken anasının babasının hizmetini yapmakla mükellefti. Evlendikten sonra bir kız anneden babadan değerli Allah katında kocası. Hadis-i şerif ne diyor? Kadının en çok dikkat etmesi gereken kocasıdır diyor. Dolayısıyla bir kız senin karın olduktan sonra, sen onu nikahladıktan sonra annesi hastalansa senden izin alıp gitmesi gerekiyor anasına babasına. Sen onun anasından babasından öne geçiyorsun. Dolayısıyla senin anana bulaşıkçı olarak almadın onu. Ananın bulaşıklarını sen yıkayacaksın, annenin çamaşırlarını sen yıkayacaksın. Yok, insanlığı tutar da yaparsa Allah razı olsun, sen her hafta bir bilezik al o zaman madem böyle hizmet etti sana. Yani sen de bu işi kıvırmak, yürütmek herkesin hakkıdır. Burada kardeşler önemli bir fıkıh kuralı da gündeme getirmemiz lazım. Bir anne baba çocuğunun hanımını boşaması konusunda talimat verirse, ya bu kız bu evden gidecek ya da benim evladım yok. Bu rutin Anadolu bedduasıdır. Yani sövmeyi beceremediği için Anadolu kadınları böyle sövmüş.

ya bu kız gidecek bu evden ya da ben işte anan değilim. Nasıl, yöresine göre farklı nüanslı şeyleri var ama her halükarda yani ahiretin yok demek istiyor çocuğa. Burada kardeşler, anne babanın ilk kuralını ne dedik? Allah'a şirk olmayan, haram olmayan işlerde konuşma hakkı var. Masum bir kadını dul hale getirmeye hakkı yok. Bu konuda anneye babaya itaat etmek gerekmez. Kaç be Nurattin Hoca dedi sana itaat yokmuş bu konuda dersen gene yandın sen. Ameliyatı yanlış bıçakla yapmış olursun. Mikroplandırırsın. Anneciğim bu konuda sana itaat edemeyeceğim, ben Allah'tan korkuyorum. Senin hizmetlerini ben yaparım diyeceksin. Alıp hanımını başka eve götüreceksin. Zaten akıllı olarak kardeşler böyle kümes gibi evlerde, tek banyolu, tek duşlu evlerde ikinci bir aile getirmenin bir anlamı yok bu asırda. Yani insanlar sokaklara bile sığmıyor, stadyumlara sığmıyor. Dünya daraldı, küçüldü dünya. İki kadın, iki aile, erkekler orada, kardeşler orada, böyle bir eve gelin getirmek hatalı bir usul. Bir küçük kulübe bulup annene babana yakılan bir yerden bir kulübe tutup orada evlenmek lazım. Makul olan budur. Fitne zamanında yaşıyoruz. Kadınları da vebale sokmayalım. Evet, Ömer bin Hattab radıyallahu anh oğlu Abdullah'ın hanımını beğenmemiş. Oğlum bunu boşayacaksın demiş. O da ona aşık, tutkun. Yani sahabe aşık olmaz diye bir şey yok. O da aşık. Gitmiş ya Resulallah demiş. Babam Ömer ısrarla boşa bu kadını diyor demiş. Babanın sözünü dinle buyurmuş. Birisi Ahmet bin Hanbel'e gelmiş. İmamlarımızdan olan Ahmet bin Hanbel'e gelmiş. Çocuğu böyle talimatla sıkıştırırsa annesi babası bu kadını boşayacaksın derse boşamam gerekiyor mu demiş. Gerekmiyor demiş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer'e ne dedi? Boşa dedi. Senin baban da Ömer olunca sen de boşarsın demiş. Senin baban da Ömer. Ömer mülhem bir adam. Ben peygamber olmasaydım Ömer olacaktı denen bir adam. Bir gördüğü bir bildiği vardı. Senin baban daha sigarayı bırakmamış karı boşattırıyor. Yok öyle bedava. Sabah namazına cemaate gidiyor mu her gün? Her gün bir cüz Kur'an okuyan birisi mi? Allah korkusundan rikkatten ağladığı görülmüş mü? Malını Allah yolunda infak etmiş mi? El alemin kızını boşalttıracak. Yani Ömer'i öne çıkarıyorsun. Ömer'in dünyasıyla alakan yok. Seni şeytan gördüğünde kaçtı mı hiç? Seni özledim diye hiç Resulullah sarıldı mı sana? Ömer. Nereden buldun sen Ömer'i? Allah ondan razı olsun. Amin. Burada kardeşler anneye babaya itaat konusunda bir örnek olsun diye bunu konuştuk. Birkaç örnek daha vermek istiyorum. Bir evladın vazifesi annenin babanın ölümüyle asla bitmez. Sen ölmedikçe anaya babaya hizmet bitmez. Mezarına ziyaret etmek diye de bir görevin yok yalnız. Arkadan kargoyu çalıştıracaksın. Onun için hacca gideceksin, onun için sadakalar vereceksin. Her namazdan sonra dua edeceksin. Rabbim onlar bana küçükken merhametle davrandıkları gibi sen de şimdi onlara mezarda merhametle davran diyeceksin. Yalvaracaksın. Anne babaya karşı görev bitmez. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çocuk gelmiş ya Resulallah demiş öldü babam demiş. Bitti mi benim vazifem? Babanın dostları yok muydu? Vardı demiş. Onları ziyaret edeceksin buyurmuş. Babanın dostlarını ziyaret edeceksin. Vazife bitmiyor. Burada kardeşler özellikle bir konu daha var. Anneye babaya itaat konusunu fakihler çok enteresan bir örnekle örneklendiriyorlar. Diyorlar ki bir evlat namaza durmuş. Annesi de çağırıyor. Ahmet oğlum diyor. Çağırıyor. Evlat namazı bırakacak mı bırakmayacak mı? Cevap hazır. Eğer evlat farz namaz kılıyorsa anneye itaat etmeyecek. Ama öğlenin sünnetini kılıyorsa bırakacak buyur anne diyecek. Nafile namazdan çok daha değerli. Annenin belki de annesi bugün hava yağmurlu olacak mı haberleri dinledin mi diye soracak. Yok anne yağmur yokmuş diyecek oturup namazına devam edecek. Farz namazı bırakmak yok. Teravihi bırakacak. Teravih. Peki arkadaşlarıyla ziyafete gidecekseler mesela annesi de çağırdıysa ne yapacak? Artık ölçümümüzü böyle yapacağız kardeşler. Namazdan değerli bir şey yok bu dinde. Ama anne namazı bıçak gibi kesiyor. Allah'ın kanunu, şeriatı bu. Burada Yemen'den birisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Çok enteresan kardeşler. Efendimiz'e demiş ki ya Resulallah ben de seninle cihad edip mücahit olmak istiyorum demiş. Yemen'den Medine'ye gelmiş.
Efendimiz buyurmuş ki annen sağ mı senin? Veya ikisinden biri sağ mı? Sağ demiş. İzin aldın mı onlardan demiş. Yo, sormadım onlara. Git izin verirlerse gel buyurmuş. Yine başka bir sahabi bir olay daha anlatıyor. Kendisinden Muaviye bin Cahime isimli bir sahabi kendisine ait bir hatırayı anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim diyor. Ya Resulullah dedim diyor. Ben hicret ve cihad etmeye karar verdim. Cihad ve hicret. Allah'ın şeriatının en muhteşem emirleri. Ve senin mücahidin olmak istiyorum ya Resulullah demiş. Efendimiz de buyurmuş ki annen yaşıyor mu? Yaşıyor ya Resulullah demiş. Onun yanına gitsen demiş. Sahabi diyor ki Muaviye radıyallahu anh. Sonra arka taraftan geçtim, sol tarafına geçtim. Aynı şeyi tekrar ettim. Ya Resulullah ben mücahit olmak istiyorum dedim. Annen sağ mı dedim sana demiş. Sağ ya Resulullah. Onun yanına gitsen demiş. Sonra döndüm dolaştım önüne geldim. Kedi gibi oradan kovuyor oraya gidiyor. Ya Resulullah ben cihad edip şehit olmak istiyorum demiş. Annen sağ mı sordum sana demiş. Sağ ya Resulullah demiş. Git cennet onun ayağında onu yala demiş. Git cennet onun ayağında demiş. Burada hepimiz aklımızı başımıza almak zorundayız. Anneni hastanede bırakıp arkadaşınla toplantıya gidemezsin. Böyle bir hakkın yok senin. Dava toplantısı, vakıf toplantısı olmaz anadan habersiz. Yalvarır, yakarır, ayağını öpersin. İzin ver Resulullah'ın yanına gideyim dersin, izin verir gidersin. Böyle yaparsan üveys olursun, Resulullah sana hayran olur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle yapmazsan peygamber kovar seni. Sağdan soldan gelirsin, gene kovar seni. Aklımızı başımıza almak zorundayız. Kardeşler, anneye Allah'ın muhteşem bir yer oturttuğunu görüyoruz. Lakin şunu bilelim, üvey anne, anne değildir. Babanın karısıdır sadece. Bu bütün haklar seni doğuran, rahminde 9 ay misafir kaldığın insan için geçerli. Evet, babanın köpeği olsa o köpeğin de farklı bir değeri olur senin gözünde, olması gerekir. Babanın eski çorapları bile senin için kıymetlidir. Baba değil mi bu? Lakin babanın karısı veya annenin kocası, yani üvey baba, üvey anne ve üvey babalık dinde hiçbir kural oluşturtmaz. Bu sözlerin, bütün bu konuştuklarımızın hepsi olduğu gibi senin rahminde misafir kaldığın kadına aittir. Yani öz anneye aittir. Bu inşallah anlaşıldı. İkinci bir mesele kardeşler, süt annesi meselesidir. Süt anne de tıpkı doğuran anne gibidir şeriatta. Süt anne doğuran anneden farklı değil. Yani anne için ne düşünüyorsan süt emdiğin anne için de aynısını düşünürsün. Bir şartla 2 yaşına kadar emmiş olacaksın. Yani 5 yaşında yaramazlık yapıyordun, o da sus diye sana memesinden süt verdi. Böyle bir şey yok. Ve gerçi fakihler arasında belli bir fıkıh farkları var ama genel kural, cumhur-u fukahanın görüşü, 24 ay içinde çocuk hangi kadından memesini ağzını koyar, çeker ondan süt alırsa o onun oğludur. Böylece bir insan, mesela Ali isimli bir çocuk, bir kadından süt emdiği dakikadan itibaren o süt midesine indi mi, kanına karıştı mı, o çocuk o ailenin çocuğu olur. Mesela A isimli aile var. Oradaki o ailenin kadını Ali'yi emzirdi. Ali tıpkı buradan kütüğü o eve taşınmış gibidir. O evdeki onun, o kadının diğer çocuklarının halası onun halası. Annesi amcası amcası, oğlu oğlu. O süt kadınının kocası olan, o andaki mevcut kocası olan adam da onun süt babası. Dolayısıyla mesela kız çocuğu ise emen, o annesinin kocası olan kadının da kızı hükmünde. O evde bütün mahremiyet kuralları onun için geçerli. Evlilik kuralları geçerli. Yani nasıl bir kadın 4 tane çocuk doğuruyor, 4 kardeş birbirlerine hangi gözle bakıyorlarsa, 5. çocuğu emzirdiyse, 5. çocuk da o annenin 5. çocuğu gibi oluyor. Birini, 4'ünü doğurarak, birini emzirerek alıyor. Onun kaynanası, onun kaynanası, onun halası, onun halası. Bu şekilde bir insan doğumla hangi kontakları kuruyorsa süt emmekle de aynı kontakları kuruyor. Yalnız
Ali'nin

0: buradaki kardeşlerinin annesinin babasının o kadınla hiçbir ilgisi yok. Mesela Ali'nin de kardeşleri var. O kardeşler o evle bir bağ kurmuş olmuyorlar. Kim süt emdiyse, kimin kanına o süt karıştıysa o bağ kurmuş oluyor. Bu da süt anneliğiyle ilgilidir. Dolayısıyla süt anne kurban bayramlarında bir poşet et gönderilerek duası alınacak bir yaşlı kadın değildir. Süt anne özellikle şeriatın himayesinde öz anne gibidir. Bir, ikincisi süt emzirenler ileride yüzlerce sene zina günahı taşımamak için bu sütü ilan etmelidirler. Bu çocuk kimin süt oğludur bu bilinmelidir. Bu genelde bir zaruretten oluyor. Annesi hastanede yatıyor, çocuk süt emmesi gerekiyor. Bir emzikli bir kadına veriliyor, çocuğu emziriyor onu. Keyif için yapılmamalı bu. Neden? Çünkü bu 10 sene sonra unutulması halinde komşunun çocuğuyla nikahlanıyor. Halbuki onun süt kardeşi o. Kendi öz kardeşiyle evlenmiş gibi haram işlemiş oluyor bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında adamın birisi yaşlı başlı torunları var. Bir kadın gelmiş. Aa, ben seni emzirmiştim. İyi gördüm demiş. Sonra karısını görmüş. Seni de emzirmiştim ben demiş. Adamın torunları var. Karı koca emzirmiş onları o kadın. Çekmiş gitmiş kadın. Belge yok, bir şey yok. Dedikodu mudur? Kadın bunak mı belli değil. Gelmiş ya Resulallah demiş. Böyle bir şey geldi başıma benim demiş. Bir kere söylendi o demiş. Boşa karı gitsin. Yani 100 sene sonra bile olsa bir sıkıntı bu. Evliliği nasıl şartlı şahitli yapıyoruz? Çocuklar süt anneye gitmeleri halinde, süt anneye gitmeleri halinde kesinlikle bu bilinmeli. Ayşe Ali'yi emzirdi. Bu böyle bilinsin. Çünkü şeriatımız bunun üzerinde ciddi yatırım yapıyor. Ciddi hükümler var. Allah analarımızın dualarını alarak Rabbimizin huzuruna kavuşmayı hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır. Orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve

0: toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

cami resimlerini aynaya çizen de randevusuz yatacak musalla taşını. Kötülük asılı balkondan atlamalı bir sonraki çağ. Silmeli kirli ağızları tren raylarından çıkan kıvılcımla. Bak, huzursuzluklarımı listeliyorum. Çileden çıkıyor zaman. Boyun dağdan uzun. İstersen görürsün mahşerdeki seni. Hiçbir şey yazmıyorsun değil mi? Üç defa su verdiğin ağzını susturmadan. Dün Mevlana'nın cebinden şiir çalan çocuk. Bugün bir bardak şarapla zehirliyor 40. yaşını. Gecede ve gündüzde dolaşan her yaşın bir tövbesi olmalı. Güneş açmadan gökyüzüne koşmalı. Sabah olmadan melekleri durdurmalı. Bir kadının ve adamın tövbesi. Bir farkımız olmalı helalleşirken ateşle. Yeryüzünün kulağını çekmeden mi teslim olacağız ecele? Giderken iftarımız istiğfar olmalı. Ve son defa aşkı üflemeli rüyanın kanatlarına ve hara. Giyerken kefeni, göğsündeki aşk gülümsemeli sana. Toprağın elif olarak düşüyorsa bedenine, Mecnun'un alnından çaldığın kader de üşüyecek seninle. Ah sevgili, vurdum duymaz dünyadan ne ölümler gelip geçti. Şeytana inat, çok şiirler yazdık yalansız. Ölüm akan bahçemize sırtımızı dönmeden yaşamayı öğrendik sancısız. Gökyüzü olmayan bir kentte sevmeliyim camdan bakan yengeci. Bak, kardeşi olmayan Adem'e ne çok yakıştı yasak meyve ve tövbe. Nasıl da sessiz bıçağın altında oğul. Öyle aşk doğamaz bir daha anadan. Kurbanı, ağzı olmayanı oyalayamaz şeytan. Uykusu ağır olanlardan yakasını yırtıyor gece. İblisin gölgesi musallat oluyor gecenin ve tövbenin kardeşliğine. Nefsin makasıyla doğranıyor beyaz karanfil. Delice.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapıları

0: Aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlar, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Bu haftaki konuğumuz kıymetli hocam Profesör Doktor Ejder Okumuş. Hocamla birlikte inşallah ailede birliktelik konu başlığını ele almaya çalışacağız. Evet hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Çok teşekkür ederim Aslan Bey.
0: Evet hocam, bizler sizi acizane tanıyoruz. Sosyal kimliğimizden kaynaklı. Biz dinleyicilerimizin de tanıması açısından Ejder Okumuş kimdir diyerek başlamak istiyorum hocam. Buyurunuz.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim. Ejder Okumuş 1966 Kahramanmaraş doğumlu. İşte ilkokul, ortaokul, liseyi Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tamamladı. Oradan mezun oldu. 99'da Marmara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. Ve farklı üniversitelerde çalıştıktan sonra Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne geldi. Burada hülasa genellikle din sosyolojisi alanında çalışmalarımı sürdürüyorum. Değişik konularda yine sosyolojinin sınırları içerisinde çoğu olmak kaydıyla çalışmalar yapıyorum. İşte dindarlık, Türkiye'nin modernleşmesi, tarihi sosyoloji, İbn Haldun gibi alanlarda çalışıyorum. Kitaplar ve makaleler yazıyorum. Türkiye'mize, bilime, İslam ümmetine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Genel sosyal problemlerle ilgili olarak.
0: Rabbim yar ve yardımcınız olsun hocam. Müsaade buyurursanız ben ilk soruma başlayayım.
1: Evet.
0: Değerli hocam, ailede birliktelik konu başlığını koyduk programımıza. Biz neredeyse bir yıldan bu tarafa bu programı yapıyoruz. Hemen hemen tüm programlarda konuklarımızın konu başlıkları farklı dahi olsa ailede birlikteliği vurgulamaya çalıştık. Bu nedenle tüm konuklara sorduğumuz ortak bir sorumuz var. Geleneksel sorumuz. Sofra kültürü.
1: Evet.
0: Hocam, ailede sofranın önemi, bugün sizinle burada başlamak istiyorum bu konudan. Ailede sofranın önemini nasıl görüyorsunuz? Yani ailede birlikteliği ayakta tutan en önemli değerlerden biri sofra unsuru değil midir?
1: Evet, tabii ne kadar başarabiliyorum ben bu birlikte sofrada bulunmayı, o ayrı bir konu. Ama şunu açık bir şekilde söylemek lazım. Bizim kuşaklarda ve bizden önceki kuşaklarda bu çok vurgulu bir şekilde aile içinde hem dillendirilir hem yaşanır. Aile bireyleri, anne baba, çocuklar mümkün olduğu ölçüde daha geniş bir şekilde sofrada bir araya gelirler ve sohbet ederek, muhabbet ederek yemeklerini paylaşırlar, yerler. Bu şey, ailedeki birlikteliğin bence en somut göstergelerinden biri. Bizim geleneksel aile yapımızın da önemli bir unsuru. Bugün de biz genelde sofraya oturduğumuzda çocuklarımızın, eşimizin toplanmasını, bir araya gelmesini bekleriz sofrada. Ve bir araya geldikten sonra aile üyeleri yemek yemeye başlarız hep birlikte. Besmeleyi çekerek. Yemek esnasında da konuşacağımız konuları konuşuruz. En

0: Kaliteli vakittir aslında yemek. Yani hem kahvaltıda hem akşam yemeğinde, özellikle günümüzde tabii akşam yemekleri daha önemli hale geldi. Çünkü herkes koşturuyor, çalışıyor ama akşam sofrada bir araya geliyoruz. Hem yorgunluğumuzu atmaya çalışıyoruz hem de özlem duyduğumuz aile üyelerimizle bir arada hasret gideriyoruz. Gerçekten o kadar yoğun geçiyor ki gün içinde insanın vakti. O kadar yoğun bir şekilde meşgul oluyoruz ki işlerimizde. Bir gün içerisinde yani 5-6 saat, 7-8 saat geçse bile özlüyoruz. Ailemizin, eşimizi, çocuklarımızı özlüyoruz ve sofrada işte bu özlemi gidermeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Hele hele bakın günümüzde televizyonun başına insanların geçtiğini düşünürseniz akşamları, akşam sofrasının çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz, görebilirsiniz. Çünkü orada tabir caizse kelimenin tam anlamıyla bir cemaat yapısını görmüş oluyorsunuz aile içerisinde. Aile bu manada bir önemli bir topluluktur, bir cemaat yapısıdır. Böyle bir özelliği var. Sofrada bunu tezahür ettirebiliyorsunuz. Onun için hakikaten sofra kültürü önemlidir diye düşünüyorum.
1: Sofra kültürü önceden geleneksel aile yapısında yer sofrasıyla
0: Evet.
1: başlıyordu. Şimdi de masa kültürü, modern toplum, modern aile maalesef masaya evrildi. Hem sağlık açısından aslında yer sofrası çok güzeldi, hem de gelenekçi yapıya daha uygundu. Sofra kültürünün bir diğer şeyi de hocam, dertleşme, sohbet, hasbihal, biraz önce de bahsettiğiniz gibi iletişimde en kuvvetli olduğu noktalardan biri. Çünkü bireyler, aile fertleri sürekli göz göze bir manevi, hem manevi hem de maddi temas halindeler. Fiziki temas halindeler. Önceden Osmanlı döneminden bu tarafa baktığımızda tek tabaktı. Şimdi modern topluma evrildiğimizde tabaklar ayrıldı. Vesaire vesaire. Yani birçok konuda sofrayı zafiyete uğrattılar diyebilir miyiz?
0: Şimdi şöyle, bütünüyle böyle de bakmamak lazım. Şu manada, şimdi hayat değişiyor. Yani kültürde değişimler oluyor. Dini hayatta aynı şekilde değişimler söz konusu. Sofrayla ilgili de şimdi her türlü değişimi tabii tamam onaylayalım demiyorum ama masada yemek adabı dairesinde, çerçevesinde masada oturmak söz konusuysa bu da olabilir. Yani insan tabii gelenek çok önemli. Gelenek ister dini anlamda olsun, ister başka türlü izah edilsin, görülsün. Gelenek çok önemli. Çünkü bizim hayat tarzımızın belirlenmesinde, şekillenmesinde dinin de içinde yer aldığı gelenek oldukça önemli. Hiç şüphesiz. Ama gelenek de değişiyor. Şimdi değişen her şeyi olumsuz da görmemek lazım. Geleneğin içinde bazı şeyler değişiyor. Yani onun için masada da olabilir. Yeter ki bir araya gelelim.
1: Evet.
0: Kaliteli sohbet edelim. İsraf etmeyelim. Yani israf burada, şimdi tabak, ben öyle anlıyorum sizin dediğinizi. Hakikaten sofranın şekline göre, oturma biçimine göre tabii ki yemek yeme biçimi de değişiyor.
1: Evet.
0: O işte tabakların çeşitlenmesi, özelleşmesi, ortak değil de bireyselleşmesi biraz da bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu değişimleri de biz kendi geleneğimize uygun bir şekilde yeniden düzenleyebiliriz. Ama burada önemli olan ilkeleri, temel ilkeleri hayattan, hayatımızdan uzak tutmamak. Yani sofra kültürümüzü, temel ilkelerimize, inanç yapımıza, inanç kodlarımıza, kültür kodlarımıza göre devam ettirmek. Bence esas olan bu Aslan Bey. Bu olduktan sonra değişim kaçınılmaz. Oradan kaçış yok. Belli ölçülerde değişime direnemezsiniz. Çünkü bu yönde bir gidişat var. Ama güçlü bir toplum iseniz, güçlü bir kültür iseniz, inancınız, hayat tarzınız kendi dininize göre, anlayışınıza göre, inancınıza göre, geleneğinize göre şekilleniyorsa, o zaman değişimi zaten kendiniz planlarsınız, ona göre yol alırsınız. Şimdi özellikle günümüzde kendi toplumumuzu düşündüğümüzde kimliğimizi, kültürümüzü ne yazık ki birçok konuda kendimiz karar vermiyoruz. Yani biz şu anda kendi zamanını, kendi değişim planını kendisi yapan bir toplum değiliz.
1: Evet.
0: Ha, bu yönde diriliş diyebileceğimiz, diriliş emaresi diyebileceğimiz şeyler yok mu? Var. Yani son 200 yıllık, 150 yıllık sürece baktığımızda bugün biraz daha iyi olduğumuz kanaatindeyim ben. Benim düşüncem o şahsen. Daha da iyi olacağız. Bunu sosyolojik anlamda söylüyorum. İslami anlamda söylüyorum. İslam'ın toplumdaki tezahürleri çerçevesinde söylüyorum. Böyle bakarsak eğer biraz daha bence iyi bir yoldayız bu manada. Olayları daha iyi sorguluyoruz. Olayları daha fazla biz kendimiz biçimlendirmeye çalışıyoruz bu manada ama çok çok işin başındayız daha. Ya bu yeniden kendimizi bu manada kurmamıza ihtiyacımız var. Bu böyle düşünürsek eğer zamanımızı, değişim planımızı kendimiz yaparsak hiç şüphesiz soframızı da kendimiz kendi ilkelerimize ve geleneksel kodlarımıza göre yeniden şekillendirme yoluna gidebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel detaylandırdınız. Aslında sormak istediğim soru da tam olarak buydu. Yani değişimlere ayak uydurmak gerekiyor. Ama bunu kendimizden ödün vermeden, kendimizi planlayarak, kendimizi programlayarak yapmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Şimdi bugün ailede birliktelik konusunu ele alıyoruz. Birliktelik fiziki bir mekan şeklinde mi algılanıyor? Yani ailede birliktelik dendiği zaman sadece fiziki bir mekan mı yoksa manevi bir birliktelik mi anlamalıyız? Aslında fiziki ve manevi ayrımını yapmak istemedim burada. Fakat bugün ailede birliktelik denildiğinde bunlardan biri anlaşılıyor. Yani ya fiziki böyle bir maddi güç olarak görülüyor ya da farklı şeyler anlaşılıyor. Oysa ki bizim dinimiz hem dini ve milli geleneklerimizin temeli ailemiz hem de toplumumuzun temel taşı, temel yapı taşı aile birliğinden geçiyor. Dolayısıyla ailede birlikteliği maddi ve manevi açısından ele almak gerekirse bu konuda sizin yorumunuz ne olur?
0: Evet. Şimdi şöyle Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Onu belki bu noktada hatırlayarak devam etmek lazım. Rum suresinin 21. ayeti. Yani bence aileyi de aile birliğini de konuşurken temel almamız gereken bir konu. Orada ayette mealen ailenin bir huzur merkezi olduğu, sükun bulma yeri olduğu ve aynı zamanda aile bireyleri arasında, eşler başta olmak üzere, aile bireyleri arasında sevginin ve merhametin geçerli olduğu bir mekan olarak, bir yer olarak aile izah edilir. Bunun da Allah'ın ayetlerinden düşünen toplum için Allah'ın ayetlerinden, Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerinden olduğu ifade edilir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakın aile neyle ilişkilendiriliyor bakın. Aile öncelikle burada tanımlanıyor. Aile aslında bir sükun, bir huzur yuvası olarak ifade ediliyor. Ve eşler arasında, çocuklar arasında, işte ebeveyn ile çocuklar arasında sevginin, merhametin hakim olduğu bir yuva olarak ifade ediliyor. Ama ilginçtir. Neye bağlanıyor bu? Bu Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerinden olarak ifade ediliyor.
1: Evet.
0: Bu çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü toplumun sağlam yapısı, sağlam daha doğrusu sağlıklı toplumsal yapı ve dolayısıyla insan ırkının devamı sağlam aileye bağlı. Sağlıklı aileye bağlı. Huzur bulan, huzurun egemen olduğu, sevgi ve merhametin hakim olduğu aile yapısına bağlı. Onun için bu çok çok önemli. İnsanı eşrefi mahlukat olarak yaratan, insanı en güzel biçimde yaratan Allah, Allahu Teala, insan varlığının devamı adına

0: aileyi kendi varlığının işaretleri olarak bize, işareti olarak ifade ediyor. Gerçekten bu tanımlama, bu tarif çok çok önemli bizim için. Esas teşkil eden şey. O meseleye bu açıdan baktığımız zaman aile birliği, aile içindeki sosyalleşme, yani aile üyelerinin, bireylerinin aile yapısına, ailenin varlığına, ailedeki bu sükun, huzur, sevgi ve merhamet boyutuna uyum sağlamakla doğrudan alakalı bir şey. Dolayısıyla ailedeki birlikteliği maddi ve manevi şeklinde ayırmak çok anlamlı değil.
1: Evet.
0: Buradaki birlikteliğin hem fiziki olması lazım, olabildiğince, hem de o fiziki birlikteliğin mana ile süslenmesi gerekir. O mana nedir? Huzur, sevgi, merhamet. Dijitalleşme ile birlikte ailenin en büyük imtihanlarından biri, aynı mekan içinde bulunan, hatta aynı odada, aynı salonda oturan insanların yemek yerken bile, işte sofrayı konuştuk biraz önce, yemek yerken bile ne yazık ki yalnızlaşmaları, birlikte olmamaları, fiziken bir arada ama manen bir arada değil. Çünkü elinde cep telefonu, bilgisayar, laptop vesaire, kendi dünyasına çekilmesi, dijital dünyayla birleşmesi ama oradaki ailenin fiziki ortamından uzaklaşması söz konusu olabiliyor. Farklı odalara yine dijitalleşmeyle birlikte belki, farklı odalara çekilerek aile bireylerinin yine evin içinde aynı yerdeler ama odaları ayrı ayrı, fiziken de birbirini soyutlamaları birbirinden. Bu problemlerimiz var bugün. Dolayısıyla bu fiziken birliktelik ailede birlik anlamına gelmiyor her zaman. Onun için fiziken birlikteliği manevi olarak birliktelikle donatmamız lazım. Anlamlandırmamız lazım, süslememiz lazım. Bu duruma böyle baktığımız zaman aile birlikteliğinin çok önemli olduğunu görüyoruz ve mana ile madde boyutlarıyla aile bireylerinin, fertlerinin, karı koca, işte çocuklarla anne baba ilişkisi, bütün bunların sağlayan ve aynı zamanda Kur'an'ı ifadeyle bizi huzura, sükuna, mutluluğa, sevgiye, merhamete götüren bir olay olduğunu, bir fenomen olduğunu görüyoruz birlikteliğin. Ben bu çerçevede anlıyorum doğrusu.
1: Evet hocam, birazcık geriye dönük hatırlatmaya bak gerekirse ailede fiziki birliktelik değil, daha çok manevi birlikteliğin önemine vurgu yapmıştık. Bugün günümüzde eşler arasında iletişim bozuklukları vesaire, sosyal medyaya, teknolojinin ailemize vermiş olduğu ufak tefek zararlardan bahsetmiştik, girizgah yapmıştık. Biraz orayı açmak gerekirse iletişimde, ailedeki birlikteliğin temel taşı iletişim. İletişim olmazsa birliktelik sağlanamıyor malumunuz. İletişimde teknolojinin dezavantajlarını bizler avantaja nasıl çevirebiliriz?
0: Evet, bu da önemli. Sosyal medya denildiğinde, dijitalleşme söz konusu olduğunda genelde insanlarda şikayet söz konusu olur. Halbuki bu demin başında söylediğim gibi bunlar kaçınılmaz şeyler. Yani bizim gerçekliğimiz bugün dünyanın geldiği noktada dijitalleşme ve onunla birlikte sosyal medya mecraları çok önemli hale geldi. Önemli olan bunlarla birlikte biz ailemizi nasıl güçlendirebiliriz? Bunun yollarını aramalıyız. Yani bunları fırsata nasıl dönüştürürüz ailemiz için?
1: Müslümana da bu yakışır.
0: Tabii. Bunun üzerine kafa yormamız gerekiyor ve hep olumsuz yönleriyle değil, olumlu yönleriyle meşgul olmamız gerekiyor. Bu bağlamda da aile içinde bu yapacağımız işlerin bir kısmını birlikte yaparak, aile üyelerinin, işte eşlerin, eşlerle çocukların bazı şeyleri paylaşarak ve birlikte yaparak bir araya gelip sosyal medya üzerinde belki çalışarak veya vakit geçirerek orada bulunmalarıyla mümkün olabilir. Şimdi spontane bir şekilde konuşuyorum.

0: Aynı şekilde bağımlılığı engelleyecek şekilde, yani medya okuryazarlığı dediğimiz bir bilinçlendirme çabalarıyla aile içinde, okulda, çeşitli yaygın eğitim kurumlarında medya okuryazarlığı süreciyle medyanın, eski ve yeni medyanın bilinçli bir şekilde kullanılmasıyla, eski ve yeni medya organlarında bilinçli bir şekilde var olmakla aslına bakarsanız ailenin birlikteliğinin daha da güçlenmesi sağlanabilir. O demin söylediğimiz işte fiziki birliktelikle birlikte manevi birliktelik, yani gerçekten orada olma, aile içinde insanlar bedenleriyle bir arada oldukları zaman zihnende, aklende, gönlüyle de orada olma. Manevi birliktelikten evet. Kastımız o. İkisi biri olmadan öteki olmaz. Yani fiziki birliktelik olmadan öteki olmaz. Dolayısıyla bilinçli bir medya ile ilişki bizim ailemize daha fazla zaman ayırmamızı sağlayabilir. Ayrıca aile içinde çeşitli çalışmalar yapabiliriz. Okuma yapabiliriz mesela. Bir araya gelerek o birlikteliği anlamlı kılmak adına birlikte kitap okuruz. Birlikte yazarız. Bakın, sadece okuma değil.
1: Evet.
0: Yani bir araya geliriz. Aile üyeleri deriz ki, örnek veriyorum, hadi bakalım hep birlikte yarım saat yazalım. Herkes istediği konuda yazsın. Yazma bizi okuma yönden de besler. Öyleyse çeşitli faaliyetler yaparak hem o aile içindeki sosyalleşmeyi başarılı ve sağlıklı kılarız, hem de o birlikteliğimiz hiç durmaksızın devam eder. Ya biz faturayı sürekli teknolojiye, işte dijitalleşmeye, sosyal medya mecralarına kesmemeliyiz. Bu bir kolaycılık. Burada sıkıntı şu: çocukların, gençlerin, özellikle çocukların ve gençlerin bağımlı olmaması. Onların bağımlı olmasını engellemeliyiz. Çeşitli yöntemlerle, o da yasaklamalarla mümkün değil. O da eğitimle, işte medya okuryazarlığıyla. Bilinçli bir kullanıcı olmak zorundayız. Aile fertleri bunun üzerine eğitimden geçirilmeli. Bunu da büyükler tabii, en çok görev büyüklere düşüyor, ebeveyne düşüyor. Anne babalar bunu yapacak. Büyük abiler, ablalar yapacak, aile içindeki büyükler yapacak bu eğitimi. Ve aile içinde kişiler birbirlerini sürekli bilinçlendirecekler bir anlamda. Bu aslında karşılıklı bütün aile üyelerinin sosyalleşme süreçlerine dahil olmalarıyla mümkün olan bir şey. Sağlıklı birliktelik, sağlıklı aile yapısına sağlıklı bir şekilde uyum sağlamak da bu. Burada şunu da söylemek istemiyorum. Şimdi aile tabii sonuçta bir topluluk.
1: Evet.
0: Topluluk, dolayısıyla aile, topluluk olan bu aile insanı tek başına, bireyi kuşatan bir yapı. Yani o yapıyı delip geçmek, o yapının dışına çıkmak o kadar kolay değil çocuk için, genç için, birey için. Ama şunu da unutmamak lazım. Birey de tek başına, bu bir baba olabilir, anneyi tek başına düşünün, çocuğu düşünün. İşte kız çocuğu, erkek çocuk, genç, fark evet. etmez. Tek tek her birinin aile üzerinde de etkili olur. Tek başına bir fert aile içinde edilgen konumda değildir. O da aileye katkıda bulunur. Sosyalleşme tek taraflı bir süreç değildir. Sosyalleşme kişinin, bireyin ailede ailenin normlarını, kurallarını, değerlerini öğrenme süreci, ona uyum sağlama süreci iken, sadece bireyin aileden alması değildir. Aynı zamanda bireyin aileye vermesi süreçtir. Yani birey aileye, ailenin sürekli kuruluşuna katkıda bulunur. Aile de bireyi inşa eder.
1: Çok güzel bir konuya evet. değindiniz. Tam sorumluluklarımız kısmına gelecektim. Evet. Bu da aslında sorumluluklarımıza giriyor. Yani ailemize karşı, hı-hı. toplumumuza karşı. Yani programımızın adı Son Kale Aile. Niçin Son Kale Aile diyoruz? Toplumumuzun da temel taşı, son sığınağımız, her şeyimiz ailemiz. Şimdi ailemizde bahsettiğiniz gibi her ferdin bir sorumluluğu var. Bu sorumluluklar hem kendimize karşı, hem ailemize karşı, hem de toplumumuza karşı olan sorumluluklarımız. Birazcık bu konulara değinmek istiyorum. Yani burayı biraz daha açmanızı istiyorum. Şimdi aile büyüklerimiz Burada genç kardeşlerimizi, genç fertleri yönlendirirken gördüğümüz bazı sorunlar var. Duyduğumuz dinleyicilerimizden gelen nasihatvari artık gençlerimiz istemiyor bu şekilde yönlendirmeleri. Daha çok görsel iletişim, yani rol model dediğimiz şekilde bir yönlendirme istiyorlar. Bu konuda aile büyüklerimize düşen sorumluluklar, aile büyüklerimizin bu sorumluluklarını kendilerini güncelleyerek yerine getirmeleri konusunda, gençlerimizin de bu sorumluluklara, yani aile büyüklerimizin yönlendirmelerine karşı olan tavırlarını güncelleme konusunda neler söylersiniz hocam?
0: Önemli bir nokta gerçekten. Şimdi anne babalara burada tabii büyük görev düşüyor. Anne babalara. Ama anne babaların hep egosantrik hareket etmeleri bu noktada ciddi krizler de doğuruyor ailede. Yani gençleri bir tür nesne gibi hep biz söyleyelim, onlar yapsınlar.
1: Evet.
0: Taklidin de ötesinde bir şey söylüyorum. Biz söyleyelim, mekanik bir şey. Biz ne dersek onu yapsınlar. Böyle bir dünya yok. Yani gençler nesne değil, eşya değil. Gençlerin önce özne olduğunu, gençlerin insan olduğunu, gençlerin ruhunun olduğunu unutmamak gerekiyor. Anne babaları bir defa burada sürekli kendilerini yenilemeleri lazım. Şimdi anne babalık ezbere bir şey değil. Ama genelde biz alışkanlıklarla gidiyoruz. Tamam, ben anne babayım, benim çocukların benim haklarıma riayet etmesi lazım. Analık babalık hukuku var. Güzel de çocukluk, ailede çocukluk hukuku da var. Aile üyeleri, anne baba üzerinde de diğer üyelerin, çocukların hakları var. Yani bunları anne babaların gözden uzak tutmaması lazım. Bilinçli bir şekilde çocuğunun eğitimi, bir defa çocuk için anne babaya büyük bir görev yükler. Büyük bir sorumluluk yükler. Öncelikle ailede eğitim. Şimdi anne baba, ben anne babayım diyor ama eğitimle ilgili hiçbir görevini yerine getirmiyor. Doğrudan okullara, zaten okullar var, hadi gönderelim okullara. Hayır. Böyle bir şey olamaz. Önce ailede hem o demin sizin söylediğiniz rol model olarak her şeyi konuşmakla olmaz. Hem de aynı zamanda temel eğitim süreçlerini ailede tamamlamasını sağlayarak kişinin. Sen sokağa bırakarak, sen işte okula bırakarak sadece, hadi orada ne verilirse verilsin. Orada pek çok şeyle karşılaşır çocuk. Pek çok yanlışla karşılaşabilir. Onu işte düzeltecek kişiler ebeveynlerdir. Ailedeki büyüklerdir. Dolayısıyla anne baba öyle kaç şey yapamaz, sorumluluğu atamaz üzerinden. Ben yapamam, edemem işte. Bugün maalesef küçük yaşlardan itibaren bazı anne babaların sırf kendisine daha çok zaman ayırmak adına çocukları tamamen okulun sınırları içerisine, dört duvar arasına tabir caizse teslim etmeleri, emanet etmeleri. Okul elbette önemli, önemsiz demiyorum ama okul daha genel bir şeydir. Okulda herkesle, her şeyle, her türden kişiyle karşılaşmak mümkündür. Kişiyi yanlış kişilik sahibi yapacak, yanlışa sürükleyecek şeylerle de karşılaşabilir ve bunları öğrenebilir çocuk. Dolayısıyla evde anne babanın bu manada çocuğunun eğitimiyle ilgilenmesi gerekiyor. Aile ilk kaynaktır burada. Eğitim kaynağıdır, eğitim merkezidir, eğitim yuvasıdır. Bir defa buna dikkat etmesi lazım. Bu çok önemli. İkincisi, o demin söylediğiniz şey çok doğru. Hakikaten doğru. Ben de birçok yerde bunu söylüyorum. İşte o nesne görülmekten kaynaklanıyor, nesne olarak görmekten. Sürekli çocuğa nasihat dili. Oğlum şunu yap, kızım bunu yapma, oğlum öyle yapma. Bu nasihat dili gençleri özellikle olumsuz etkiliyor. Gençler bu dili sevmiyorlar. Bu kesin yani. Biraz da bunun sebebi şu bence. Şimdi geleneksel aile yapısında veya geleneksel toplumda ki gençlerin durumuyla bugünkü gençlerin durumu aynı değil. Bugünkü gençler, hatta çok küçük yaşlarda çocuklar bir defa pek çok bilgiyi erken yaşlarda elde ediyorlar. Yani ceplerinde bilgi, cep telefonu tabiri caizse, bilgisayarda, televizyonda, özellikle yeni medya diyelim, sosyal medyada elinin altında tuşuna bastığı zaman bilgisayarın veya cep telefonunun istediği bilgiye ulaşabiliyor. Elbette burada yalan bilgiler, yanlış bilgiler, pek çok problemli şeyler de var. Ama sonuçta nicel anlamda

0: bilgiyi çocuklar genç yaşta, küçük yaşta elde ediyorlar. Gençler de öyle. Dolayısıyla çok küçük yaşlardan itibaren çocuk anne babasıyla, dedesiyle, ninesiyle tartışıyor. İtiraz ediyor. Yani sosyalleşme bu manada aile içinde de genel toplumda da diyalektik bir süreçtir. Yani çocuk genç anne babayı etkiler, genel aile yapısını etkiler, aile de çocukları etkiler. Karşılıklı yani, demin söylediğim gibi. O yüzden bir defa gençleri, çocukları bir nesne gibi görmeden, onlara öyle sürekli nasihat da etmeden iyi bir örnek olmamız lazım. Anne baba bir defa örnek olmalı. Bu ne demek? Yani örneğin yalan söylenmemesi gerekiyorsa, yalan söylemeyin diyorsa anne baba, öyle düşünüyorsa yalan söylememeli kendisi. Çünkü çocuk ve gencin gözünden kaçmaz bu. Yalan söylediğin zaman o görür. Gördüğü zaman anne babanın inandırıcılığı yavaş yavaş çocuk ve gençte kaybolmaya başlar. Bu en büyük yıkımdır aslında çocuklar için, gençler için. Onun için anne babanın bir defa söyledikleriyle yaptıkları tutarlı olmalı. Doğruluğu anne babanın üzerinde, gözlerinde, sözlerinde, dilinde çocuklar görmek ister. Bunu her anne babanın sağlaması lazım. Bu çok önemli. Ve tabii ki eğitim derken de özellikle son derece kaba, şiddet içerikli, hakaret içeren bir üslupla çocuklara yaklaşılmamalı, gençlere yaklaşılmamalı. Yani ben gençleri istediğim gibi, istediğim kalıba sokayım diye sürekli gençlerin kafasına tabiri caizse sözle vurmamalı. O da bir şiddet çünkü. Bundan olabildiğince uzak durmak lazım. O en önemli şey örnek olmak. Söz her şey değil. Eylem yani, eylem. Ve iletişim. Şimdi iletişim en güzel eylemdir, biliyor musunuz? Yani anne babanın, ebeveynin çocuklarıyla iletişime geçmesi her şeyi ilerletecek. Bence her sorunu çözecek bir şey.
1: Hocam sadece anne babanın değil. Aslında baktığımızda bizim bir sıla-i rahim kültürümüz var.
0: Evet.
1: Yani öncesinde bayramlarda, düğünlerde vesaire her fırsatta, yani tatillerde bulduğumuz her fırsatta aile büyüklerinin yanına, dedelerimizin, ninelerimizin yanına giderdik. Onların yanına gidince onlarla sarılır, ellerini öper, bir hayır dualarını alır. Ya bu hem bir manevi doygunluk yaşatıyor insana, hem de maddi olarak. Yani gidiyoruz dedemizin yanına, onların işini kolaylaştırıyoruz, onların gönüllerini hoş ediyoruz, biz sosyalleşmiş oluyoruz. Yani bağlı olduğumuz bu telefon, sosyal medya, dijital dünyadan çıkıp aile büyükleriyle sıcak iletişim haline geçiyoruz. Yani burada sadece ben sıla-i rahime girdim birazcık, affınıza sığınıyorum. Söylemek istediğim nokta şu: İletişim dedik, yani sözlü iletişim, fiziki iletişim, ruhen iletişim. Bunların temelini bozan şey teknoloji oldu maalesef. Yani şimdi sosyal medya sıla-i rahimi de bitirdi. Gitmiyoruz. Evet, ya iş yerinden izin alamadım deyip görüntülü konuşarak bayram tebriği yapıyoruz. Yani burada bahsettiğiniz şey o kadar önemli ki bazı kültürlerimizi de kaybettik. Evet. Bu iletişimsizlik,
0: evet,
1: yüzünden.
0: Evet. İletişimin zenginliği içinde bir iletişimsizlik. İletişim araçlarının zenginliği içerisinde bir iletişimsizlik. Hakikaten önemli. Demin söylediğimi tekrar edeceğim. Aileyi tabii ne kadar geniş tutarsak o kadar iyi olur. Yani o önemli. Ama bu sosyal medyayı, sosyal medya araçlarını, mecralarını biz olumlu yönde değerlendirmeliyiz. Bu bizim şu an gerçeğimiz. Bundan, dediğim gibi, bunu dışarıda tutmamız mümkün değil. Elbette teknolojinin ciddi sorunları var. Teknoloji başlı başına problemler üretebiliyor, üretiyor. Ama burada bağımlılığı önleyecek şekilde biz bilinçli bir kullanıcı olabiliriz. Son tahlilde bunu yapmak zorundayız zaten. Çünkü hayatımızın bütünü teknolojiyle kuşatılmış durumda. Öyleyse bununla mücadele bilinçli bir birliktelik, bilinçli bir ilişki kurmak olacak. Bağımlı olmadan bağlı olmak. Şimdi bağlılıkla bağımlılık aynı şey değil. Yani biz etrafımızda

0: etrafımızdaki varlık unsurlarının tamamıyla bir şekilde ilişki kurarak hayatımızı idame ettiriyoruz. Teknolojiyle de böyle, teknik unsurlarla da bu böyle olur. Dolayısıyla interneti, sosyal medyayı, diğer eski klasik geleneksel medya organlarını kullanırken önemli olduğu ölçü, önemli büyük ölçüde diyelim. Yani büyük ölçüde elimizden geldiği kadar bağımlılığı engelleyecek şekilde ilişki kurmalıyız. Yani temel bence kritik nokta bu. Bağımlılıkla mücadele etmeliyiz. Biliyorsunuz bu tek internet bağımlılığı artık bir hastalık. Bu tescillendi. Sağlık açısından çok tehlikeli bir hastalık gerçekten. Bu bağımlılığın her türlüsü kötü gerçi. Yani her türlüsü kötü. Bağımlılıktan uzak durmak lazım. Her şeyin bağımlılığı kötü. Ama bugün en çok o dediğiniz doğru bir internet bağımlılığı, bir sosyal medya bağımlılığı, işte hatta bir bütün olarak cep telefonu bağımlılığı. Yani ciddi bir hastalık. Yemek yerken de işte bir kafeye gidiyorsunuz, sohbet edelim diye arkadaşlarınız. Herkes elinden cep telefonu çıkarıyor, onunla uğraşıyor. Siz muhabbet etmiyorsunuz ki. Siz sohbet etmiyorsunuz. O birlikteliği kaliteli hale dönüştürmüyorsunuz. Hatta kalitesizleştiriyorsunuz. Ev ortamında yine sofrada bakıyorsunuz bazen, dikkat etmezseniz herkesin elinde bir cep telefonu, onunla meşgul. O birliktelik değil. O bir arada yalnızlaşmak demektir. Bir aradasınız ama yalnızsınız. Yani bu çok dikkat etmemiz gereken bir nokta. Hatta aile bireylerinin nazikçe bir bu noktada böyle bir durumla karşılaştıklarında birbirlerini uyarmaları güzel olur. Ya nerede kalmıştık demek lazım arada bir.
1: Evet.
0: Hadi bakalım nerede kalmıştık? İşte şey yapmak lazım. Akşam işte sofradayız ve o manzarayla karşılaştık veya sofrada olmadan da oluyor. Oturuyoruz yerde veya koltuklarda, sandalyelerde. Bir anda eller cepte. Çıkıyor hemen. Herkes mesajlaşma. Ne yapılabilir? Demin dediğim gibi. Hadi bir sayfa Kur'an okuyalım hep birlikte. Meal okuyalım. Tefsir yapalım. Akşam şey oldu. Akşam vakti geldi. Ezan okundu ya. Hep birlikte hadi bir namaz kılalım. Akşamı eda edelim. Bunlar çeşitli stratejiler. Bu stratejileri geliştirmek lazım. Ve bunu yaparken de aile içinde ve o demin söylediğiniz çok önemli. Yani geniş aile olarak biz düşünelim. Akrabalarımızda, yakınlarımızda. Yani bu uzak akraba, yakın akraba hepsini katarak söylüyorum. Yakın komşu, uzak komşu şeyinde olduğu gibi. Bunlarla iletişimi azami ölçüde artırarak, maksimum düzeyde artırarak bunu yapmak lazım. Hakikaten demin yine söylediğiniz çok önemli. Ben de çok üzerinde duruyorum bunun. Bayramlar da dahil en iletişim kurmamız gereken yerde bile bazen fiziken çok rahat gitmemiz gerektiği bir ortamda olduğumuz halde aynı şehirde ya, aynı şehirde. Şimdi öğrenci hocasını işte çocuk babasını ayrı yaşıyor evi varsa bakıyorsunuz telefonla arıyor. Şimdi bırakın telefonu hatta daha ötesini söyleyeyim. Ses çok önemli yine sesle iletişim. Mesaj yazıyor. Şimdi bu hakikaten bununla da mücadele edilmesi gerekir. Siz çünkü aynı ortamda yaşıyorsunuz. Bayramda mesela bayramlaşma nasıl olur? Bayramlaşmada haber bile vermek doğru değil bana göre, uygun değil. Gidersiniz, dedenizin, ninenizin, amcanızın, işte kuzenlerinizin, arkadaşlarınızın, hocanızın evine gidersiniz. Evinde ise bayramlaşırsınız. Değilse not bırakırsınız. Ha şu olabilir, farklı şehirlerde, farklı uzak yerlerde yaşar gideceğiniz yer, evde olmazsa diye bir ihtimalden dolayı tamam ararsınız, evde misiniz, size geleceğiz diye. Değilse ben bayramda aranmasının çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Gidersiniz bayramda, bayramlaşma varsa bayramlaşırsınız, yoksa git ayrılırsınız, bu kadar. Bu çok önemli bir şey. Aile içinde de aynı şekilde bu iletişimde çeşitli stratejiler geliştirmek gerçekten çok çok önemli. Buna ihtiyacımız var. Hele bu dönemde buna çok ihtiyacımız var. Yani aksi halde bir aradayız ama yalnızız. Fiziken Dışarıdan biri baktığında işte birlikte oturuyor.

0: görüyorlar diye görür ama aslında yalnız insanlar. Çünkü herkes kendi dünyasında, sosyal medyada, internette vesaire. O yüzden birliktelik konuyu güzel tabii ki başlıklandırmışsınız. Gerçekten ailede birliktelik dediğimiz şey başarılı ve sağlıklı sosyalleşmeyle sürdürülebilecek bir şey. Bunu yaptığımız ölçüde bugün bence her türlü olumsuzluğa rağmen, teknolojinin bize yüklediği her türlü olumsuzluklara ve sorunlara rağmen aile içi birlikteliğimizi sağlayabiliriz. Aile üyeleri hem çekirdek aile, tabii çekirdek aile bizde aslında pek görünüşte çekirdek aile ama onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Çekirdek aile henüz daha tam bizde oluşmadı, iyi ki de oluşmadı. Fiziken tamam aile, çekirdek anne baba çocuklar var işte. Ayrıyız. Ebeveynler kendi ebeveynlerinden ayrı elbette ama ilişkilere baktığımızda o güzel bir şey, ne mutlu ki ilişkiler sıkı fıkı bizde. Yani büyük anne büyük babalarla irtibat bizde tam anlamıyla kopmuyor. Hatta büyük anne büyük baba aileleri gölgesi altına alıyor. Maddi ve manevi yönden desteklemeye çalışıyor. Evet. Bu olumlu bir şey. Yani evet.
1: Hocam şimdi çok güzel özetlediniz konuyu. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben bir noktaya daha değinmek istiyorum müsaadenizle. Ailede birlikteliğin tadı o kadar önemli ki. Ailede eğitim, yani çocuk yetiştirmek. Şu anda son dönemde genç kardeşlerimiz yuva kurmakta epey geri planda duruyorlar. Kendilerini geri çekiyorlar. Yuva kurmaya yanaşmıyorlar pek ama. Aslında ailede birlikteliğin tadını alan gençler, yani tadını verebilen ailelerin çocukları aslında yuva kurmaya çok meyilliler. Evet.
0: Evet, sağlıklı aile de tabii ki rol model, çünkü anne babayı görüyor çocuk. O huzur mekanı olduğunu, huzur yuvası olduğunu ayette belirtildiği gibi aynı şekilde sevgi ve merhameti gördüğü zaman o da anne babası gibi tabii ki uygun zamanda evlenmeyi bir görev olarak görüyor, sorumluluk olarak görüyor.
1: Hocam programımıza katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzel konulara değindik. Emekleriniz için çok teşekkür ederiz. Davetimize icabet ettiğiniz için de ayrıyeten teşekkür ederiz. Bugünkü süremizin sonuna geldik. Var mıdır son olarak söylemek istediğiniz bir şey?
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Hedef Radyo ailesine de, kıymetli yönetmenime de ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı. Evet kıymetli dostlar, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta farklı bir konuk ve konu başlığıyla sizlerle birlikte olacağız. Selam ve dua ile. Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
6: olma. Şimdi reklamlar.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Radyo Hedef.
13: Allah'ı,
6: Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan

0: bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

İmam-ı Nebevi Hazretleri Eskar ismindeki kitabında şöyle buyuruyor: zikir kalp yahut lisanın olur. Eftali kalp ve lisan ile beraber olanıdır, en eftal olanı. İkisinden biri sorulsa riya zannı olmasın diye kalp ile yapılan zikir daha eftaldir buyrulur. Lisanen ve kalben ayrı ayrı yapılan zikirden geçerek kalp ve lisanen beraber yapılan zikirden maksat Allah'ın veçi olmalıdır diye buyuruyor. Allahu Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor: Feskuruni eskurkum. Beni zikrediniz, sizi zikredeyim. Ahzab suresi 41 ve 42. ayet-i kerimelerde böyle buyruluyor. Ve yine Ya eyyühellezine amene uskurullaha zikran kesira ve sebbibihu bukraten ve asila. Bakara suresi 152. ayet-i kerimede ey iman edenler, Allah'ı çok zikir ediniz, sabah ve akşam onu tesbih ve tenzih ediniz diye buyruluyor. Dostlar, zikrin fazilet ve sevabı hakkında çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifler vardır. Zikri terk edenler için de katı ceza olduğu bildirilmiştir. Bazılarından rivayetle şöyle buyruluyor. Allahu Teala buyuruyor ki: "Vela tu'ti men aghfalna qalbahu." Kalbi Allah'ın zikrinden gafil olanlara itaat etmeyin. Kehf suresi 28. ayet-i kerimede böyle buyruluyor. Ve yine ve men yasha en zikrur rahmani nuqayyit lehu şeytanen ve huve lehu gafirun. Rahman'ın zihrinden yüz çevirene şeytanları musallat kılarız ki ona yakın olurlar. Garinunda. Allahu ekber ya Rabbi. Hadis-i şeriflerde bu biraz önce aksettiğimiz ayeti kerime Zuhruf suresi 36. ayeti kerimede böyle geçiyor. Hadis-i şeriflerinden bazılarında da rivayetle buyruluyor ki: "Ene indi zanni abdi, kulumun yanında zannettiği gibiyim. Ve ene ma'ahu iza zekarani. Kul beni zikredince onunlayım. Kulum beni nefsinde zikredince ben de onu nefsimde zikrederim. Beni cemiyette zikredince ben de onu daha hayırlı bir cemiyette zikrederim. Bana bir karış gelene ben bir zira ile yaklaşırım. Bana bir zira ile yaklaşana ben bir kol kadar yaklaşırım. Bana adımlayarak gelene de ben koşarak giderim." diye buyruluyor. Yine Buhari'de hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: مَسَلُ الَّذ۪ي يَسْكُرُوا رَبَّحُ وَالَّذ۪ي لَا يَسْكُرُوا مَسُولُ حَيَّ وَالْمَيِّتِ. Rabbini zikredenle etmeyen canlı ve ölü misali gibidir. Allahu Ekber.

Yine Tecid-i Salih kitabının hadislerinde rivayetle Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan kedilerin babası şöyle rivayet ediyor: Ya Resulallah, kıyamette insanlardan şefaatinle kim daha çok mes'ud olacaktır? Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: Senden evvel bu hadisi benden soran olmadı. Nefsinde ve kalbinde halis olarak en çok la ilahe illallah diyen kıyamette şefaatimle mes'ud olacaktır diyor kainatın efendisi. Diyor ki yine Haceri, İbni Haceri Heytemi Fetevai Hadisiye kitabında Hazreti Enes'ten ve Beyhaki'den rivayetle şöyle dedi diyor kainatın efendisi, iki cihanın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz: Sabah namazından sonraya kadar bir kavimle zikir edersem dünya ve dünya içindeki her şeyden bana daha tatlıdır diyor. Ve diyor ki yine ikindiden sonra gün batıncaya kadar bir kavimle Allah'ı zikir edersem dünya ve içindeki her şeyden bana tatlıdır diyor. Kainatın efendisi elhamdülillah. Ebu Davud Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dan, o da Hazreti Resul'den nakleder: Sabah namazından güneş doğuncaya kadar bir kavim ile zikir edersem Hazreti İsmail neslinden 4 kişiyi azat etmekten evladır diye buyuruyor. Ve yine bir hadis-i şerifte: İkindi namazından akşam namazına kadar bir kavimle zikir edersem Hazreti İsmail neslinden 4 kişiyi azat etmekten evladır diyor. Ebu Nuaym rivayet edildi ki zikir meclisinde sükunet ve vikar nazil olur. Melaike de etrafında diyor halka olur. Rahmetillahi onları kaplar. Allahu Teala onları zikir eder, yani rahmetiyle anar diye buyuruyor. Ahmet ve Müslim'den rivayet edildi ki dostlar, yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: Allah'ı zikir eden hiçbir kavim yoktur ki illa melaike onları kuşatır ve rahmet onları kaplar. Onlara sekinet verilir. Allah-u Teala da onu melaike içinde anar diye buyuruluyor. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Yine buyuruluyor ki Şeyh-i Mezhup Hazretleri diyor ki, denilse ki bu hadisi şerifler açık aleni zikir için buyurulmuştur. Peki neden Nakşi Saadetleri hafi zikri tercih ettiler diyor. Sünnet ve kitaptan acaba ayrı bir yola mı gittiler diye söylüyor. Onu da açıklıyor. Bunu da şu hadis-i şerifi örnek gösteriyor. Yâr-ı gâr-ı eftâle emmâlil alel tehîk. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'dan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu hadis-i şerif rivayet edildi ki diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh sesini kaldırarak zikrederdi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ise zikrini gizli yapardı. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sorulduğunda Hazreti Resul her ikisini de doğruladı diye buyuruyor. Elhamdülillah, olay bitti işte. Hani bazıları diyor ya, böyle şey mi olur, bırakın bunları, şöyle yapmayın böyle yapmayın, soruların içerisine girmiyorum. Çünkü herkesin kafasında bir ölçü var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyuruyor. Bunu kabul etmediğin halde içerisinde başkalarına da bunu empoze eder ve irdeler isen ahiretini cayır cayır yakarsın. Hiç işine karışma. Ha belki öyle kardeşlerinle beraber belirli bir muhabbetin içerisinde o an için bulunmak istemiyorsan müsaadeni rica et git. Ama bu işgalin içerisinde olanlara dil uzatma. Allah muhafaza. Yüksek sesli zikir vesveseyi def eder dostlar. Nefsin isteklerine de engel olur. Gafil kalbi uyarır. Ama amelin ortaya açılma şekli de olabilir diyor. Ama beraber cemaatle yapıldığında bereket ve lütuf olur. Diyor ki gizli olarak da bazıları da diyor, başka bir rivayette de gizli ederler ise diyor bu zikri mücahede-i nefis ve nefsin gaye edilen yolda ihlasıyla gitmesine talim için uğraşır. İkisi de birbirinden güzel. Elhamdülillah, yeter ki bir şeyler söyle. Allah-u Teala'yı zikret, ona ulaşmaya çalış, ona gayret göster ulaşmak için.

cin. Ve ondan sonra da Allahu Teala'nın izniyle birbirinden güzel şeylerin içerisine girersin. Rabbil Alemin inşallah o aleme dalanlardan eylesin bizleri. Birçok eserlerde diyor ki işte zikir iki çeşittir veya üç çeşittir. Bedenle yapılan zikir, kalbiyle yapılan zikir, lisan ile yapılan zikir diye buyuruluyor. Ama gerçek mana aleminde diyor ki büyük zatlar, Şeyh-i Mezhup Hazretleri'nin bu kitabında, Gönül Sultanları ve Hak Sohbetleri olan kitabında diyor ki zikir üç çeşittir. Lisan ile, kalp ile ve ruh ile yapılan zikir. Diyor ki lisan ile zikri avam-ı nas yapar. Bu zikrin çokluğu halinde kalbi de sirayet eder. Kalbi karışıklık ve gafletten haberdar eder. Ne kadar güzel. Diyor ki kalp ile zikir haslara mahsustur. Yani herkesin yapabileceği bir şey değildir diyor. Çünkü salik bu işi diyor, yani talip olan, Allah-u Teala'yı zikretmek isteyen o kardeşim, o zat zikir ile diyor fena ve gaybe doğru terakki ederek yol alır. Bu kalp ile zikirde mevcut oluyor. Diyor ki bir de ruh ile yapılan zikir ise diyor hasların hasına, kamil evliyaya, Allah dostlarına mahsustur. Kalbi zikri geçtikten sonra hasıl olur. Ve ondan sonra da birçok makamları geçer diyor. İşte ne kadar güzel, delilleriyle, lütuflarıyla, emrine şükürler olsun. Bazıları diyor ki kardeşim böyle şey mi olur? Geç oraları dostum ya. Bildiğin şeylerle uğraş. İşte en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi, bazı kardeşlerim, kendi nefsime de söylüyorum, İslamiyet'in iyisinin noktasını öğrendiği zaman hemen ortaya dökülüyor. Kendi nefsime söyledim. İşte bu böyle bitti. Böyle bir şey yok. Nereden biliyorsun ki? Allah-u Teala'yı zikretmek lütuftur. İlla cemaatle mi yapılması gerekir? Hayır. Allah-u Teala'nın izniyle otur. Yatarken, otururken, kalkarken sessiz, sakin, içinden yap. Evde oturuyorsun, istiyorsan dışarıdan yap. Çocuklarınla beraber Allah-u Teala'yı an, yani an. Bir şekilde an. İşte o zaman Allah-u Teala'nın birbirinden güzel lütufları oluşur. Peki bunu yapmadığın takdirde yapanlara da dil uzatma. Çünkü mahiyetini bilmiyorsun, işin ciddiyetini bilmediğin için de kendini yaralarsın, başka zantları yaralarsın ve Allahu Teala'nın üzebilirsin, Allahu Teala'nın gazabını üzerine çekebilirsin, bilemezsin ki. Allahu Teala'nın sohbetini yapmak Allahu Teala'nın zikri demektir. Kur'an-ı Kerim okumak Allahu Teala'yı zikretmek demektir. Allahu Teala ile muhabbet etmek demektir. Allah dostlarıyla sohbet edebilmek, birden sohbet belki bir ömür lütuf demektir. Bilemezsin ki. Yeter ki Allah için bir şeyler yap. Yeter ki elinde kalan az bir sermayeyi çarçur etme. En çok korktuğumuz da işte bu dostlar. Hakikaten Allah-u Teala'nın izniyle lütuflara erebilmek için, birçok lütuflara kavuşabilmek için Allah-u Teala'yı anmak, zikretmek şarttır dostlar. Diyor ki Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri Gönül Kuşu Kasidesinde şöyle buyuruyor. Kristal bedende cihanı aydınlatan Bedir nurunu canda bulmak istersen, hane-i hakta yani gönülde huvallah zikrini gece gündüz yap. Ve devamla diyor ki ey Kadri, hakkın zikrini o şekilde yapmazsan canının lezzetine ve sevgiliye kavuşamazsın. Allahu Ekber. İşte bu kadar. Allahu Teala'nın dostları, onu sevenler, onun yolundan gidenler Allah-u Teala'yı hep zikretmişler. Gece, gündüz, Evliyaullah'ın hayatına bakıyorsun dostum. Hep zikir var. Allah-u Teala'yı bulanlara bakıyorsun hayatlarında. Hep muhabbetullah var. Hep sünnetlerle süslenmiş, zikir kalbe indirilmiş ve şebi arus olmuş, kavuşma özlemiyle Allah-u Teala'yı bekler olmuş. Bütün büyük zatların hayatlarını incelediğinde muhakkak buna yaklaşıyorsun ve bunu buluyorsun. E demek ki ben bulamıyorsam sorun bende, onlarda değil ki. Onlar bir meşale olmuş, karanlığın içerisinde aydınlığı sana gösteriyor. İşte bu. Talip isen o meşalenin izinden gidersin. Allahu Teala'ya binlerce defa şükürler olsun ya Rabbi. Emrine şükürler olsun. Dostlar, bu işleri ne kadar aksedersek aksedelim Allahu Teala'nın lütfuyla inşallah daha idrak edebilmek için kitaplar okuyalım, gayret gösterelim.

Mikrofonlardan söyleyenlerin belki o an için sesleri kesilir ama kitap okuma gayreti olan kardeşlerimizin muhabbetinin artmamasına hiçbir şey engel olamaz. Bu zikir konusunda da inşallah yine bir eserden, bir kaynağımızdan daha faydalandık. Oradan da birazcık kısa bir geçişler yapalım. Çünkü programımızın sonu da yaklaşıyor dostlar. Diyor ki, ilerleme noktasında zikir başlangıç, şükür bir sonuçtur. Sonsuz yolculukta bunlar peşi peşine birbirlerini takip ederler. Allah-u Teala bu zikir çeşitlerinden hangisiyle zikredilirse ona layık bir şekilde kendisini zikreden kimseyi Allah-u Teala zikredip anacaktır. Bu noktayı anlatmak için ayeti kerimelerde çeşitli tabirler kullanılmıştır. Şimdi 10 adet ayeti kerime aktarılmış. İnşallah onları hızlı bir şekilde geçelim. Birincisinde diyor ki, beni bana itaatle zikrediniz, ben de sizi rahmetimle zikredeyim. Beni dua ile zikrediniz, ben de sizi duanızı kabul ve ihsanla zikredeyim. Yani bana dua ediniz ki dualarınızı kabul edeyim diyor. Beni övgü ve itaatle zikrediniz, ben de sizi övgü ve nimetimle zikredeyim. Beni dünyada zikrediniz, ben de sizi ahirette zikredeyim. Beni gizli yerlerde zikrediniz, ben de sizi sahralarda zikredeyim. Beni refahınız, rahatınız zamanında zikrediniz, ben de sizi bela ve musibete uğradığınız zaman zikredeyim. Beni ibadetle zikrediniz, ben de sizi yardımla zikredeyim. Beni benim yolumda cihatla zikrediniz, ben de sizi hidayetimle zikredeyim. Beni doğrulukla ve samimiyetle zikrediniz, ben de sizi kurtuluş ve size tahsis ettiğim şeyleri artırmakla zikredeyim. Ve 10. ayette de beni önceden ilahlığımı kabul ile zikrediniz, ben de sizi sonunda rahmet ve kulluğa kabul ile zikredeyim diyor Allahu Ekber. Ayetin güzelliğine bak dostum. Ne kadar güzel açılmış. İlla ki diyor ki zikret. Allahu Teala'yı zikret. Yine zikret. Yine zikret. Elhamdülillah ya Rabbi. Diyeceksin ki nerede bu kaynak? Nereden bunları okudun? Nereden aktardın? Araştırmaya talip olan kişiler için şöyle söyleyeyim dostlar. İnşallah bu araştırdığım kaynak Elmalılı Hamdi Yazır'ın Kur'an-ı Kerim tefsirinde 1. cilt 446. sayfa delilleriyle sunuyorum. Oralardan okuyun inşallah. Ha, böyleleri var mı? Ve bazılarına böylelerine olmuyor. Bazı şeyler böyle şeyler yoktur diyenlere delil için ne göstereyim? Al sana delil. Allahu Teala'nın izniyle bu 10 tane ayeti göster. Ha, inanmak istemedikten sonra o kafasından hemen ona yine bir meal verir. O zaman da hiç ona bulaşma. Çünkü akıbetini de tehlikeye sokma, onu da daha fazla tehlikelere götürmeye de vesile olma. Bir insanın kafasına sokabildiğini soktun, sokamadın fazla bulaşmayacaksın. Niçin? Ayağını kaydırırsın sonra. Allah muhafaza. İnsanlara Allahu Teala'nın güzelliğiyle yaklaşmak lazım. Allahu Teala'yı zikrederken o kalbinde o muhabbeti hissedebilmek için Allahu Teala'nın lütuflarına da talip olmak lazım. İnsanlarla bir araya geldiğimizde dostlar, yapmamız gereken en güzel şeylerden bir tanesi tatlı dil güler yüzle insanlarla musafa edip Allahu Teala'nın zikriyle onlara bir şeyler verebilmek, onlara okuyabilmek, aktarabilmek, mutluluğu paylaşabilmek, Allahu Teala'nın zikrini hayata geçirebilmek. Fakat delilleriyle ama Allahu Teala da hidayet etmedikçe hiçbir insanda hidayete vesile ve vakıf olamaz. Hani derler ya, bazı insanlar şunu söyler. Ya o kadar anlatıyorum, o kadar söylüyorum. Adam yine kendi bildiğine gidiyor, adam yine kendi kafasına takılıyor. İdrak etmiyor, mümkün değil böyle bir şey olmaz diyor. Yine aklını rehber edinip bildiğini okuyor. Ben buna ne yapacağım? Sen tebliğ ettin, ilmin oraya kadar gitti. İlminin oraya kadar gittiğinin bir adım önüne geçme. O zaman İslam adına konuşmuş ve hükmetmiş olursun. O zaman da mebal altına girersin. Çok dikkat et. Anlatabildiğin kadar anlat. Baktın ki karşındaki seni aşıyor. O zaman geri çekil. Bir sonraki başka bir zatla beraber aynı ortamın içerisine sok. Onunla tartıştır. Veyahut da de ki efendim dostum şu kitabı oku. Ben şu kitapta böyle böyle. He, bu Allahu Teala'nın zikrini kabul etmeyen adam. Mealde örneğini gösteriyorsun. Sayfasını da veriyorsun. Şöyle şöyle bir eserde okudum. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Elmalılı Hamdi Yazır geniş bir müfessir, çok güzel aydınlatmış. Allahu Teala razı olsun ondan, hizmet etmiş kendi ölçüsünde. Zaten bunu da bir

Kabul etmedikten sonra hiçbir şey yapma, Allahu Teala seni ıslah etsin de, hidayet etsin de, onu incitmeden geri çekil. Ya dostlar, Mevlam izin verirse inşallah ileriki zamanlarda yine farklı konuların içerisine yine girmeye gayret göstereceğiz. Becerebildiğimiz kadar, dilimizin döndüğü kadar aynı konuları, farklı konuları yine paylaşacağız inşallah. Kainatın efendisini anmak yine yetmez, yine yetmez, yine yetmez. İnşallah kısa bir geçiş yapalım kainatın efendisiyle ilgili.

Ey Allah'ın Resulü! En büyük dileğimiz dünyaya ve nefsimize direnmek. Senin getirdiğin hidayetle yeniden dirilmek. Müslümanca yaşamak, Müslüman kalmak. Şimdi dünya karşımıza değişik kılıklarla çıkıyor ya Resulallah. Hayır, öyle değil, böyle yaşayacaksın. Onu değil, bunu yapacaksın. Hayır, öyle değil, böyle yaparak üstündeki örtünü atacaksın. Ve birçok dayatmalar bize insanca ve Müslümanca yaşama hakkı tanınmıyor ya Resulallah. Sen getirdiğin yüce din ile zulmün defterlerini dürmüş, mazlumun incecik boynunu zalimin kanlı parmaklarından kurtarmıştın. 14 asır önce insanlığı zulümden nasıl kurtardığını, haksızlığa nasıl son verdiğini tasvir ederken merhum şairimiz Mehmet Akif şöyle diyor: acizin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi, zulmün ki zeval aklına gelmezdi geberdi. Böyle demişti Mehmet Akif. Gerçekten de sen zulmü çökertmiş, çaresizlerin derdine derman olmuştun. İnsana layık olduğu değeri kazandırmıştın. Şimdi dünyanın birçok yerinde zulüm yeniden dirildi ya Resulallah. Daha bir güçlenip nefsimizi kesti ya Resulallah. Dünyanın birçok yerinde zalimler Müslümanların boğazına yapıştıkça teselliyi sende buluyoruz ya Resulallah. Bir zamanlar senin katlandığın zulümleri hatırlıyoruz. Sanki o dünyaya çile çekmek için gelmişti diyoruz. Yetimliğini, öksüzlüğünü, çaresizliğini, sıkıntılarıyla yaşadığını yaramıza merhem ediyoruz ya Resulallah. Dünyanın bozuk düzeninden bıkıp nur dağına sığındığın, teselli yalnızlıkta aradığın günleri şimdi yad ediyoruz ya Resulallah. Nur dağından getirdiğin ışıktan korkan yarasaların sana hep sarıldığını, seni hep tedirgin ettiğini ama senin hiçbir zorluktan ve sıkıntıdan yılmayıp sabırla ve ısrarla dosdoğru yürüdüğünü biliyoruz ya Resulallah. Akıl ve mantık dışı dayatmaların nefeslerimizi kestiği günlerde aczin ve ümitsizliğin bataklığına düşmek üzereyken seni hatırlayıp kendimize gelmek istiyoruz ya Resulallah. Rabbimizin seni bize neden örnek gösterdiğini bir kere daha, bin kere daha iyi anlıyoruz ya Resulallah. Senin bize gerçekten rahmet olduğunu idrak etmenin hazzıyla, gözyaşlarımızla seni anıyoruz ya Resulallah. Ruzu mahşerde, o sıkıntılı günde yalvarırım biz Müslümanları koru ya Resulallah. Seni hakkıyla anamadık ama, seni hakkıyla bilemedik ama, sadece ismini zikretmenin hatırına, sadece anladığımız kadar seni andığımızın hatırına, o sıkıntılı günde bizi boş çevirme ya Resulallah.
Allahu Teala senin duanı kabul edecek. Hiçbir amelimize güvenmiyoruz. Hiçbir yaptığımız ibadete, hayırlara güvenmiyoruz. Sadece ve sadece Allahu Teala'nın isminin hürmetine, senin göklerde yazılı şanla yazılmış isminin hürmetine Allahu Teala bizi affı mağfiret eylesin. Ya Rabbi, böyle bir mübarek gecede seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız.

0: Evet dostlar, bir programımızda inşallah yine burada noktalayalım. Acısıyla tatlısıyla kaynaklarımızla bir şeyler ortaya getirmeye gayret gösterdik. Niyetimiz hiçbir kimseyi incitmek, şu veya bunları saf dışı yapmak değildir. Allah-u Teala'ya sığınırız. Sadece fikirlere saygı gösterme ve Allah-u Teala'yı doğru yerlerde aramak ve arayan insanlara da engel olmamanın ciddiyetini sizlerle paylaştık. Biraz da kainatın efendisini yad ettik. İnşallah o yadın hatırına bu yadlar yapılırken elinde tesbihle kainatın efendisine salavat-ı şerifeler gönderenlerin hatırına ve dünyada kainatta her şey Allah-u Teala'yı zikrederken gerçek mana insanları olan Allah dostlarının da Allah-u Teala'yı andıkları zikrin hatırına.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler. Seslendiren Hayri Küçükdil.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgeyen.

0: esirgeyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه مؤلفimiz صحيح البخاري مؤلفi إمام البخاري حضرتلرنا ve bizlere Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Babu ma yusteru minel avra. Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salah bölümündeki hadisi şerifleri okuyoruz. Namaz için gerekli olan farzlardan, en önemli farzlardan biri, namazda örtünmesi gereken yerlerin örtünmesiyle ilgili hadis-i şeriflere önemli ölçüde yer vermiş İmam-ı Buhari Hazretleri. Erkeklerin diz kapağının altından göbeğinin üzerine kadar en azından namazda örtülü olmalarına dair hadis-i şerifleri müellifimiz zikrediyor. Kalel müellif İmam-ı Buhari rahimahullah haddesena İshaku. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى. Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir yıl önce haç emiri olarak görevlendirilmişti. Bu haç mevsiminde beni de görevlendirdi. Fî müezzinîne yevmen nahri Kurban Bayramı gününde müezzinü bimina Mina'da ilan etmek üzere görevli bazı kimselerle beraber fi müezzinine fi harfi cerri grupla birlikte ifade edildiği zaman grup ifade eden kelimelerden önce kullanıldığında ma'a manasına geliyor. Bazı duyuru yapacak bazı kimselerle beraber beni de görevlendir. Ella yehucce ba'del ami müşrik. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik hacca gelmeyecek. Ve la yatufu bil beyti uryanun cahiliye

ilan edenler arasında Ebu Hureyre de vardı. Kale Humeydü ibn-i Abdirrahman Sümme erdefe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aliyyen. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh haç emiri olarak görevlendirilmişti. Ardından aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'ı görevlendirdi. Fe emarahu en yüezzine bi berae. Berae suresini bildirmekle bildirmeyi Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e emretmişti. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh Mina'da Hazreti Ebu Bekir'le karşılaştığında kullandığı ifade çok anlamlı. Emirun em Rasul. Elçi misin yoksa emir olarak mı görevlendirildin? Hazreti Ali radıyallahu anh ben elçiyim dedi. Sadece bu ayetleri, yeni nazil olan ayetleri, haç ile ilgili ayetleri bildirmekle görevlendirildim buyurdum. Emir olarak görevlendirilmişse hemen haç emiri görevini Hazreti Ali'ye bırakacak. Elçi olarak görevlendirilmişse bu gelen haberlerin aynen bildirilmesini, duyurulmasını Hazreti Ebubekir radıyallahu anh temin edecektir. Burada Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın emre itaatten ne kadar aleyhissalatü vesselam Efendimizin emrine bağlılıkta ne kadar dürüst, sadık ve sıddık olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh yeni inen besmelesiz tek sure olan Tevbe suresini, Beraat suresini Mekke'de, Mina'da halka, Müslümanlara bizzat aleyhissalatü vesselam Efendimizin emri olarak duyurdu. Allah'ın emirlerini aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu şekilde beyan ettiğini ifade buyurdu. Kale Ebu Hureyre fe ezzene ma'ana aliyyun fi ehli Mina. Bizimle beraber Hazreti Ali radıyallahu anh Mina'da yevmen nahri kurban bayramı günü bayram günlerinde ilanda bulundu, duyuruda bulundu. La yahuccu ba'del ami müşrikun ve la yatuhu bil beyti uryan. Yine Beraat suresinden başka Beraat suresini ihtiva ettiği manalardan biri olan bu manayla birlikte aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu ilanını nakletti. Bu yıldan sonra müşrik hiç kimse Beytullah'a gelmeyecek, ziyaret etmeyecek. Ve la yatufu bil beyti uryanun ve Beytullah artık çıplak olarak, elbisesiz olarak tavaf edilmeyecek. Elbiseleri günahkar elbiseler olarak veya günahkarların elbiseleri olarak kabul ediyordu Mekke müşrikleri ve tavaf edecekleri sırada tamamen elbiseden soyunarak tavaf ediyorlardı. Bu çirkin adet, bu çirkin bid'at bu şekilde önlenmiş oldu aleyhissalatü vesselam Efendimizin emriyle ve müminler ihram denilen o güzel kefene benzer elbiselerle Beytullah'ı tavaf etmeye başladılar. Bir sonraki konu babu salati bi gayri ridain. Ridasız elbise, yani belden üzeri açık olarak kılınan bir namaz, ridasız kılınan namaz hakkında. Kale'l müellif rahimahullah haddetena Abdülaziz ibn Abdillah. Kale haddeteni ibn Ebil Mawali an Muhammed ibn el Munkedir kal dakhaltu ala Cabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Genç sahabi, en çok hadisi şerif rivayet eden ilk 5 sahabi arasında yer alan, Akabe beyatlerinde bulunan Cabir bin Abdillah bin Amr ibn Haram, Uhud şehitlerinden Abdullah bin Amr ibn Haram'ın oğlu ve sahabenin gençlerinden, onun yanına girdim diyor. Muhammed ibn Münkedir huzuruna girdim. Ve huve yusalli fi thawbin multahifen bihi, bir kumaşa bürünmüş namaz kılıyordu. Ve ridauhu mevduun, ridası belden üzeriye giydiği elbisesi de kenarda duruyordu. Felemmen sarafe kulna, namazdan ayrılınca dedik ki ya Ebu Abdillah, demek ki Cabir bin Abdillah'ın künyesi Ebu Abdillah,

tusalli ve ridauke mevdu, bu üzerine giydiğin rida kenarda olduğu halde mi namazı bu şekilde kılıyorsun? Kale naam ahbettu en yaranil cuhalu mislukum, sizin gibi bilgisiz kimselerin beni görmesini arzu ettim. İfadenin devamı asıl gayeyi anlatıyor. Ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yusalli hakeza, aleyhissalatü vesselam Efendimizin ben bu şekilde namaz kıldığını gördüm. Onun sünnetine uymak için veya onun yaptığı şekilde caiz olduğunu bildirmek için, sizin gibi bu konuyu bilmeyen kimselerin öğrenmeleri için bu şekilde bir kumaşa bürünerek namaz kıldım. Normal giydiği elbise dışında bir kumaşa bürünerek namaz kılarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin de bu şekilde namaz kıldığını ifade buyuruyorlar. Sahabe-i kiram dediğimiz o müstesna insanlar, o mümtaz şahsiyetler, o mübarek insanlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin gölgesinde, onun dizi dibinde, onun sohbetinde, onun nuru ve irfanı ile yetişen bu zevat sünnet-i seniyyeye tabi olma noktasında aşırı bir hassasiyet göstermişlerdi. Tergib ve Terhib isimli İmam Münziri'nin o güzel eserinin başlarında Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümanın bir davranışı anlatılır. Bir gün bir ağacın etrafından devesiyle beraber döner Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu. Niçin bu şekilde bu ağacın etrafından bu şekilde döndün diyenlere aleyhissalatü vesselam Efendimiz yıllar önce bu ağacın yanına geldiği zaman devesiyle bu ağacın etrafında dönmüştü. Bunun hiçbir sünneti, hareketi, tavrı basit, lüzumsuz ve anlamsız değildir diye cevap vermişti. Sadece onun sünnetine uymak için, ona olan bağlılığını ifade etmek için Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma bu şekilde davrandığını ifade buyurmuştur. Sahabe-i kiram her biri farklı özellikleriyle gerçekten aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerine yer alan yüzdeki ben gibi hususiyetleriyle, özellikleriyle tarihe geçmiş şahsiyetler. Ama bunların arasında Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma sahabe-i kiram arasında sünnete en çok uyanlardan biri olarak İslam tarihine ve hadis-i şerif kitaplarına ismi geçmiş bir şahsiyettir. Evet, burada Cabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram hem caiz olduğunu ifade etmek için hem de aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e olan bağlılığını ifade etmek için onun gibi bir kumaş parçasına bürünüp namaz kılmış. Bu şekilde namaz kılmasını hayretle karşılayanlara sizin gibi cahiller görsün diye bu şekilde yaptım demişti. İnsanların çok çeşitli durumları var. Bu gibi durumlarda da elbise bir kumaş parçasına bürünüp diz kapağının altı ile göbeğinin üzeri açılmamak şartıyla namaz kılmanın caiz olduğunu ifade buyurmuştur Cabir Hazretleri. Bâbu mâ yüzkeru fil fâhidi. Evet, diz kapağının üzeri, bacakların açılması ve bunun hakkındaki hadisi şerifler. Ve yurva an İbni Abbasin ve Cerhedin ve Muhammed İbni Cahşin anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem el fakizu avratun. Burada bab başlığında İmam-ı Buhari Hazretleri 3 sahabinin ismini veriyor. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhüma, Cerhed radiyallahu anh ve Muhammed İbni Cahş aleyhissalatü vesselam Efendimizinden el fakizu avratun, diz kapakla göbek arasının avret olduğunu, yani görünmesinin namazda ve namaz dışında haram olduğunu ifade buyurmuştur. Bu konudaki farklı rivayetlere de İmam Buhari işaret ediyor. İmam-ı Buhari, İmam Müslim'den farklı olarak bab başlıklarında içtihadını, tercihini, görüşünü veya farklı zevatın görüşlerini naklediyor. Burada bab başlığında senet zikretmeksizin
ve yuruva ifadesiyle bu hadis-i şerifleri naklediyor. Sadece bu hadis-i şerife senetsiz temas ediyor İmam-ı Buhari Hazretleri. Fıkhul Buhari'yi fi teracimihi. İmam-ı Buhari'nin fıkıh görüşleri, İmam-ı Buhari'nin anlayışı, İmam-ı Buhari'nin içtihadı bab başlıklarında ortaya çıkmıştır şeklinde güzel bir söz vardır. İmam Müslim'in sahihindeki bab başlıkları İmam-ı Nevevi tarafından konulmuştur. İmam Müslim hadis-i şerife hiçbir şey ilave etmeme gayesiyle sadece kitap başlıklarını zikretmiş, hadis-i şerif dışında kendisinden tek bir kelime zikretmemeye gayret etmiştir. Çok çok lüzumlu yerde yani diyerek bazı zevatın babasının ismini zikrederek yanlış anlaşılmaması için gayret etmiş ise de hadis-i şerifleri mücerret olarak sadece senet ve metinleri zikretmiştir. İmam Buhari ise bab başlıklarında hadis-i şeriflerden elde edilecek neticeleri zikrediyor. İşte burada da Abdullah İbni Abbas, Cerhet ve Muhammed İbni Cahş'ın aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den böyle bir hadis-i şerif rivayet ettiğini naklediyor. Bu konudaki ikinci bir hadis-i şerif Kale Enes'ün Hasaran Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem an fahdihi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diz kapağın üzerini açtı şeklinde veya ben gördüm şeklindeki ifadesidir. İmam Buhari'nin tercihi ve hadisü Enes'in esnedu. Enes bin Malik'in hadisi senet açısından, nakil açısından İmam Buhari'ye kadar nakleden raviler açısından daha kuvvetlidir. Esnedu akva seneden ve ahsenü seneden anlamında senet bakımından daha kuvvetlidir. Ve hadisü cerhedin ahvatu. Hatta nahruce min ihtilafihim ama cerhedin Abdullah İbni Abbas'ın ve Muhammed bin Cahş'ın hadisi rivayeti ise daha ihtiyatlıdır. Daha tedbirlidir. Hatta nahruce min ihtilafihim ulemanın farklı görüşlerinden, ihtilafından çıkmamız için ihtiyatlı olanın tercih edilmesi gerekir. Burada İmam-ı Buhari iki hadis-i şerife sadece temas ediyor. Enes hadisi senet açısından, nakil açısından kuvvetli olmakla beraber ibadetlerde daha ihtiyatlı olanın alınması esasını dile getirerek cerhedin hadisinin daha ihtiyatlı olduğunu, yani diz kapağının üzerinin mutlaka kapanması gerektiğini ifade ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu tavrı çok özel bir takım sebeplerle açıklanmıştır. Burada وَاَمَّا الْآخَرُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ خَالَفُهُمْ وَقَالَ الْفَخِذُ اَوْرَةٌ فَهُمْ جُمْهُورُ الْعُلَمَا مِنَ التَّابِعِينَ وَمِنْ بَعْدِهِمْ Tabiinden ondan sonraki alimlerin büyük çoğunluğu diz kapağının üzerinin erkeğin erkeğe, kadının kadına haram olduğunu ifade etmişlerdir. Minhum Ebu Hanife ve Malik'un fi as-sahih akvalihi ve Şafii ve Ahmed fi as-sahih rivayetihi ve Ebu Yusuf ve Muhammed ve Züfer ibn el-Hüzeyl. Yani burada 4 mezhep imamı da, buna ilaveten İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Züfer de İmam-ı Azam'ın talebelerinden diz kapağının üzerinin avret olduğunu, yani namazda ve namaz dışında açılmaması, gösterilmemesi gerektiğini ifade buyurmuşlardır. Bu açık ve net ifadelerden sonra herhangi bir sebeple, hastalık, mazeret gibi sebepler dışında diz kapağımızın üzerini, yani bacaklarımızı açmamız kesinlikle caiz değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şerifinde iki kelimelik hadis-i şerif. El-fahizu avretün. Bacak avret. Yani bacağın görülmesi, erkeğin erkeğe, kadının kadına gösterilmesi, sportif amaçla da olsa, sosyal, siyaset ve benzeri sebeplerle de olsa, sağlık
sebepleri dışında, zaruret halleri dışında çok çok

Yani hastalık gibi durumlarda doktor vesaire bakım durumları müstesna olmak üzere diz kapağının altından göbeğin üzerine kadar kadın kadına, erkek erkeğe bakılması, görünmesi haramdır, caiz değildir. Dört mezhep uleması ve buna ilaveten pek çok alimin ismini zikrediyor. Bedreddin el-Ayni, Gaziantep asıllı, Mısır'da hayatının büyük bir bölümünü geçirmiş olan bu zat, bundan yaklaşık 600 yıl kadar önce yaşamış olan bu zat, Buhari şerhinde uzun uzun açıklamalarla bunu ifade etmektedir. Muhaddis, fakih ve Hanefi alimlerinden Bedreddin el-Ayni'den naklediyoruz. Sahih-i Buhari'yi 25 cilt halinde şerh eden, açıklayan bir zat bu Bedreddin el-Ayni. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Ve kâle Ebu Musa gatta nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem rukbeteyhi hine dehale Osman. Bu konuda bir başka rivayeti naklediyor. Henüz daha hadis-i şerife girmedi müellifimiz. Diğer hadis-i şeriflerden, diğer bablardan farklı. Ebu Musa el-Eş'ari'nin yine bir rivayetini naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Osman radıyallahu anh hastalığında ziyarete geldiğinde dizlerini örtmüştü. Burada ifade dizlerini şeklinde daha açık bir ifade geliyor. İnnemâ etâ Ebu Bekir'in ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem ve huve fî beytihi munkeşifun fahidhuhu. Hasta yatağında açık bir vaziyette geldiğinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor. Ondan sonra felemme ste'ezene Osmanu gatta fahidhuhu. Ardından Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor ama Hazreti Osman geldiğinde biraz beklesin diyor, üstüne başına Efendimiz çeki düzen veriyor ve tamamen her yerini örtüyor. Fekile lehu fî zâlik. Bunun sebebini soran Hazreti Ayşe validemize inne Osmane racülün hayî. Osman son derece hayalı bir kişidir. Ve in vecedeni alâ tilkel hâleti lem yüblir hâcetehu. Veya lem yübellir hâcetehu. Beni bu durumda görseydi kendi ihtiyacını bildiremezdi. Utancından bana bir şey söyleyemezdi. Bir başka rivayette ela estahyi mimmen testahyi minhu melaiketus sema, gökyüzündeki meleklerin kendisinden utandığı bir kişiden ben utanmayayım mı ifadesiyle aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Osman'ı takdir etmiş ve o geldiğinde üstüne başına hasta olduğu halde ve vefatına yakın olduğu halde o kendisine bir çeki düzen vererek Hazreti Osman'ı oturarak yatağında o şekilde karşılamıştı aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ve innemâ kâne yasifu kulle vâhidin mine sahâbeti bimâ huvel gâlibu aleyhi min ahlâkihi ve huve meşhurun bihi meşhurun fihi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin şemailinden bir noktaya burada temas ediliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe-i kiramdan her birini o sahabede ağırlıkla, çoğunlukla görünen bir ahlaki özelliğiyle tavsif ederdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu tavrı ve meşhurun fihi, bu tavrı meşhurdur veya o sahabenin meşhur tavrıyla bunu zikrederdi. Lemma kana al-haya al-ghalib ala Osman istahya minhu istaha minhu istaha minhu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazreti Osman'ın belirgin, açık, net hususiyeti hayalı olması olunca ondan haya etti. Ve zekere enel meleke yestahi minhu fekanet el-mucaza lehu min cinsi fi'lihi. Melekler ondan haya ediyor ve ben de o şekliyle karşılık vermeliyim anlamında ifadede bulundu. Ahya ümmeti Osman şeklinde bir hadis-i şerifte nakledilmektedir. Ümmetimin en hayalısı, en utangaç olanı Osman

0: radıyallahu anh'dır. Evet, sahabe-i kiram arasında mesela Ebu Beyde İbnül Cerrah'ı eminu hâzihil ümme, bu ümmetin en emin kişisi olarak tavsiye buyurmuştur. Hazreti Osman radıyallahu anh hayasıyla örnek olduğu kadar cömertliğiyle, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle Hazreti Osman radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendisini Zinnureyn lakabıyla anmasıyla meşhurdur. Sahabe dediğimiz insanlar özellikle seçilmiş insanlardır. Allah insanların kalplerine muttali oldu. İnsanların arasından kalbi en temiz, en halis olanları bana sahabe olarak seçti. Hadis-i şerifi nakledilmektedir. Yine bu konuda İmam Buhari bir görüş daha naklediyor veya bir rivayet daha. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak vahiy indirdi. Onun bacağı benim bacağım üzerindeydi. فَثَكُولَتْ عَلَيَّ O kadar ağırlaştı ki حَتَّى خِفْتُ اَنْ تُرَدَّ فَخِذِي Sanki bacağımın çürümesinden korktum diyordu Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Zeyd Hazretleri sahabe-i kiramdan Medineli Müslümanlar arasında, Ensar arasında hafız, kurra ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin takdir ettiği şahsiyetlerden biri. Zaman zaman böyle Medineli hafızlardan birkaçını alır sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ziyarete giderdi. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu vefat ettiğinde, Hazreti Zeynep'in kızı vefat ettiğinde Zeyd bin Sabit ve birkaç Medineli hafız almış, onun yanına gitmiş, tesellide bulunmuştum. Burada bir vahiy katibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e vahyin gelişini anlatıyor. Bacağı benim bacağımın üzerindeydi. Yani bu konudaki rivayetleri süzerek birkaç rivayetini müellif el-İmamül Bukhari burada naklediyor. Yine açık bir şekilde ifade edelim ki Müslüman aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesini yaşama noktasında hassas, titiz olma durumundadır. Yaygın kanaatler, gelenekler, yaygın düşünceler haramı helal kılamaz. Haramı helal kılma yetkisi sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'a aittir. Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği konularda aleyhissalatü vesselam Efendimiz haramı helali bildirmiş veya haram ve helal hakkında hüküm koymuştur. Dolayısıyla günümüzde yaygın bir takım uygulamaların bahane olarak gösterilmesi caiz değildir. Efendim Maliki mezhebinde bu caizdir diyenler, işte burada cevap vardır. İmam Malik'in fi asahhi akvalihi, ondan nakledilen görüşlerin en sahihine göre, Maliki mezhebine göre de diz kapağının altından göbeğe kadar kapanması farzdır. Mutlaka ve açılması haramdır. Namazda da, namaz dışında da ona riayet edilmesi gerekir. Bazı rivayetlerin caiz görülmesi, yani böyle kıyıda köşede kalmış bazı görüşlerin, zayıf görüşlerin nakledilmesi uygun değildir. Burada Bedreddin Ayni, İmam Antep asıllı İmam Bedreddin el-Ayni isimli bu muhterem şahsiyet geniş geniş açıklamalarıyla bu hadis-i şerifleri beyan etmiştir. Rabbim ibadetlerimizi emredilen şekilde yerine getirmeyi nasip eylesin. Şu hadis-i şerifle noktalayalım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız bu şekilde namazlarınızı kılın. Benim gibi kılın demiyor. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin huşu'u, onun takvası, onun ihlası, onun gözyaşlarıyla kıldığı namaz, onun Cenab-ı Hakk'ın huzurundaki huzuru kalbini elbette hiçbir kimsenin elde etmesi mümkün değil. Ama şeklen onun emrettiği şekilde namazlarımızı yerine getirmek durumundayız. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 12. Cüz.

0: أودعها كل في كتاب مبين.
1: Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah, onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

Arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara, öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.

Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.

0: Andolsun ki biz, eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp, sonra da onu kendisinden çekip alsak, mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.
1: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der, sevinir, övünür.

Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

0: Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi? Demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.
1: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da, onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

0: لَهُ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
1: Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

0: عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler, şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

0: O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler.
1: Ulaika lem yekun

0: يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبَصِرُونَ
1: İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: La

0: İman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: مَثَلُ الْفَر۪يقَيْنِ كَالْاَعْمَى وَالْاَصَمِّ وَالْبَص۪يرِ وَالْسَّم۪يعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Bu iki grubun hali, kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?

0: اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara, şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.

kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz, dediler.

0: عُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız?

Ey kavmim! Buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.

Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah'a karşı kim savunur? Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: Allahu hayra. Allahu a'lemu bima fi enfusihim. İnni izen le minez zalimin.
1: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

Onlar, ''Ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen, bize vaat ettiğin azabı başımıza getir.'' dediler.

0: en yughwiyakum huwa rabbukum ve ileyhi turcaun.
1: Nuh da şöyle dedi: onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَاَنَ بَر۪يءٌ مِمَّا تُجَرِمُونَ
1: Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

0: Nuh'a şöyle vahyedildi. Kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, "Eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız."

0: Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a her cinsten birer çifti, hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.
1: وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّح۪يمٌ
0: Nuh, haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
1: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ف۪ي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ ف۪ي مَعْزِلٍ

Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kâfirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

0: Nihayet, ey yeryüzü, suyunu yut ve ey gök, sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.
1: وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
0: Nuh Rabbine nida edip, "Ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin vaadin de haktır. Ve sen hakimlerin hakimisin," dedi.
1: قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan olurum dedi.

Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır.

0: هَذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
1: Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır.
0: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz.

0: الذي فطرني أفلا تعقلون.
1: Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.

0: Kavmi Hud'a dedi ki, ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.
1: İnne kulu illa'teraka ba'du alihetina bisûn.

0: Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sirâtin mustakîm.
0: Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.

0: إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ
1: Eğer yüz çevirirseniz, ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

0: Azap emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
0: İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular.
1: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ
0: Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad, Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
1: وَإِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا

ilahin gayruhu huve enşe'ekum minel ardı ve istamerakum fiha fastagfiruhu thumma tubu.

0: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir dedi.
1: قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ

0: ileyhi murib.
1: Semud kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz, senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler.
0: قَالَ

0: مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْس۪يرٍ
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.''

0: be.
1: Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
2: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا ف۪ي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
1: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: الْخِزْيِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ
1: Azap emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
0: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ

Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.''

0: Andolsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً

Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumlara hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler.

0: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
1: قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
0: İbrahim'in hanımı, "Vay başıma gelenler! Ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir," dedi.
1: قَالُوا

0: halinde.
1: Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O övülmeye layıktır, ihsanı boldur.

0: soğuttu.
1: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince, elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
2: İnne İbrahim'e lehalimun evvâhum munîb.
1: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.

0: emru rabbik ve innehum atihim azabun gayru merdud.
1: Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince, onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür dedi.

0: فَهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ ف۪ي ضَيْف۪ي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَش۪يدٌ
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, "Ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur?" dedi.

Kavmi Lut'a, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

0: منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden, karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?

0: musawwamatan 'inda rabbika ve ma hiye min az-zalimin bi-ba'id.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.
0: وَإِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا

Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

0: اَعْتَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ
1: Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

0: yıl.
1: Eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
0: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ

Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.

0: minhu rizqan hasana ve ma uridu en uhalifakum ila ma enhaakum anhu in uridu illa al-islaha mastata't ve ma tawfiqi illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib.
1: Şuayb şöyle dedi: ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece O'na güvendim ve sadece O'na yöneliyorum.

0: Hudin ev kavme salih. Ve ma kavmu Lutin minkum bibaid.
1: Şuayb dedi ki: Ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

0: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَز۪يزٍ
0: Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.

0: أَكُمْ ظِهْرِيَّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ.
1: Şuayb dedi ki, ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

0: gibi.
1: Ey kavmim! Olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ

0: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.
1: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
0: Firavun, kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَاُتْبِعُوا ف۪ي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.

0: De.
1: Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız, memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır, bir kısmı da silinip gitmiştir.

0: emru rabbik ve ma zaduhum gayra tetbib.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٍ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ.
1: Rabbin, memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman, onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ.
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür. Ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ.
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ.
1: Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır.
0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُر۪يدُ.
1: Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: Rabbuk ata'en gayra mecdud.
1: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur. Fela

0: namus.
1: Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.
2: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُ مُر۪يبِ
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
2: وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ
1: Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır.
2: فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: Öyleyse sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür.

0: Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ
0: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu ibret alanlar için bir öğüttür.
1: Vasbir fe inna Allah la yudiyu ecra'l muhsinin.
0: Sabret. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.
1: فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ

0: Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri, yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

0: duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin, "Andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım" sözü tam olarak yerine gelmiştir.
1: وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin, gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ

0: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.
1: اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ
0: Yusuf babasına, ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, demişti.
1: قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقَصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا

Babası dedi ki, "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır."

0: İnne rabbeke alimun hakim.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفْ

İçlerinden biri, "Eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun dibine atın da gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün," dedi.

0: اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
1: Onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ

0: Onlar, andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
1: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْ

Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a "Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik.

0: Babalarına, ''Ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi. Ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın.'' dediler.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, ''Bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir.'' dedi.
1: وَجَاءَ

0: الكلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

Onu Mısır'da satın alan kimse karısına, ona iyi bak, belki bize faydası olur. Yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik.

0: Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: قَالَ تَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَايِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
1: Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.
0: وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرْرَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi, Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: men erade bi ehlike su'en illa en yusjene ev azabun elim.
1: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, "Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır," dedi.
0: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي

0: فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Yusuf, beni kendisine çağıran odur dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise, kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise, kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir.
0: فَلَمَّ

0: Kadının kocası, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf, e'rid an hâzâ ve esteğfirî li zenbiki inneki kunti minel hâtiîn.
0: Yusuf'a da, "Yusuf, sen bundan vazgeç," dedi. Karısına dönerek, "Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun," dedi.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ امْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ

Vezirin karısı, onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca, onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken, Yusuf'a, "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar onu görünce, kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa! Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir," dediler.

0: nefsihi fasta'sam وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ
1: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.
0: قَالَ رَبِّ السِّجَنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ
1: Yusuf, ey Rabbim, hapis bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum dedi.
0: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir.
0: ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ
1: Sonra kadının taraftarları, Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.
0: وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجَنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي

0: أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
1: Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum dedi. Diğeri, ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum dedi. Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dediler.

Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.

0: alennâsi velâkinne ekserennâsi lâ yeşkurûn.
1: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
0: Ya sahibeyis sicni erbabun muteferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar.
1: Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı?

0: Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sicni emmâ ahadukumâ feyeskî rabbehu khamrâ ve emmel âkharu feyuslebu fete'kûn.

0: وَالطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ.
1: Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.

0: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
1: Yusuf, o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, "Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.

0: يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.
1: Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir ediyorsanız bu rüyamı bana açıklayın dedi.

0: Onlar, "Bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz," dediler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَاَرْسِلُونَ
0: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve "Ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin," dedi.
1: Yusuf eyyuha s-siddiq aftina fi seb'i beqaratin simani ye'kuluhunne seb'un icaf. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
0: Hapishaneye varınca, "Ey doğru sözlü Yusuf, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner, anlatırım da onlar da bilirler," dedi.
1: قَالَ تَزْرَعُونَ

0: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini, yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ

Sonra 7 kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar.

0: Hükümdar, "Onu bana getirin," dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, "Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi?" diye ona sor. "Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir," dedi.
1: قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.
0: Hükümdar kadınlara, "Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi?" diye sordu. Onlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik," dediler. Vezirin karısı da, "İşte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir," dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ.
0: Yusuf dedi ki, "Benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi."
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 12. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mümitsin sen. Ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Ebu'd-Derda Hazretleri 1. Bölüm. Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32 miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebu'd-Derda Hazretleri hicretin 2. senesinde Müslüman oldu. Daha önce ticaretle uğraşırdı. Bu sebeple çok yer gezmiş ve çok kimseler görmüştü. Seyahatlerde edindiği tecrübeler neticesinde ticaretten vazgeçip kendi kendine ibadet etmeye başlamıştı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam Medine'ye hicret edince Ebu'd-Derda İslamiyet'in üstünlüğünü görerek Müslüman oldu. Ticaretle

İbadeti birleştirmek istedim, mümkün olmadı. Ticareti bırakıp ibadete yöneldim, buyurmuştur. O Müslüman olmadan önce Bedir Savaşı yapılmıştı. Uhud gazasında ve diğer savaşların hepsinde bulundu. Uhud gazasında gösterdiği cesaret ve kahramanlığı çok dikkati çekmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu methetmiştir. Uveymir ne mükemmel süvaridir, buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Eshab-ı Kiram arasında kurduğu kardeşlikte Ebu Derda Hazretlerini Selman-ı Farisi Hazretleri ile kardeş yaptı. Ebu Derda Hazretleri Hendek gazasında, Hudeybiye antlaşmasında, Hayber'in fethinde, Mekke'nin fethinde, Huneyn ve Tebük gazvelerinde ve Veda Haccında da bulunmuştur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemiştir. Ayet-i kerimelerin çoğunun tefsirini bizzat Peygamber Efendimize sorarak öğrenmiştir. Ebu Derda Hazretleri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Medine'de kalmaya tahammül edememiştir. Dolaştığı her yerde Resulullah Efendimizin hatırasını görüp dayanamadığından Şam'a gidip orada yerleşti. Yermük Savaşı'nda ordu kadısı Kadil Cünt olarak bulundu. Bu vazife İslam tarihinde ilk defa onunla başlamıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın isteği üzere Şam'da ders vermeye başladı. Çok sayıda alim yetiştirdi. Tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğretmesinin yanında verdiği Kur'an-ı Kerim dersleri meşhurdur. Bu derslerinde kıraat ilmi üzerinde durmuştur. Şam'da Cami-i Kebir'de verdiği bu derslerine pek çok sayıda talebe katılırdı. Talebelerine onar kişilik halkalar halinde ders verirdi. Her ders halkasını ayrı ayrı kontrol ederdi. Bir defasında talebeleri sayıldığında 1600 civarında oldukları görülmüştür. Bu derslere Eshab-ı Kiram'dan, Aleyhimür Rıdvan'dan da katılanlar olmuştur. Tabiinden yüzlerce alim yetiştirmiştir. Bunların en meşhurları İbn Amir el-Yahsubi, Ümmü'd-Derda es-Sugra, Sahibe Ebü'd-Derda adıyla meşhur Halife bin Sa'd, Raşid bin Sa'd ve daha birçok alimdir. Ebü'd-Derda Hazretleri ayrıca tababet ilmini de bilirdi. Hastaları tedavi eder, gerekli ilaçları yapardı. Ebü'd-Derda Hazretleri sevenlerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar buyurmuştur. Bu dünya uyku halidir, hayal halidir. Bu dünyadaki her şey hayaldir. Bu dünyada gerçek ve ahirete ait olan bir tek şey var. O da namaz kılmak, ibadet yapmaktır. Gerisi hepsi bu dünyada kalacak hayal şeylerdir. Hayal olan şeyler neye yarar? Ne kıymeti olur? Onun için hayal olan şeylere ne sevinmeye değer ne de üzülmeye. Bazı hakikatler var. İnsanın ömrü dünyanın ömrüne göre sahrada esip geçen bir rüzgar gibidir. Dünyanın ömrü ise ahirete göre sıfırdır. Bu dünyada güzel günlerimiz geçse ne olacak? Esen rüzgar gibi gelip geçicidir. Fakat bu dünyada kahırlı geçen günler de rüzgar gibi gelir geçer. Kahırlı günlerden ahirete kalan hakkımız, alacağımız kaldı ise o insanın boynuna asılı olarak kalır. Ahirette bu şahıslar boyunlarında bunu görünce soracaklar, bu ne diye. O zaman dünyada haksızlığa uğrayanlar haklarını alacaklardır. O huzurda başka bir adalet var. Hiç kimse orada ben yaptım oldu diyemeyecekler. Orada boynuzsuz keçi, boynuzlu keçiden olan hakkını alacaktır. Orada çok ince bir hesap var. Ya Rabbi,
bize son nefesimizde şehitlik ihsan eyle. Amin. Eyüp aleyhisselam bir gün çölde gusül abdesti almış ve üzerini giyindikten sonra yan tarafına bakmış. Yanında altından bir çekirge görmüş. Hemen çekirgeyi almış cebine atmış. Bunun üzerine Allahü Teala'dan bir nida gelmiş. Ya kulum, ben sizi dünya malından müstagni eyledim. Oysa siz altından bir çekirgeyi görünce hemen dünya malına meylettiniz. Bunun üzerine Eyüp aleyhisselam da, Ya Rabbi, müstagni olan yalnız sensin. Ben ise perişan, muhtaç ve aciz bir kulunum. Sana karşı olan aczimi ifade etmek niyetiyle bu çekirgeyi aldım, demiş. İbadet zillettir. Yani Allahü Teala'nın huzurunda, kulluk makamında, abdiyet makamında yok olmaktır. Bu sebeple bizler de Allahü Teala'nın bize vermiş olduğu emanetlere en iyi şekilde bakmalı, onları emanete uygun olarak kullanmalıyız. Mesela iman bir emanettir. Buna çok şükretmemiz gerekir. Nimete şükredersek Allahü Teala nimeti arttırır. Nankörlük edersek Allahü Teala elimizden alır ve acı azap eder. Allahü Teala bir ayeti kerimede buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah ve peygamberine iman ediniz. Bu ne demek? Öğrendiklerinizle yaşayın, amel edin demektir. Müminleri, Allahü Teala'nın kullarını sevindirin. Onlara elinizde olanlardan verin. Allahü Teala da sizi sevindirir ve size bol bol mükafat verir. Bir gün Peygamber Efendimize aleyhissalatu vesselam bir grup insanlar geldi ve Efendimize aleyhissalatu vesselam sordular: Ya Resulallah, mümin olan günah işler mi? Peygamber Efendimiz de aleyhissalatu vesselam işler, zira nefsi var, buyurdular. Yalan söyler mi? Diye sordular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam mümin yalan söylemez, buyurdular. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya hayır söyle ya da sus, buyurmuştur. İnsanın kurtuluşu, selameti dilini tutmasına bağlıdır. Her gün sabah kalkınca bütün ağza dile yalvarırlarmış. Ne olur yalan söyleme, kötü söz söyleme, kalp kırma, gıybet etme diye. Dil yarası bıçak yarasından ağırdır. Bir insanın kalbini kırmak, Kâbe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. Allahü Teala hepimizi kalp kırmaktan korusun. Allahü Teala hayırlı ömür, hayırlı hizmet ve hayırlı ölüm nasip etsin. Amin. Mümin ölümden korkmaz. Çünkü ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür. Arkadaş çok önemlidir. Kimi seviyorsak sevdiğimizle beraber haşrolacağız. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz ve nasıl ölürsek öyle haşrolacağız. Büyüklerimiz kalp kırmaktan, insan üzmekten çok korkarlardı. Kalp kırmak yok. Kalp kırmaktan Allahü Teala'ya sığınalım. Mümin elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen kimsedir. Mümin hep güler yüzlü, tatlı sözlü olur. Müminin ağzından acı söz çıkmaz. İyi insanın tarifi budur. Ya Rabbi, bize son nefeste iman ve şehitlik nasip eyle. Dünyada beraber eylediğin gibi ahirette de bizi bu mescitte bulunan bütün Müslümanları beraber eyle. Amin. Ebu Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir defasında Kureyş'ten bir zat Ensar'dan bir zatın dişini kırmıştı. Dişi kırılan zat Hazreti Muaviye'ye gidip şikayet etti. Hazreti Muaviye helalleşmelerini tavsiye etti. Fakat şikayet eden kabul etmedi. Hazreti Muaviye o zata Ebu Derda Hazretlerini göstererek, "Bak bu zata sor," dedi. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri şöyle dedi: Resul-i Ekrem'den
sallallahu aleyhi ve sellem,

Lem, işittim. Bir Müslümanın bedenine bir zarar gelir de buna sebep olanı, yapanı affeder, hakkını helal ederse Allahü Teala onu bir derece yükseltir. Onun bir hatasını affeder buyurdu. Bunu dinleyen zat Ebu'd-Derda Hazretlerine bakarak, sen bunu bizzat Resul-i Ekrem Efendimiz'den duydun mu? Dedi. Evet, kulaklarımla işittim, kalbimle kavradım, dedi. Bunun üzerine o zat, o halde ben şikayetimden vazgeçiyorum, hakkımı da helal ediyorum, dedi. Bir gün Hızır aleyhisselam bir camiye giriyor. Camide direğe yaslanmış, ihtiyar bir zat uyukluyormuş. Hızır aleyhisselam bu zata yaklaşmış ve uyandırmış. Amca, uyuma, abdestin bozulur, diye. Bu ihtiyar zat, sana ne, demiş. Tekrar uyuklamaya devam edince, Hızır aleyhisselam tekrar bu ihtiyar zatı uyarmış. Bunun üzerine bu uyuklayan ihtiyar zat, gözünü açmış ve bana bak, demiş. Senin Hızır aleyhisselam olduğunu burada bulunan cemaate bir söylersem, saçın sakalın kalmaz, benle uğraşma, demiş. Bunun üzerine, sen nereden biliyorsun benim Hızır aleyhisselam olduğumu deyince, bu zat, sen kendi işine bak, demiş. Bu defa Hızır aleyhisselam, hemen cebinde bulunan defteri çıkartmış ve bakmış, bakmış bu deftere, bu zatın ismini görememiş. Ellerini açmış ve Allahü Teala'ya, ya Rabbi, bu kulun kim? Bunu ben bilmiyorum diye dua etmiş. Allahü Teala bunun üzerine Hızır aleyhisselama, sen bana aşık olanları görüyor ve biliyorsun. Bir de benim aşık olduklarım var. Onları yalnızca ben bilirim buyurmuştur. Sen benim aşık olduklarımı nereden bileceksin buyurmuş. Ebu'd-Derda Hazretleri çeşitli sohbetlerde talebelerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç sabrın yarısıdır ve sabır imanın yarısıdır buyurduğuna göre oruç imanın dörtte biridir. Sonra oruç diğer rükünler arasında Allahü Teala'ya has olmakla seçkin bir yeri vardır. Hadis-i kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki her iyiliğin mükafatı 10 mislinden 700 katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayeti kerimesinde mealen Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruyor. Orucun sevabı takdir ve hesap sınırını aşmıştır. Sadece onun faziletini bilmek yeterlidir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte nefsim elinde, kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Allahü Teala oruçlu kimseye orucunun mükafatını vereceğini ve duasını kabul edeceğini vaat etmiştir buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde orucun faziletini şöyle belirtiyor. Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir. Cennet dört kimseyi iştiyakla ister. Kur'an-ı Kerim okuyanı, açları doyuranı, dilini muhafaza edeni, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanı. Oruç şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vasıtası şehvetlerdir. Şehvetler yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple Resul-i Ekrem bir hadis-i şerifte şeytan kanın damarda dolaştığı gibi insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize, ya Ayşe, cennetin kapısını çalmaya devam et buyurdu. Ayşe validemiz
o ne ile ve nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Resul-i Ekrem Efendimiz oruçla diye cevap verdi. Oruç, şeytanı kahrederek ümidini keser, kapılarını kapatır ve yollarını daraltır. Böylece oruçla şeytana karşı çıkan, Allahü Teala'nın düşmanını kahretmekle Allahü Teala'nın dinine yardım etmiş olur. Allah'ın dinine yardım eden de Allahü Teala'nın yardımına kavuşur. Allahü Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayeti kerimesinde mealen ey iman edenler, eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz o size zafer verir ve ayaklarınızı savaşta kaydırmaz buyuruyor. Allahü Teala orucun kendisine ait olduğunu bildirdi. Çünkü her amelin bir karşılığı vardır. Orucun karşılığı ise Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Kıyamet gününde kul hasımları kendisinden alacağı olanlar olduğu halde gelir. Birisi onun namazının sevabını, birisi zekatının sevabını, birisi haccının sevabını alır. Bu kimse üzerinde daha borç kalır. Hasımları onun orucunun sevabından ister. Bunun üzerine Allahü Teala onun orucu bana aittir. Onu almanız için size izin yoktur buyurur. Orucun bu derece pek yüksek fazileti vardır. Oruç 6 şey ile tamam olur. Birincisi bütün kötülenen ve mekruh olan şeylerden gözü sakındırmaktır. İkincisi dili gıybet, yalan, kovuculuk, ağız bozukluğu, kaba söz ve mücadeleden korumak, zikir, tesbih ve Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul etmektir. Dilin orucu budur. Üçüncüsü, kulağı dinen dinlenmesi haram olan her şeyden muhafaza etmektir. Konuşulması yasak olan her şeyin dinlenmesi de haramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, gıybet eden ve dinleyen günahta ortaktırlar buyurdu. Dördüncüsü, el ve ayak gibi diğer uzuvlarını günah ve kötü şeylerden, midesini iftar vakti şüpheli şeyleri yemekten korumaktır. Yoksa günah olan şeylerden sakınmadıktan sonra orucun hiçbir sevabı kalmaz. Çünkü oruç zaten helal olan şeylerden belirli bir müddet içerisinde sakınmaktır. Oruçluyken helal olan şeylerden bile sakındıktan sonra oruçlu bir kimsenin haram olanlarla meşgul olması ne demektir? Bunun manası gayet açıktır. Bu bir saray yapıp sonra bir şehri yıkan kimseye benzer. Beşincisi, iftar vakti karnını şişirinceye kadar yememelidir. Çünkü orucun ruhu ve onun sırrı kötülüklere düşmekte şeytanın yardımcısı olan kuvveti zayıflatmaktır. Bu ise ancak yemeği azaltmakla mümkündür. Yemeği azaltınca kalp saf ve parlak olur. Altıncısı, iftardan sonra kalbinin ümit ile korku arasında olmasıdır. Çünkü oruçlu orucu kabul edilip Allahü Teala'nın yakın kullarından mı, yoksa orucu kabul edilmeyip Allahü Teala'nın sevmediği ve razı olmadığı kullarından mı olduğu bilemez. Fakat bu ikisinden birisinin doğru olduğu muhakkaktır. Ebu Bekir'in radıyallahu anh rivayet ettiği hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kul günah işler, sonra güzelce abdest alır, sonra da iki rekat namaz kılar. Allahü Teala'dan affını dilerse Allahü Teala onu aff ve mağfiret eder buyurdu. Namazlar en hayırlı vakitlere kondu. Onun için namazların arkasından dua ediniz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua reddolunmaz. Oruçlu kimsenin duası reddolunmaz. Kişinin kusurları onu dua etmekten alıkoymasın. Çünkü Allahü Teala mahlukatın en kötüsü olan iblisin bile "Ya Rabbi, bana kıyamet gününe kadar mühlet ver." Ebu Derda Hazretleri 2. bölüm
Eshab-ı kiramın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32. Miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebu Derda hicretin ikinci senesinde Müslüman oldu. Daha önce ticaretle uğraşırdı. Bu sebeple çok yer gezmiş ve çok kimseler görmüştü. Seyahatlerde edindiği tecrübeler neticesinde ticaretten vazgeçip kendi kendine ibadet etmeye başlamıştı. Peygamberimiz Medine'ye hicret edince Ebu Derda İslamiyetin üstünlüğünü görerek Müslüman oldu. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halifeliği sırasında bir ara Medine'ye döndü. Hazreti Ömer radıyallahu anh ona Bedir hesabından olanlara verilen maaş kadar maaş bağladı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliği sırasında Şam'a vali tayin edilen Hazreti Muaviye halifeden bir kadı istemişti. Hazreti Osman radıyallahu anh bu vazifeyi en iyi Ebu Derda yapar buyurarak ona verilmesini emretti. Bu vazifesi sırasında da ilim yaymaya devam etti. Şam'da bulunduğu sırada Küfe'den ve diğer yerlerden çok kimse ona fıkhi meseleler sormak üzere gelir, fetvasını alırdı. Herkese iyilikle muamelede bulunurdu. Kızgınlıkları ve kırgınlıkları yatıştırır, hep güler yüz gösterirdi. Kimseyi incitmez, kimseden incinmezdi. Çok tok gönüllü ve cömert idi. Kendisini ziyarete gelen her misafire çok ikramda bulunur, bizzat kendisi hizmet ederdi. İlmi, takvası, üstün ahlakıyla ve daha birçok vasıflarıyla çok sevilip hürmet gösterilmiştir. Ebu Derda Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala bize verdiği nimetler karşılığında bizden bir şey istiyor. Allahü Teala yarattığı mahlukların içerisinde yalnız insana kıymet verdi. Kendisini tanımayı nasip etti. Tanımak çok kıymetlidir. Peygamber Efendimizi aleyhissalatu vesselam herkes görüyordu. Ama tanımadılar. Tanımak zordur. Tanıyanlar eshab-ı kiram oldu. Allahü Teala tanınmak istiyor. Bir hadisi kutsi de ben tanınmayı sevdim buyuruyor. Tanımamız lazım. İkincisi de onun ihsan ettiği nimetlere karşılık olarak teşekkür istiyor. Allahü Teala'ya teşekkür nasıl olur? Teşekkür namazdır. Çünkü zekat malın varsa, hac şartlar varsa, oruç keza öyle. Ama namazda hiçbir engel yok. Teyemmüm ederek kılar, ima ile kılar, yatarak kılar, hastayken kılar. Yani hiçbir engel olmadığı için Allahü Teala teşekkürü namazla başlatmıştır. Onun için büyükler buyuruyorlar ki namaz kılmayanın hiçbir teşekkürü Allahü Teala tarafından kabul edilmiyor. İmanın bayrağı, alameti namazdır. Bir mümin 100.000 hac yapsa, 100.000 altın sadaka dağıtsa, 100.000 fakir yedirse, eğer namaz kılmamışsa hiçbir kıymeti olmaz. Bir mümin kendisi için bağırırsa bu öfkedir, şeytanidir. Bir mümin Allah için yüksek sesle konuşursa, bağırırsa buna gayret denir. Bu rahmanidir. Nefsin karıştığı şey çok tehlikelidir. Şeytan insanın imanını en kolay olarak öfkelendiği zaman bozar. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki la tagdab, la tagdab, la tagdab. Öfkelenme, öfkelenme, öfkelenme. Öfke hem aklı giderir hem de imanı giderir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki haklı olduğu zaman münakaşa etmeyen, başkasını kırmayana cennette köşk verilecek.
Eğer şaka dahi olsa yalan

Söylemezse, cennetin ortasında ona köşk verilecek. Ben kefilim buyuruyor. İçinizde en pehlivan, öfkelenmeyen, öfkesini yenendir buyurmuştur. Bir kimse kalp kırdığı zaman, Kâbe'yi 70 defa yıkmış gibi günaha girer, kul hakkına girer. Bir gün Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam bir müşriyi karşısına almış, ona İslamiyet'i anlatıyordu. Her anlatışta o müşrik Cenab-ı Peygamberle alay ediyordu, inkâr ediyordu. Bu bir müddet devam etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh dayanamadı, kılıcı aldı geldi. Ya Resûlallah, yeter bu kadar, destur dedi. Hayır ya Ömer, git yerine otur buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu anh gitti yerine oturdu. O yine nasihat etmeye devam etti. Müşrik yine inkâr etti, alay etti. Bu ne kadar sürdü belli değil. En sonunda o müşrik dedi ki, pes ya Resûlallah. Tam bir Müslüman oldu. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam Hazreti Ömer'i radıyallahu anh çağırdı. Eğer sana peki deseydim, bu kişi müşrik olarak cehenneme giderdi. Ama ben bu dini iki şeyle yaydım. Sabır ve merhamet. Hazreti Peygamber aleyhisselam sabır ve merhametle bu işi yaptı. Bir gün çok mübarek bir zatın çok sevdiği bir talebesi hocasına gelmiş. Hocam, bir sıkıntım var. Şeytandan çok şikayetçiyim. Kalbime çok vesvese veriyor. Bir dua edin de beni bu sıkıntıdan kurtarın demiş. Hocası da, Allah Allah, biraz evvel şeytan buradaydı. O da senden şikayet etti. Biraz sonra senin buraya geleceğini ve onu şikayet edeceğini söyledi. Dedi ki, Allah-u Teâlâ bana cenneti vermedi, dünyayı bana verdi. Siz bütün sohbetlerinizde diyorsunuz ki, dünyayı sevmeyin, burada fanisiniz. Asıl makamınız ahirettir, cennettir. Bu taleben dünyayı düşünüyor. Bu kalpten dünyayı seviyor. Bunun kalbinden dünyayı sevmesi benim sahama giriyor. Benim sahama girene ben acımam. Çünkü ehli dünyayı aldatmak benim mesleğimdir. Ben ehli ahiretle uğraşmıyorum. Sen talebene dünyayı kalpten çıkarmasını söyle demiş. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, bütün azaları sana emanet verdim. Ama kalbi kendime ayırdım. Oraya çöp doldurursak olmaz. Hadis-i şerif var. Dünya sevgisi her kötülüğün kaynağıdır. Mübarek insan demek, Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmış insan demektir. Cenab-ı Hakk'ın merhamet sıfatıyla, şefkat sıfatıyla, her bakımdan Allahü Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmışlardır. O zaman siz elinizi uzattığınızda Allah korusun mübarek zatın hayır demesini düşünmek bile mümkün değildir. Onun için mübarek insanları sevmenin yolu onların sevdikleriyle beraber olmaklardır. Allahü Teala bizleri dünyada böyle beraber yaptığı gibi inşallah ahirette de bir ve beraber yapar. Allahü Teala hepimizi af ve mağfiret etsin. Cennet ve cemalini ihsan eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden ve kötü insanların şerrinden muhafaza eylesin. Dini korumak, avuçta ateş tutmak gibi zordur. Bunun da tek bir yolu vardır. O da yalnız olmamakla, kendi kendine konuşmamakla, kendine tabi olmamakladır. Çünkü kendi demek, nefsi demektir. Nefs de Allah'ın düşmanıdır. Ebu Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kays bin Kesir Hazretleri nakleder. Bir gün Ebu Derda Hazretlerini Medine'den bir zat ziyaret eder. Ebu Derda Hazretleri niçin geldiğini sorar. O da sizin Resulullah'tan işittiğiniz hadis-i şerifleri rivayet ettiğinizi duydum. Onun için geldim der. Ebu Derda Hazretleri, ticaret için falan gelmedin mi? Der. Hayır deyince, başka bir işin veya ihtiyacın için mi geldin? Der. Gelen zat, sadece hadis-i şerif almak üzere geldim der. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri, peki o halde dinle diyerek